ve valiler meclisinde bulunsa da kendi adetini bozmaz. Bir başka alamet de insanları ağlatan, feryat ettiren asılsız sözleri söylemez. Bu ve bunun gibi şeylerle kendini yoklamalıdır. Bir kerihlik bulamazsa ve bunu düşünmezse tam riyakardır. Kendinde bir kerihlik görürse başka bir niyet olduğu anlaşılır. Uğraşıp o başka niyetin galip olmamasını sağlamalıdır. İbadet sevinci her zaman riya olmaz. Çok zaman olur ki insanların içinde ibadet sevinci doğar. Bu sevinçse yerinde olup riya olmaz. Çünkü mümin daima ibadet yapmayı ister. Fakat bir mani çıkar ve ibadet edemez. Aynı zamanda insanların yardımıyla bu mani kalkabilir. Yahut bu sevinç harekete geçer. Mesela bir insan evindeyken ehliyle yatmak veya konuşmak gibi maniler teheccüd namazına engel olur. Başkasının evine gidince bu engeller aradan kalkar ve ibadet için sevinir. Yahut evde yalnız olur, uykusu gelmez ve ibadetle meşgul olur. Yahut daima namazla meşgul olan insanlar görür. İbadet sevinci coşar ve ben de onlar gibi namaz kılayım. Benim sevaba ihtiyacım onlardan az değildir der. Yahut başka bir yerde bulunur. Oradakilerin hepsi oruç tutar veya yemek yemeyi sevmezler. İşte o zaman oruç tutmak arzusu ve sevinci harekete gelir. Yahut camide teravih namazını kılanları görür. Kendisi ise evde tembel tembel oturur. Onları görünce tembellik ve gevşekliği gidip onlar gibi olmak ister. Yahut cuma günü herkesi hak ile meşgul görür. O da her günkünden fazla olarak namaz ve tesbihe başlar. Bütün bunlar da o kimse için riya olmaması mümkündür. Şeytansa ona, bunu yapma. İnsanlar sebebiyle olduğu için riya olur, der. Sevinç, iyi işleri yapması veya engellerin kalkmasından değil de, insanlar sebebiyle de olabilir. Şeytan yine, yapma, der. Meleklerse, yap. Bu arzu sende vardı. Fakat bazı engeller arada bulunduğu için yapamıyordun. Şimdi engeller kalktı, derler. O halde bu ikisini birbirinden ayırmak icap ediyor. Burada ölçü şöyledir ki, eğer o insanlar onu görmeyip, kendisi onları görse, acaba bu sevinç böyle olacak mıydı? Eğer böyle olacak idiyse, istemek ve sevinmek iyidir. Değilse, riyadır. O zaman yapmamak daha iyidir. Her ikisi de olursa, yani hem iyiliğe rağbet, hem de insanların övmesi bulunuyorsa, hangisinin daha çok olduğuna dikkat edip, onu yapmalıdır. Bunun gibi bir ayet-i kerime işitip, insanların ağladığını görüp ağlarsa, yalnız olduğu zaman bundan ağlamazsa, bu riya olmaz. Çünkü oradaki insanların ağlamasını görmek, kalbe tesir eder. İnsanları üzüntülü görünce, birçok şeyler aklına gelir ve ağlar. Belki de ağlamanın esası yumuşak ve ince kalpliliktendir. Başkalarının duyması için bağırmak, feryat ederek ağlamak riya olur. Bazen de üzüntü ve eleminden düşer kalır. Fakat kalkmaya gücü yettiği halde bunun vecdinin yani kendinden geçmesinin aslı yoktur demesinler diye kalkmazsa riyakâr olur. Halbuki aslında riya yoktur. Raks esnasında kuvvetli olduğu halde başkasına dayanıp ağır ağır yürüyüp yürümeye kuvveti olmadığını ve kendinden geçme halinden hemen ayılmadığını bildirmek istemesi de riyadır. Bunun gibi istiğfar eder ve evzu billahi der. Bunu da işlediği bir günahı aklına geldiği için söyler. Yahut insanları ibadet ediyor görüp kendi kusurundan dolayı söylerse riya olmaz. Bu gibi düşünceleri kontrol etmek lazımdır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyanın 70 kapısı vardır buyurdu. Düşüncenin riya

Allah için olması vacip olup, bunlarda riya haramdır. Ama mübah olanlardan da sevap almak istiyorsa, bunda da ihlas vaciptir. Mesela bir Müslümanın işini sevap için yapmaya uğraşırsa, niyeti düzgün olmalı ve o kimseden teşekkür ve bir karşılık beklememelidir. Ama ilim öğreten birisi, talebeden ardından gelip ona hizmet etmelerini beklese, karşılık istemiş olup sevaba kavuşamaz. Fakat hiç hizmet beklemese, kendisine hizmet etmek isteseler, en iyisi bu isteklerini kabul etmemektir. Kabul ederse, maksadı bu olmadığı için sevabı gitmez. Ancak hizmet etmediği zaman, hizmet etmediğine şaşmamak lazımdır. Fakat azimet sahipleri bundan kaçınmışlardır. Hatta büyüklerden biri kuyuya düştü. Kurtarmak için ip getirdiler. O zat, "Eğer benden bir hadis-i şerif duyan veya Kur'an-ı Kerim öğreneniniz varsa, yemin ederim ki ipi tutmam," dedi. Bu işinin o sevabın karşılığı olacağından korktu. Süfyan-ı Sevri'ye birisi bir hediye gönderdi. Süfyan hediyeyi almadı. Gönderen şahıs, "Ben sizden hiç hadis dinlemedim," dedi. Süfyan-ı Sevri buyurdu ki, "Kardeşin dinledi. Korkarım kardeşine başkalarından daha şefkatli olurum." Bir kimse Süfyan-ı Sevri'nin yanına iki kese altın getirip, "Bilirsin ki babam dostunuzdu, helal yerdi. Bu onun mirasındandır. Lütfen kabul buyurunuz," dedi. Süfyan kabul etti. O zat huzurdan ayrılıp gidince arkasından oğlunu gönderip altınları da o zata gönderdi. Aklına babasıyla olan dostluğunun Allah rızası için olduğu gelmişti. Süfyan-ı Sevri'nin oğlu der ki, "Eve geldiğim zaman sabredemedim. Babama, kalbiniz taştan mıdır? Görmüyor musunuz? Çoluk çocuğunuz var. Hiçbir şeyiniz yok. Bize acımaz mısınız?" dedim. Bana buyurdular ki, "Oğlum, iyi yemeklerin kıyamette hesabını benden sormalarını mı istiyorsun? Benim bunlara hevesim yoktur." Bunun gibi talebe de öğrendiği şeylerden Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey istememeli, hocadan bir şey beklememelidir. Kendisiyle daha çok ilgilenmesi için iyi işlerini hocasına göstermeyi caiz görebilir. Bu ise yanlıştır ve riyanın kendisidir. Belki hocasına hizmetle, hocasının değil, Allah-u Teala'nın indinde yer istemelidir. Bunun gibi ana ve babasının rızasını zahit ve abid görünerek almaya değil, Allah rızası için elde etmeye çalışmalıdır. Çünkü böyle olursa günah olur. Velhasıl sevap beklenilen her şeyi sadece ve sadece Allah-u Teala'nın rızası için yapmalıdır. Riya ile ilgili bazı ayetler. Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Çünkü onun bu gösterişinin hali, üzerinde az bir toprak bulunan bir kayanın haline benzer ki, ona şiddetli bir yağmur isabet edince, üzerindeki toprağı temizleyip kendisini katı bir taş halinde bırakır. Onlar, gösteriş için amel edenler, yaptıkları şeyden hiçbir sevap kazanamazlar. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet etmez. Nisa suresi 38. ayet. O zaman Bedir Savaşı için şeytan onların yaptıklarını allayıp pullayıp şöyle demişti: "Bugün insanlardan size galip gelecek hiçbir kimse yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım." Fakat iki ordu karşı karşıya görününce arkasını dönüp kaçarak şöyle dedi: "Ben sizden kesin olarak uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyleri, melekleri görüyorum. Ben gerçekten uzağım.

Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Enfal Suresi 48. Ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Nisa Suresi 38. Ayet. Riya ile ilgili bazı hadis-i şerifler. Başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allah-u Teala'yı tahkir etmiş olur. Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar, yani küçük şirk, riya demektir. Dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste, denir. Allah-u Teala buyuruyor ki, benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden, sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allah-u Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder. Allah-u Teala'nın birliğine iman edenden, namazı, zekatı ihlas ile yapandan Allah-u Teala razı olur. İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Dünyada haram edilmiş olan şeyler mel'undur. Ancak Allah için yapılan şeyler kıymetlidir. Hikaye. Mısır üzerine yürüyen Osmanlı ordusu bir haftada çölü geçip Selahiye'ye ulaştı. 21 Ocak 1517'de Kahire yakınlarında Birketül Haç ismi verilen yere geldiler. Selim Han, Tomanbay'ın Kahire ile Birketül Haç arasındaki Rıdaniye köyünde 200 topla mevzilenmiş bir halde beklediğini öğrendi. Bir alay Osmanlı askerini Mısır ordusunun önlerine kadar gönderdi. Tomanbay, siperlerde olduğu halde sabaha kadar Osmanlıların baskın yapmasını bekleyip durdu. Halbuki Selim Han, karanlık basınca ordusuyla Mukaddem Dağı'nın üzerinden dolaşarak Mısır ordusunun sağ tarafından geçip arkasına dolandı. Sabahın erken saatlerinde Mısır ordusunun önündeki Osmanlı alayı hücuma geçince Tomanbay toplarını ateşleyerek onları durdurmaya çalıştı. Aslında bu bir gösteriydi. Bu sırada Selim Han'ın Allah Allah sesleriyle kendisine saldırdığını gören Tomanbay şaşkına döndü. Toplarını çeviremediği gibi birden savaşın ortasında kendini buldu. Şaşkınlığı geçen Tomanbay karşı hücuma geçtiyse de muvaffak olamadı. İkindiye doğru Mısırlılar savaş alanını terk ettiler. Sokak muharebelerinden sonra Osmanlılar Kahire'ye girdiler. Selim Han, Mısır'ı da mülkünüz arasına kattınız diyenlere şöyle cevap verdi. Mülk yalnız Allah-u Teala'nındır. Bir kimse zafere ulaştığı zaman gururlanarak zulmünü arttırıyorsa, Allah-u Teala onu çok aşağı derecelere indirir. Hal böyleyken insan gururlanabilir mi? Şayet benim veya başka bir kimsenin yeryüzünde bir parmak ucu kadar toprağı olsa, bu Allah-u Teala ile ortaklık iddia etmek değil midir? Selim Han, cuma namazını kılmak için Melik Müeyyed Camii'ne gitti. Hatibin minberden namına hutbe okurken, padişahı Hakimül Haremeyn-i Şerifeyni diye övünce, Sultan Selim hemen müdahale ederek, Hadimül Haremeyn-i Şerifeyni diye söylemesini emretti. Yani kendisinin Mekke, Medine'nin hakimi değil, hizmetçisi olduğunu belirtti. Selim Han, hizmetkar olduğunu belirtmek için sarığının üstüne

Süpürge biçiminde sorguç taktı. Bu muhteşem tevazu örneğini gören ve işiten Mısır halkı ve bütün Müslümanların kalpleri sultana karşı muhabbetle doldu. Mısır'ı fetheden Osmanlı ordusu 25 Temmuz 1519'da İstanbul'a geldi. Ordu-yu Hümayun Anadolu sahilindeyken İstanbul sokaklarına dökülen halkın padişahı karşılamak için sabırsızlandığı haberi geldi. Bu habere canı sıkılan Selim Han, gecenin beklenmesini emretti. Kimse bu işin sırrını anlayamamıştı. Askerler de sabırsızlanıyordu. Nihayet Kemal Paşazade huzura geldi. Asker oldukça merak eder. Halk sokaklara dökülmüş sizi karşılamayı bekler. Lakin siz şehre girmezsiniz. Bunun hikmetini merak ederiz, dedi. Selim Han, efendi, sen bizi hala tanıyamadın mı? Biz şan, şöhret ve alkış toplamak için değil, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için savaşırız, dedi. Kendisine karşı gösterilen teveccühün ihlasını zedeleyeceğinden korktu. Gece herkes evine çekildiği bir sırada, yanında çok sevdiği Hasan Can ve Piri Paşa ile sandala binerek merasimsiz sarayına girdi. Anadolu velilerinden Diyarbakırlı Ahmet Mürşidi Efendi bir gün talebeleriyle sohbet ederken bir talebesinin nasihat istemesi üzerine ona şöyle buyurdu. Asla dünya malına meyletme. Ancak kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin, her işin hayırlısı ortasıdır. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Allahü Teala'ya ibadet ederek geçir. Ondan sonra yat ve istirahat et. Unutma, nefsinin de sende hakkı vardır. Topladığın o mal ve mülk senin değil, mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızk vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme. Olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır. Kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur. O da ölür. Yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir alır, alır verir. Sakın kapına gelen fakirleri boş çevirme. Bir şeyin varsa gizleyip yok deme. Verdiğin sadakayı da övünme vasıtası yapma. Sağ elinin verdiği sadakayı sol elin bilmesin. Cömertlik tacını giymek istiyorsan Allahü Teala'nın aç ve muhtaç kullarını kollamalısın. Allahü Teala'nın huzurunda makbul olmak istersen herkes için hayır dile. İnsanları şefkatle sev. Kimsenin işleyeceği hayra mani olma. Ne kadar iyilik etsen yaptıklarını sayma. En küçük hayır ve şer amel defterine yazılır. İhlasla, içtenlikle ve riyadan uzak işlediğin bir amelin olsa Allahü Teala onu amel defterine dağlar kadar büyük olarak geçirtir. İyilik ettiğin kimseye yaptığını başa kakıcı olma. İyilik ettiğin kimseden sana minnet beslemesini istersen, yaptığın iyiliğin bir kıymeti kalmaz. Bana iyi desinler diye yapılan iyilikler riya eseridir. Diğer ehl-i sünne alimlerinin riya ile ilgili sözleri. Said bin Cübeyr rahimehullah. İhlas, kulun din ve amelini
Allah-u Teala için yerine getirir.

getirmesi, dininde Allahü Teala'ya bir şeyi ortak, ameliyle bir kimseye riya ve gösteriş yapmamasıdır. Fudail Rahimehullah. İnsanlar için amel yapmamak riyadır. İnsanlar için amel yapmaksa şirktir. İhlas, Allahü Teala'nın riya ve şirk üzerinde sana azap etmesinden korkmandır. Sehl Rahimehullah. Riyayı ancak muhlis, yani ihlas sahibi bilir. Ebu Said-i Harras Rahimehullah. Arif'in riyası, müritlerin ihlasından üstündür. Sırrî Sakati Rahimehullah. Bir kimse kendisinde bulunmayan bir şeyle insanlara görünse, kendini kendinde olmayan şeyle süslese, Allahü Teala'nın nazarından düşer. Fudail Rahimehullah. Bir zamanlar amelde riya ederlerdi. Şimdi ise yapmadıklarını yapmış gibi göstererek riya yapıyorlar. Katade radıyallahu anh. Kul riya yapınca Allahü Teala, bakın benim kulum benimle nasıl alay ediyor der. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. Riya ve gösterişten kurtulmayıp Hak Teala'dan başkasından ve söz ile olsa bile zikri cemil ile ecr talep etme fitnesinden kurtulmayan amel sahibi şirk dairesinden kurtulmaz. Böyle olan muvahhid ve muhlis değildir. Abdullah bin Menazil rahmetullahi aleyh. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifaksız kalırsa, o bir anın bereketini ta ömrünün sonuna kadar duyar. Abdülhakim Arvasi Kuddise sirruh. Riya olmasın diye cemaatten kaçanlar ayrı bir riya içindedirler. Evzai rahmetullahi aleyh. Ey kardeşim! İnsanların ilme ait söylediği sözlerden bir kısmını ezberleyerek başkalarına karşı üstünlük taslama. Bu riyakarlıktır, gösteriştir. O bilgiler aslında senin değildir. Onları ortaya koyan sen değilsin. Faris bin İsa Bağdadi rahimehullah. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yaptığı iyi ameller günaha dönüşür. Yusuf bin Hüseyin Razi rahimehullah. Yapmacık olarak riya ile yapılmış çok az bir amelle Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağıma, günah yüküyle çıkmayı tercih ederim. Abdullah İsfahani rahmetullahi aleyh. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise, ondan hırs, şehvet, haset, adavet ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse, Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse, kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Ebu Hayr el-Akta rahmetullahi aleyh. Yaptıkları ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan riya yapmış olur. Ebu Hayr el-Akta rahmetullahi aleyh. Kalp, niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allah için yapmakla riya ve gösteriş kirlerinden temizlenir. Beden de Allahü Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. Zekat vermek
Allahü Teala'nın emrini yapmak.

sadaka ve hayratın çoğu ise şöhret, hürmet ve nefsin şehvetlerini kazanmak için olur. Farzlar yapılırken araya riya, gösteriş karışmaz. Nafile ibadetlerde ise gösteriş çok olur. Bunun içindir ki zekatı aşikare vermek lazımdır. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. Başkasına göstermek için yapılan ibadete riya denir. İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh. Riya ve gösteriş için tesbih kullanmak mekruhtur. Yakup bin Seyyid Ali rahimahullah. Riya, gösteriş için yapılan davete gidilmez.

0: Kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette Kerem'in.

bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım. Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi. Arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine yakma.

zamanı hatmeden diller hürmetine, aşkınla ağlayan gözler hürmetine yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Evliyalar, enbiyalar hürmetine duası makbul, duası makbul.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vahid ya Allah.
2: Ya Vahid.
3: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çiğne çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Çocuklarınızı şu üç şey üzerine saygılı yetiştirip edeplendirin. Bir, peygamberinizi sevmek. İki, peygamberin ehli beytini ve eshabını sevmek. Üç, Kur'an okuma. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan, oğlunun muallimine şunları söylemiştir. Onlara Kur'an öğrettiğiniz gibi doğruluğu, doğru sözlü olmayı da öğretin. Çocuklarımızı güzel, beğenilen ahlaka yöneltip şekillendirin. Güzel şiirlerden naklederek konuşma kabiliyetlerini geliştirin. Kahramanlıktan söz ederek cesaretlerini artırın. Eğittiğiniz çocukları yanınıza alıp şerefli kişilerle bir arada oturun. İlim ehliyle kaynaşın. Çocuklarımızı aşağılık pespaye kişilerden uzak tutun. Hizmetçilerle senli benli olmalarını önleyin. Çünkü bunların çoğu kötü edep ve terbiye sahipleridir. Bunlarla açık şekilde bir araya geldikleri zaman belli etmeden ayırın. Tenha kaldığınızda da bu hususta kendilerini uyarın. Yalan söyledikleri zaman bağışlamayıp gerekirse dayak atın. Çünkü yalan insanı din ve ahlak dışı hayasızlıklara davet eder. Hayasızlıklar da cehennem ateşine çağırır. İbni Haldun meşhur mukaddimesinde çocuklara Kur'an okutmanın ve ezberletmenin önemine işaret ederek sonra da şu açıklamayı yapmaktadır. İslam ülkelerinde okullarda okutulan derslerin başını ve temelini Kur'an öğretmek teşkil eder. Çünkü Kur'an okumak dinin şiarlarından biridir. İnancı iyice yerleştirip pekiştirir, kök salmasını sağlar. Oğlum, ilim öğrenmek güzel şeydir. İnsana faydalı ilim ve fen, dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman onu gidip alır. Bu peygamberimizin emridir. Yalnız çocuğumuz daha İslam'ı tam manasıyla öğrenmeden ilim öğreteceğiz diye onu yabancıların ellerine bırakma. Üç günlük dünya hayatı için oğlunun ahiretini mahvetme. Çocuğu yabancı okullara, fakültelere gönderen baba, onların sütünü ona emzirmiş olur. Çocuk bulunduğu ellerde yönlenir ve onların potasında şekillenir. Bu durumda hiç şüphe yok ki çocuk bulunduğu yere tam uyum sağlar. Yavaş yavaş küfür ve inkara da girmiş olur. Bununla da kalmaz, içinde İslam'a karşı tiksinme konusu gelişip kökleşir ve bu dine karşı içinde düşmanlık ve kin tohumları filizlenmiş olur. Nitekim son asırda Müslüman ülkelerden yabancı ülkelere giden Müslümanların çocuklarının halleri yürekler acısıdır. Onların dinlerini, diyanetlerini öğrenmeden Avrupa ve Amerika'ya gidip inanç ve itikat açısından perişan olup geldikleri ve milletiyle bir türlü bağdaşamadıkları içinde okudukları ilimle milletine faydaları yerine zararları olduğu bilinen bir hakikattir. Çocuğunu bile bile inkarcı sapıklara, küfrün ilkelerini telkin eden şer insanlara teslim etme. Dizginleri onların eline veren baba bilmelidir ki bu sapıklar çocuğun kalbine sapıklık tohumu ekerler. Bu hususta çok uyanık ol. Her halükarda bu hususta taviz verme. Aksi halde kendi öz çocuğun sana düşman olarak karşına dikiliverir. Alman filozoflarından Fichte diyor ki, dinsiz ahlak anlamsız ve neticesizdir. Hindistan'ın ünlü söz sahibi Gandhi diyor ki, gerçekten din ve güzel ahlak aynı şeydir. Birbirinden kopmayı kabul etmezler. Biri diğerinden ayrılmaz. İkisi tek şeydir, bölünmez. Din ahlak için ruh gibidir. Ahlak ise ruh için atmosfer mesabesindedir. Diğer bir deyimle din ahlakı gıdalandırıp besler ve geliştirir.
Nasıl ki su ekini besleyip geliştiriyorsa. Meşhur filozof Kant da şöyle diyor:

Sevgili yavrum, şu güzel sözleri senin için derledim. Dikkatlice dinle ve üzerlerinde düşün. Allah bir kapıyı kaparsa öbürünü açar. Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesme. Allah dağına göre kış verir, başına gelen bir olaydan sonra hemen paniğe kapılma. Soğukkanlılıkla ondan çıkış ve kurtuluş yollarını ara. Allah diyen açıkta kalmaz. Allah'ı zikirden gafil olma. Allah, siz beni anarsanız ben de sizi anarım buyuruyor. Allah herkesin gönlüne göre verir ve Allah işini bilir. Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı. Allah kulunu darda koymaz. Allah kulunun karasını yüzüne vurmaz. Allah'ın sevmediğini kul da sevmez. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Kimseye zulmetme. Arsızın gözü yaşlı olur. Her ağlayana aldanma. Acı söz insanı dinden, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Adam bir yılan deliğinden bir defa ısırılır. Denenmiş denenmez. Tecrübe ettiğin birini bir daha deneme. Değişen bir şey olmaz. Adamın iyisi alışverişte belli olur. Arı, temiz Müslüman, para başında belli olur. Adamak kolay, vermek zordur. Veremeyeceğin şeyi adama. Yerine getiremeyeceğin şeyi vaat etme. Arif kimseye bir işaret yeter. Ayağını yorganına göre uzat. Gelirine göre harcama yap. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bir iş ancak yaşanarak bilinir. Sana senden olur her ne olursa, başın rahat bulur, dilin durursa. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Azda bereket vardır. Çok malın hesabını vermek zordur. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Pisliğe taş atma, üzerine sıçrar. Ahlaksız adamla kavgaya girişme. Büyüklük Allah'a mahsustur. Hiç kimseyi küçük görme. Çocuğuna ve işçine çok söyleme, arsız olur. Parasız koyma, hırsız olur. Dağda gezen ayıya da rast gelir, tavşana da. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Delilsiz cennete bile girilmez. Denizdeki balık pazarlık edilmez. Bir şey ele geçmeden benim denmez. Deveyi bağladıktan sonra tevekkül et. Dilini tutan başını kurtarır. Dost kara günde belli olur. Dostluk kantarla. Alışveriş miskalle. Dostunla alışverişi kaidesince yap. Dostluk başka, alışveriş başka. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Kadere inan, her şeye fazla üzülme. Dünya varlığına güven. Öldükten sonra şan, şeref, şöhret, makam, mevki hepsi biter. Ekmek bile çiğnenmeden yutulmaz. Her işin bir zahmeti vardır. El kapısı hem geç açılır hem de güç. Başkasına güvenerek işe girişme. Elin derdi ele masal gelir. Erken kalkan aldanmaz. Güneş doğarken uyku insanın rızkını azaltır.

Evvela düşün, sonra söyle. Aklına geleni hemen söyleme. Evvela zahmet çeken sonra rahat eder. Evvela iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına. Kendine yapılmasını hoşlanmadığın bir şeyi başkasına yapma. Evladın varsa derdin de vardır. Ev alma, komşu al. Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi vardır. Evinde huzur olmayan dünyadayken cehenneme girmiştir. Güzel yüzden 40 günde usanılır ama güzel huydan 40 yıl usanılmaz. Herkesin malı kendine kıymetlidir. Tencerene kapalı kaynat, sırrını açığa vurma. Her yüze gülen dost değildir. Hesabı düzgün olanın yüzü daima aktır. Hiddetle kalkan zararlı oturur. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Allah bir ağız, iki kulak yaratmış. Bir söylersen iki dinle. İyi evlat anayı babayı vezir, kötü evlat rezil eder. Allah seni kötü evlatla imtihan etmesin. İyilik yap da denize at. Balık bilmezse halik bilir. İyiliğe karşı iyiliği herkes yapar. Asıl marifet kötülüğe karşı iyilikte bulunmaktır. Kanı kanla yıkamazlar. Kanı suyla yıkarlar. İntikam peşinde olma. Kenarına bak, bezini al. Anasına bak, kızını al. Kesene danış, sonra pazarlığa giriş. Kimse kimsenin kabrini doldurmaz. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Kişi arkadaşından bellidir. Kişi ettiğinden bulmaz, etmediğinden bulur. Kişi gizli gizli günahları yapar, bir gün gelir, hiç yapmadığı bir şeyden cezalanıverir. Kız kendi havasına bırakılırsa, ya davulcuya gider, ya zurnacıya. Başkasına kuyu kazarsan, kendi boyunca kaz. Çünkü başkasına kuyu kazan, içine kendi düşer. Latife latif gerek. Kimseye kaba şaka yapma. Nikahta keramet vardır. Her nimetin bir zorluğu vardır. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur. Sivilceyi kurcalarsan çuban olur. Sırrını düşmanın bilmesin dersen dostunu açma. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ucuz satan çabuk satar. Ulu sözü dinlemeyen olur. Büyük sözüne kulak asmayan sonunda çok pişman olur. Tereciye tere satılmaz. Bilgin ve alim insanın yanında fazla konuşma. Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. Yağmur yağarken küpünü doldurmayan susuz kalır. Yalanla iman bir yerde durmaz. Yalancının evi yansa kimse inanmaz. Yalancının yemini çok olur. Fazla yemin edene kulak asma. Ya aldığını vermeli ya da hiç almamalı. Yol yürümekle, borç ödenmekle biter. Yüz verme deliye, gelir pisler halıya. Kavga ederken yüz yüze bakmaya yer bırak.

İslam'ın temel inançlarını öğren ve inan oğlum. İslam'ın temel inançları vardır. Bunlara akaid ilmi denir. Öğrenip inanmak her mümine farzdır. Bunları bilir ve öğrenirsen hiçbir münkir seni saptıramaz. Bunları çocuklarına ve ailene de öğret. Şimdi sana İslam'ın temel inançlarını kısaca bildireceğim. Alem ve eşya hakkında inancımız şudur. Oğlum, İslam'a göre eşyanın varlığı kabul edilmesi gereken bir realite, bir hakikattir. Bu eşya hayalden ibaret değildir ve vardır. İlim bu eşyanın hakikatine nüfuz eder. Alem bütün kısımlarıyla sonradan yaratılmıştır. Alem yoktan var edilmiştir ve zamanı gelince yok olacaktır. Alem ayan ve arazdır. Yani hem zatıyla kaim olup bizzat var olan şeydir. Hem de renkler, tatlar, kokular gibi kendi zatıyla kaim olmayıp cisimlerle sonradan olan şeydir. İlim hakkında inancımız şudur. Yaratıkları ve bilinmesi lazım gelen şeyleri biz üç şeyden biriyle biliriz. Bir, selim hisler dediğimiz kusursuz beş duyu ile biliriz. Bunlar işitmek, görmek, koklamak, tatmak, dokunmaktır. Bu beş duyu ne için yaratıldıysalar o hissi duyarlar. İki, akılla biliriz. Akıl ile ilk bakışta meydana gelen bilgi zaruri bilgidir. Bir şeyin bütününün parçasından büyük olduğunu bilmek gibi. Delilleriyle meydana gelen ilim ise iktisabi, yani çalışarak elde edilen ilimdir. Üç, ilim kaynaklarının üçüncüsü doğru haberdir. Bu da iki çeşittir. Bir, mütevatir haber. Mütevatir haber, yalan üzerine birleşmeleri düşünülmeyen bir topluluğun naklettiği haberdir. Bu haber çeşidi de zaruri olarak bilmeyi icap ettirir. Eski zamanlarda yaşamış hükümdarları ve uzak memleketleri bilmek gibi. İki, peygamberliği mucizeyle sabit olan Resulün haberi. Resulün haberiyle hasıl olan bilgi, kat'iyet ve hakikat olma konusunda tevatürle sabit olan bilgi gibidir. İlham, kişinin kalbine doğan fikirlerdir. Bir şeyin doğru olarak bilinmesine sebep olamaz. İlham sahibinin verdiği haber, kendisi için delildir.

İmanımız şöyledir. İman, Allah'ı ve Allah'tan gelen şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile de söylemektir. Ameller artar ama iman ne artar ne de eksilir. İmanın nuru artar. Diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik etmiş olan kulun muhakkak ben müminim demesi lazımdır. İman ile İslam birdir. Bir kimse günahsızken günahkar, günahkarken de günahsız duruma gelebilir. Her şey kişinin isteği ve çalışmasıyla olur. Neticede ise her şeyi Allah yaratır. Kul ister, Allah yaratır. Allah'a inancımız şöyledir. Alemi yoktan yaratan Allahu Teala'dır. O Allah ki, evveli yoktur, diridir, kadirdir, alimdir. İşitir, görür, duyar ve murad eder. Allah araz değildir, cisim değildir, cevher değildir, suret ve şekil değildir, mahdut, sınırlı değildir.

0: bir şeyin parçası veya cüz'ü değildir. Bileşik değildir. Sınırlı değildir. Cins ve keyfiyet ile vasıflanmaz. Mekandan münezzehtir. Yani bir mekanda değildir. Ona zaman cereyan etmez. Ona hiçbir şey benzemez. Hiçbir şey ilminin ve kudretinin dışında değildir. Allah'ın ezeli yani sonsuz ve zatı ile kaim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Allah'ın sıfatları, Allah'ın ezeli sıfatları hayat, ilim, kudret, işitmek, görmek, irade, meşiyet yani dilemek, fiil, halk etmek, rızıklandırmak ve kelamdır. Allah kelam sıfatıyla konuşur. Bu konuşma harf ve sesler cinsinden olmayıp Allah'ın zatına mahsus ezeli bir sıfatıdır. Allah-u Teala bu kelam sıfatıyla kelam edici, emredici, mehyedici ve haber vericidir.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Muni olmasan sen başkalarına dilenci olur. Kör sebepler arasında oyalanır, oyalanırım. Neyim varsa elimde, senin lütfun. Başkasına muhtaç eyleme beni.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an mahluk değildir. Mana yönü Allah'ın zatıyla kaimdir. Kur'an musaflarımızda harfler ve kitabet şekliyle yazılıdır. Kalplerimizde lafızlarıyla mahfuzdur. Dillerimizle okunur, kulaklarımızla duyulur. Tekvin, Allah-u Teala'nın ezeli sıfatıdır. Tekvin, Allah-u Teala'nın alemi ve alemin parçalarından her birini tayin ettiği vakitte yaratmasıdır. Tekvin sıfatı bize göre,

Yaratılan şeyden ayrıdır. Sıfat Allah'a mahsustur. İrade de Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olan ezeli bir sıfatıdır. Allah'ı görmek hususunda görüşlerimiz. Allah-u Teala'yı görmek aklen caiz, naklen vaciptir. Allah-u Teala görülür. Fakat bu görülme bir mekanda, bir yönde, bir ışık yardımıyla değildir. Görenle Allah arasında bir mesafe de bahis konusu değildir.

kul sorumludur. Kulların kendi istemeleriyle iman, küfür, isyan ve ibadet, taatla alakalı bütün fiillerin yaratıcısı Allahu Teala'dır. Kul ister, Allah yaratır. Kulların bu fiillerinin hepsi Allah'ın iradesi, dilemesi, hükmü, kazası ve takdiriyledir. Ancak kulların yaptıkları fiiller kendi istekleriyle yaptıkları fiillerdir. Kullar bu fiiller dolayısıyla sevap alırlar veya cezalanırlar. Kulların yaptığı iyi ve güzel olan fiillere Allah'ın rızası vardır. Fena olan fiillere ise rızası yoktur. Kul güzel bir fiili işleyeceği zaman o yapacağı iş için lazım gelen güç ve kuvveti Allah ona severek verir. Kötü bir iş işleyeceği zaman ona yapacağı o kötü iş için lazım gelen güç ve kuvveti Allah istemeyerek verir. Ferdin bir şeye gücünün yetmesi, sebeplerin, aletlerin ve azaların salim olması ile mümkündür. Allah kulun gücünün yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Hiçbir şeyde kulun yaratma kudreti yoktur. Kul ister, Allah yaratır. Kul sadece sebeptir. Sebep olma ayrı şey, yaratma işi ayrı şeydir. Allahu Teala irade ve meşiyet sıfatının tecelliyatı ile sapık olmak isteyen her kimseyi sapıklıkta, hidayette olmak isteyen her kimseyi hidayette kılar. Allah kul için sadece hayırlı olanı yaratmalıydı denemez.

Allah kimleri affetmez? Oğlum, Allahu Teala kendisine şirk koşanı dünyada iken af dilemediyse ahirette affetmez. Şirkten başka dilediği kimselerin büyük veya küçük günahlarını affedebilir. Haramlara helal denmediği takdirde Allah dilerse büyük günahları da affeder. Haram olsun, helal olsun, herkes kendi rızkını yer. Yalnız haram rızık yiyenler haram yemenin kötülüğünü, helal rızık yiyenler ise iyiliğini görürler.

Melekler hakkındaki görüşlerimiz. Oğlum, melekler Allah'ın kulları olup Allah'ın emriyle hareket ederler. Onların erkeklik veya dişilik vasıfları yoktur. Günah işlemezler. Yanlışlık yapmazlar. Çünkü yapıları yanlışlık yapıya müsait değildir. Kitaplar hakkında da şu inanç üzereyiz. Oğlum, Allah'ın peygamberlerine inzar etmiş olduğu kitapları vardır. Bu kitaplarda emrini, mehyini, mükafatını ve azabını beyan edip açıklamıştır. Yeni bir kitap geldiği zaman önce gönderilmiş olan kitabın hükmü kalkar. İlahi kitaplar abdestsiz ele alınmaz. Geçmiş kitaplara da hürmette kusur edilmez. Ancak değişik

Peygamberler hakkında inancımız. Oğlum, Resullerin gönderilmesinde hikmet vardır. Allahu Teala insanların içlerinden bazılarını insanlığa müjdeleyici ve korkutucu Resuller olarak göndermiştir. Bu Resuller insanlara din ve dünya işlerinden mühtaç oldukları her şeyi açıklamışlardır. Cenab-ı Allah peygamberlerini tabiat kanunlarını yırtan mucizelerle teyit etmiş, kuvvetlendirmiştir. Peygamberlerin ilki Hazreti Adem ve sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz hepsine inanırız. Hiçbirine kötü söz söylemeyiz. Musa aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir, bizimle bir alakası yoktur diyemeyiz. İsa aleyhisselam Hristiyanların peygamberidir, biz onu kabul edemeyiz gibi söz ve inançlar bizim dinimizde yoktur. Her peygamberin ismini andığımız zaman salat ve selam onun üzerine olsun diye ona selam göndeririz. Peygamberlerin ikisinin yaratılışı mucizevi olmuştur. Bunlardan Hazreti Adem anne ve babasız, Hazreti İsa ise yalnız babasız olarak yaratılmıştır. İhtimaldir Hazreti İsa'ya baban kimdir diye sorulduğunda benim yaratanım Allah'tır manasına olarak babam Allah'tır demiş olabilir. Bu ise sonraları yanlış mana verilmesine sebep olmuştur. Bize göre bütün peygamberler insandır ama bizim gibi insan değillerdir. Peygamberleri bizim gibi birer insan görmek yanlıştır. Onlar her şeyleriyle tam ve kamil insanlardır. Günah işlemeyecek bir yaratılışa sahiptirler. Allah onların her istediğini verir. Fakat onlar Allah'tan öyle olur olmaz her şeyi istemezler. İsterlerse Allah'ın izniyle havada uçabilirler, suda yürüyebilirler, anında dünyanın bir ucundan bir ucuna gidebilirler, semalara yükselebilirler. Peygamberlerin sayıları hakkındaki inancımız, oğlum. Peygamberlerin sayılarının ne kadar olduğu konusunda münakaşa etmemelidir. Zira Allahu Teala buyurmuştur ki, andolsun ki senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinden sana kıstalarını bildirdiğimiz kimseler de var. Sana bildirmediğimiz kimseler de var. Kesin olarak adet zikredilmesinde sakınca vardır. Peygamberlerin adediyle alakalı, peygamberimizden iki rivayet vardır. Bir rivayete göre 124.000, diğer rivayete göre 224.000 peygamber gelmiştir. Rivayet iki olduğu için birinde karar kılmak ve ısrar etmek yanlıştır. Peygamberlerin hepsi Allah'tan aldıklarını tebliğ etmiştir ve Allah'ın dilediklerini haber vermişlerdir. Peygamberler sadıktırlar ve nasihat edicidirler. Peygamberlerin en faziletlisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberlerin ve hayırlı kimselerin, Evliyaullah'ın, büyük günah sahiplerine bile şefaat edecekleri ayet ve hadislerle sabittir, haktır. Kul, dünyada bulunduğu müddetçe hiçbir zaman kendisinden emir ve yasakların kalkacağı bir duruma ulaşamaz.

Meleklerle insanlar hakkındaki inancımız. Oğlum, insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden daha faziletlidir. Meleklerin resulleri de peygamberler hariç bütün insanlardan daha efdaldir. Müminlerin umumu ise meleklerin umumundan faziletlidir. Çünkü insan şeytan ve nefisle mücadele ederek müminlik mertebesine ulaşmıştır. Meleklerin ise bulunmuş oldukları mertebeleri çalışmaları neticesinde hasıl olmamıştır. Allah onları ilk yarattığında o hal üzere yaratmıştır. Peygamberimizden sonra en faziletli insan hakkındaki inancımız. Oğlum, peygamberimizden sonra insanların en faziletlisi Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'dır. Ebu Bekir'den sonra Ömer'il Faruk'tur. Ömer'il Faruk'tan sonra Osman-ı Zinnureyn, Osman'dan sonra da Ali'yül Mürteza. Bunların hilafetleri de bu sıraya göre olmuştur. Sahabe ancak hayırla yad edilir. Sahabeye kötü söz söylemek asla caiz değildir. Peygamberin cennette müjdelediği aşere-i mübeşşerenin cennete gideceklerine şehadet edilir.

Kıyamet alametleri hakkındaki inancımız. Oğlum, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kıyamet alametleri olarak Deccal'in, Dabbe-i Arz'ın, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Hazreti İsa'nın gökten inmesi ve güneşin batıdan doğması hakkında verdiği haberler haktır. Bunların nasıl zuhur edeceği keyfiyeti ise tam belli değildir. İnanılması hak olan diğer bazı hususlara da kısa kısa söyleyiverelim. Öldürülen bir kimse eceliyle ölmüştür. Ölüm de hayat gibi bir varlıktır. Kafirlere ve müminlerden bazı günahkar olanlara kabir azabı haktır. İtaat edenlerin kabirde nimetlenmeleri haktır. Kabirde münker ve nekirin suali haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Amellerin ölçülmesi haktır. Ahirette kula verilecek olan, içinde kulun sevap ve günahlarının yazılı olduğu kitap haktır. Ahirette Allah'ın kullarına sual sorması haktır. Kevser havuzu haktır. Sırat haktır. Cennet ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve şu anda da mevcuttur. Cennet ve cehennem sonsuzdur. Hiçbir zaman yok olmazlar ve içindekiler de yok olmayacaklardır. Büyük günah işlemiş olan müminler, tevbe etmeden ölseler dahi cehennemde ebedi kalmayacaklar.

Ölüye dua hakkındaki inancımız. Oğlum, dirilerin ölülere dua etmelerinde ve onlar için sadaka vermelerinde ölülere fayda vardır. Allah dualara icabet eder ve hacetleri bitirir. Velilerin kerameti haktır. Keramet hakkındaki inancımız. Oğlum, ümmetinden birinin elinde görülen keramet, o ümmetin peygamberinin mucizesi sayılır. Bu kerametle o müminin veli olduğu anlaşılır. Veli ancak Resul'ün risaletini tasdik eden, tam inanan ve dinin emirlerini tam tatbik eden kimsedir. Hiçbir veli peygamber derecesine ulaşamaz.

emir seçimi hakkındaki inancımız. Oğlum, nerede olursa olsun Müslümanların kendi işlerinden bir imam, yani reis seçmeleri şarttır. Peygamberimizin iki Müslüman birlikte yolculuğa çıktıkları zaman birini emir tayin etsin sözü imametin çok lüzumlu olduğunu ifade eder. İslami kanunlarla idare edilen bir ülkede Müslümanlar topluca bir emirin etrafında birleşirler. İslam'la idare edilmeyen küfür memleketlerinde ise Müslümanlar kendi aralarında birini seçerler ve onun etrafında birleşirler. İmametin şartları vardır. Müslüman imam günahkar oluşu veya zulmü sebebiyle azledilemez.

0: küfre sebep olan haller nelerdir? Oğlum, insanı küfre götüren, dinden çıkaran haller şunlardır. 1. Naslar, yani kitap ve sünnetin hükümleri, zahirleri üzerine hamlolunurlar. Ayetlerin zahiri manalarını büsbütün terk eden, batınilerin iddia ettiği batıl manalara sapmak, İslam'dan çıkıp küfürle vasıflanmak demektir. 2. Ayetleri reddetmek küfürdür. 3. İster küçük, ister büyük olsun, haram ve günahı helal saymak küfürdür. 4. Şeriatla alay etmek küfürdür. 5. Allahu Teala'nın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. 6. Allah'ın azabından emin olmak küfürdür. 7. Gaybtan haber verdiği iddia edilen adamın haberini kabul ile o kahini tasdik etmek küfürdür. Küfre düşen kimse hem imanını hem de nikahını yenilemesi lazımdır. Miraç hakkındaki inancımız. Oğlum, Miraç bir mucizedir. Allah'ın kudretiyle Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'in uyanıkken ruhu ve cesediyle semaya ve sonra yüce makamlardan Allah'ın dilediği yerlere çıkarılmasıdır. Miraç haktır. Müçtehit hakkındaki inancımız. Oğlum, müçtehitlik vasıfları eksiksiz üzerinde bulunan İslam alimine müçtehit denir. Müçtehitlik makamına yükselmiş bir kimsenin Kur'an'da, hadislerde ve evvelki müçtehitlerin içtihatlarında bulunmayan yeni meselelerde içtihat etmesi, yani bir fikir ileri sürmesi caizdir. Bu zat bazen hata, bazen isabet eder. Böyle bir müçtehidin hatasına da sevap vardır. Sevgili oğlum, seni daha fazla yormamak için şimdilik bu kadar da bırakıyorum. İnşallah bir başka zamanda lüzumlu başka konular üzerinde durmak imkanını buluruz. Şimdi seni ve senin gibi olan bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarını Yaradanımıza havale ediyor, onun koruması altında imanlı olarak yaşamanızı ve bu dünyadan imanlı olarak ayrılmanızı niyaz ediyorum.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan İshak Danış.

الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Güzel bir mevsimin içerisindeyiz. Hicri

olarak Recep-i Şerif'in ilk günlerinde, miladi olarak da kutlu doğumun o güzel günlerine doğru yürüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleme teşrif ettiği günlere yakın bir zamanda miladi olarak merhaba diyeceğiz. Bidat mı değil mi bu tartışmaya girmeye gerek yok. Bizim şu anda öyle bir tartışmaya da ihtiyacımız yok. Var olan bu zemini nasıl biz hayra çevirebiliriz? Böyle bir ızdırabımız olması gerekir. İnşallah biz de bu ızdırabın altında ne düşüyorsa bize onu yapma adına gayret içerisinde oluruz. Alem-i İslam'da güzel bir çırpınma, bir kıpıldama var. Evet, belki manzaranın tamamına baktığınız zaman olumsuzluklar da var. Ümmetin birçok derdi var, sıkıntısı var, problemi var. Biz dertlerimizi konuşmaya başladığımız zaman saatlerce bu meseleyi konuşmamız gerekir. Ama her şeye rağmen ümit var olarak Allah'ın bizden istediği sorumlulukları yerine getirme adına bir gayret içerisinde olarak bize düşen neyse onu yapma adına bir telaş içerisinde olmalıyız. Bizim telaşımız sadece bu olmalı. Çünkü bize verilen ecel ne kadar bilmiyoruz. Her an o ecel bizi bir yerde yakalayabilir. Hiç değilse biz son nefesimize kadar Rabbimizin bizden razı ve memnun olacağı şekilde ona kulluğumuzu yerine getirme noktasındaki bir gayret ve çabanın içerisinde olalım. Mevla hepimizi bu manada inşallah muhafaza etsin. Ayaklarımızı sabit tutsun. Gücümüze güç katsın. İhlasımızı bereketlendirsin. Daha güzel gayretlere, daha güzel işlere bizleri sevk etsin inşallah. Vahdet meselesini konuşacağız. Ben o meseleye girerken bir tecdit olsun, yenilenme olsun diye birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aslında biz bugün şu rahmet mevsimini de vesile kılarak bazı şeylerin de gerçek manada muhasebesini yapmak durumundayız, zorundayız. Bunu doğru bir biçimde yaparsak aslında geleceğe ait, istikbale ait bazı şeyleri daha iyi hayatımızda konuşlandırabiliriz. O halde madem biz bir yola çıkmışız, bir yolun yolcusuyuz, o yolda Abdullah olma yoludur, Allah'a kul olma yoludur. O yolculukta ara ara anın vacibi diyebileceğimiz, o an için zorunlu olan, bazen öne alınması gereken, bazen başkalarını geriye bırakıp başka şeyleri bir iki adım onları öne çıkarmamız gereken bazı şeyler olmalıdır. Hepsini burada konuşacak değiliz. Konumuz vahdet ama ona varabilmek için de bir iki hususu söylemem gerekir. Öncelikli olarak aziz kardeşlerim, bilgi öncelikli değil, amel öncelikli bir ilim yolculuğuna çıkmalıyız. Bu bizim için özellikle bilgiye erişim noktasında modern çağda yaşayan biz Müslümanlar için üzerlerinde ciddi bir biçimde durmaları gereken bir konudur. Şu anda bilgiye erişim noktasında bizim hiçbir problemimiz yok. Bizden önceki nesillerin hayal edemeyeceği kadar da farklı ikramlara biz muhatabız. O halde bizim bu meselede sahabeden öğrendiğimiz amel öncelikli yürüyüşe ait meseleleri öğrenip hayatımıza bu manada bazı şeyleri taşımak zorundayız. Bizde bilgi bir put haline dönüşmemeli. Eğer böyle bir şeye dönüşürse Allah korusun, fayda elde edeceğimiz bir alandan başka şeyler bizim başımıza gelir, bela olur ki bugün onun örneklerini görüyoruz ne yazık ki. Böyle bir yanlışa düşmemek için ara ara durup o Kur'an cemaati olan, peygamber terbiyesinde yetişen o aziz cemaatin, sahabe neslinin ilim noktasındaki yürüyüşlerini doğru bir biçimde anlayıp kendi dünyamıza buradan izler taşımalıyız. İkinci bir husus, menfaat öncelikli değil, merhamet öncelikli bir azığı kuşanmalıyız. Hayatımızda her zaman için menfaat öncelikli değil, merhamet öncelikli bir adım olmalı.
insanlarla münasebet

devletimizde, kardeşler olarak, müminler olarak birbirlerimizle olan hukukta, cemaatler, yapılar olarak birbirlerimizle olan ilişkilerimizde, her şeyde asıl olan şey merhametin önceliğidir ve önceye alınmasıdır. Eğer merhamet olmazsa işte orada biz İslam'a ait birçok şeyden söz edemeyiz. Bugün belki bazı alanlarda çektiğimiz sıkıntıların altında böyle bir hakikat var. Bunlara da ara ara değindiğimiz için derslerde uzun uzun şimdi izaha girmeyeceğim. Üçüncüsü, asabiyet öncelikli değil, adalet öncelikli bir hassasiyeti hayata kılmalıyız. Hayata hakim kılmalıyız. Asabiyet öncelikli olmayacak ama hatırlayın, ırkçılık derslerimizde sadece asabiyeti ırk asabiyeti olarak anlamayın. Belli yerlere ait olmak, bu artık aidiyet neyse o aidiyetlerin tamamı için geçerli bu. Biz asabiyet öncelikli olarak yürüyemeyiz. Eğer biz adalete inanıyorsak ve adalet adına Rabbimiz bize bir sorumluluk yüklüyorsa, o adalet meselesinden dolayı ehliyet ve liyakat bizim için her zaman öncelikli bir mesele olur. Bir mesele hakkında, bir iş hakkında kim o işin ehil ve layıkıysa, velev ki bizden olmasın, velev ki bizim dışımızdan olsun, başka bir yerden olsun hiç fark etmez. Adalet bize o işi o insana tevdi etme adına bir sorumluluğu yükler. Sadece bu işi bir iş olarak, işi tevdi olarak da anlamayın. Bir mesele oldu, aralarında bir anlaşmazlık oldu, kendi aleyhlerimize bile olsa adaleti esas kılma noktasında bir hassasiyet hayatımızın her anına hakim kılınması gereken bir şey olmalı. Dördüncüsü, ihtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. Bu önemli maddeyi bir daha tekrar etmek istiyorum. İhtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. İhtilaf edebiliriz, insanız. İhtilafın ahlakını da bize öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi alanlarda ihtilaf olur onu da bize öğretti. Bu manada öyle kapıları sonuna kadar açma diye bir şey de yok. Biz bu konuda çok da hassas olmalıyız. Nerede ihtilaf edebileceğimiz alanlar varsa o alanlardaki ihtilafları bir rahmet vesilesi olarak görüp, bir zenginlik görüp, farklılığımızın, farklı düşüncelerimizin bir rahmete vesile olabileceğine inanıp o manada o alanları biraz serbest bırakmak. Ama şöyle zor zamanlarda ümmetin varlık ve yokluk noktasında bir imtihan verdiği zaman dilimlerinde daha hassas olmalı. Orada ihtilafları kaşıyıp ikide bir gündeme getirmek yerine ittifak meselelerini konuşup gücümüzü, enerjimizi başka bir yöne doğru aslında yoğunlaştırmalıyız. Burada söylenmek istenen de zaten o. Beşincisi, dünya öncelikli değil, ahiret öncelikli bir hedef belirlemeli ve o hedefe doğru da koşturmalıyız. Anın vacibi diyoruz. Vaciplerden bir vacip bu. Dünyevileşme hepimizi sarmış bir vaziyette. Elimizi vicdanımıza koyup sorguladığımız zaman bu hastalığın bizim dünyamıza ne kadar hakim olduğunu görürüz. Her gün defaatle okuduğumuz Rabbena atina fid dünya o Kur'an'ı duada Allah'tan ahiret öncelikli bir hayat istememize rağmen ve kina azabennar deyip ateşin azabından Allah'a sığınmamıza rağmen çıktıktan sonra namazdan ya da o duayı okuduktan sonra yine dünya öncelikli bir hayata, yine dünyaya ait hesaplara, yine dünyayı ahiretin önüne alarak ahiretimizi zayi edecek adımları atmaya bizi yönlendiriyor hayat. İşte böyle bir yanlışa düşmemek için her daim dünyadan da nasibini unutmadan, dünyadan da iyilik ve hasene adına belli şeylerin talebini yaparak meşru ve helal dairede ama her zaman için ahiret öncelikli bir hayatın peşinde, ona ait bir hayatı elde etme arzusuyla yürümek en öncelikli hedef, burada da söylenen o. Altıncısı, aidiyet öncelikli değil,

hizmet öncelikli bir hizmet, affedersiniz, aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir daha tekrar ediyorum, özellikle de ümmetle alakalı, vahdetle alakalı konumuzla yakından bağı olduğu için, aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir yerlere ait olmamız problem değil. Olacağız da, olmasak ne yapacağız? Mecburen bir yerlerde bir şekilde el ele verdiğimiz kardeşlerimiz olacak. Başımızı koyduğumuz bir yapı olacak. Sözünü dinlediğimiz bir hocamız olacak, bir rehberimiz olacak, bir mürşidimiz olacak. Bunlar İslam kültürünün ve İslam medeniyetinin bize söylediği şeyler. Bunlarda problem yok. Asıl problem bulunduğu yapıyı İslam ilan edip kendi dışında bulunan herkesi İslam dışı görmektir. Hastalık da budur zaten. Yoksa bir yerlere ait olma adına bir sıkıntı yok, olması gerekenin de bu olduğunu söyledik biz. Dolayısıyla burada aidiyetçi olma adına artık oradaki çığlık, çuluk, bir yere ait olmayı her zaman için İslam'a ait olmanın önüne çıkarma, asıl olması gerekeni arkada bırakıp o tali meseleleri ve tali kimlikleri öne alarak onunla bir tanımlama yapma, vahdetin önündeki en büyük engel ve bugün de Müslümanların iki yakasının bir araya gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu. İşte bundan dolayı diyoruz, aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli, bunu sadece söylemek olmaz, hem edinmeli hem de bunu topluma kavratmalıyız ki o toplumda böyle bir söylemin ve o söylem arkasından gelen amel adına eylemin bir karşılığını ortaya koysun. Ümmet olarak da özlediğimiz o günlere Allah bizleri ulaştırsın. Cenab-ı Hak inşallah küçüklüğümüze rağmen, eksikliğimize rağmen şu yaralı ümmeti daha fazla bu halde bırakmasın. Ve ümmete yara veren, ümmete dert veren, ümmetin derdini alacağı yerde kendi varlığıyla ümmetin üstüne dert ekleyen o hastalıklı zümrelerden bizi etmesin. İnanın ki bu çok önemli bir şey. Yarın bireysel sorumluluklarımızdan dolayı Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman hesabımız evet zordur, ağırdır ama diğeriyle kıyas ettiğiniz zaman diğeriyle kıyaslanmayacak kadar daha ağır bir şeydir o. Bireysel bir şey yaptın, günah işledin. İnşallah Cenab-ı Hak affedecektir. O Rahim-i Rahman'dır, biz buna inanıyoruz. O kulunun zannı üzeredir, biz onu öyle zannediyoruz. Karşılığımızın da öyle olacağını umuyoruz. Ama bir de diğer türlü var ki nefsini din zanneden, bulunduğu yapılar içerisinde nefsine hoş gelen şeyleri İslam'a hizmet olarak zanneden ve bir ömür de onun peşinde koşan, öyle yaptığı için de ümmeti parçalayan, attığı o adımlardan dolayı ümmetin içerisine tefrika sokan, fitne sokan, fitne ateşini alevlendiren, sadece gündemde kalmak için insanları birbirine düşüren, ben böyle yapayım, bana olan cazibe, bana olan teveccüh çoğalsın diyerek ümmetin şu anda yüzlerce meselesi olmasına rağmen kendini gündemde tutma adına bu tarz şeyleri yapan insanlar, Allah bizleri onlardan etmesin. Zor bir şey, zor bir hesap. İnanın ki o bireysel sorumluluklardan kat be kat daha ağır bir şey. İşte biz o yanlışa düşmemek için bugün vahdet diyeceğiz. Ama vahdeti tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet serlevhasıyla anlamaya çalışacağız. Demek ki vahdeti sağlayan en önemli meselenin tevhid olduğunu da bu serlevhanın bize verdiği mesajla anlamaya çalışacağız. Hepinizin bildiği bir hakikati duyurmak istiyorum. Bu ümmetin vahdeti farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü farzdır. Yani sadece farzdır deyip kestirip atsak bile önemli ama efraz olduğunu anladığımız zaman, farzlar üstü bir farz olduğunu anladığımız zaman meselenin

0: ümmetini daha iyi anlarız. Bu ümmetin Allah'ı bir mi? Bir. Peygamberi bir mi? Bir. Kitabı bir mi? Bir. Kıblesi bir mi? Bir. Yüzlerce birimiz var. Peki biz bir miyiz? Bu kadar birin içerisinde biz bir değilsek burada bir problem var. Niye olmuyor? Neden olmuyor? Ne ihmal ediliyor da bazı şeyler istenildiği gibi ortaya çıkmıyor? Ya da bu kadar meselenin ehemmiyetini bilmemize rağmen kimi konuştursan da Müslüman olarak sokaktan, caddeden, şöyle İslami kurumlardan, cemaatlerden, camilerden kimi konuşursan konuştur, vahdetten bahsetmesine rağmen bu sene Kutlu Doğum Haftası'nın ana teması vahdet olmasına rağmen günlerce vahdetin konuşulacağı bir zemine doğru gitmemize rağmen, yıllardır da konuşmamıza rağmen, eğer olmuyorsa demek ki bir şey var bizim eksik bıraktığımız. Biz meseleyi yanlış bir yerden demek ki konuşuyoruz. Meselede ihmal ettiğimiz bazı yönler var ki bu kadar konuşmamıza rağmen hayatımıza o vahdetin izlerine ait bir şeyler ortaya çıkmıyor. O halde nedir? Bunu tespit edebilme adına belli şeyleri bizim konuşmamız lazım. Ne zaman ümmet içerisinde fitne ateşi alevlendi? Bütün İslam alimlerimizin, İslam tarihçilerimizin ortak kanaatine göre Hazreti Osman'ın şehadetiyle. 14 asırdır ümmetin iki yakası bir araya geldi mi? Gelmedi. Ara ara güzel dönemler oldu. Emeviler döneminde de güzellikler oldu. Toptan reddedip atmak yanlış olur ve haksızlık olur. Abbasiler döneminde de ara ara güzellikler yaşandı. Osmanlı döneminde de güzellikler yaşandı. Bu dönemler içerisinde öyle dönemler vardı ki mesela Ömer İbni Abdülaziz gibi ya da Yezid'in oğlu Muaviye gibi, Muaviye bin Yezid dönemi ki 3 aylık kısa bir süreçtir. Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre asr-ı saadet ikliminin solunduğu zaman dilimleri oldu. Ama bunlar uzun soluklu olmadı. Bunlar ara dönemler olarak yaşandı. Biz 14 asırdır bir genelleme yapsak ve desek ki ümmet 14 asırdır vahdet adına Hazreti Ömer döneminden öncesine doğru yürüdüğümüz zaman, yani Hazreti Ebu Bekir dönemi ve tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde olduğu gibi bir elden tek bir yürek, tek bir bilek ve gerçekten de küffarın karşısında tek bir ses. Bir imamın altında bir cemaat olarak, bir İslam cemaati olarak varlığını devam ettiremedi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza

0: değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
10: Aslında biz biraz da meseleye yanlış bakıyoruz, biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını söyledi bize. Biz böyle ortalığı velveleye veriyoruz ama böyle olacağını bize söyledi. Ümmetin sırdaşı olan Huzeyfetül Yemani'ye bu sırları verdi ve ümmetin tefrikaya, fitneye düşeceğini söyledi. Buna ait de bazı şeyleri bir miktarını açıklaması için, bir miktarını kendi yanında sır olarak saklaması için kendine sırdaş edindiği o büyük sahabiye, ona binlerce kez selam olsun, çok büyük bir insandır Huzeyfetül Yemani'ye verdi. Hazreti Ömer de biliyor ona verdiğini. Biliyorsunuz münafıkların listesini de ona verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bir akıbet endişesini yüreğinde acı bir biçimde duyan, derin bir biçimde duyan birisidir. Dolaşıyor arkasında Huzeyfetül Yemani'nin. Ben münafık mıyım diye. Böyle bir sözü biz söylemeye korkuyoruz ama sahabe söylemediği zaman korkuyor aslında kendinden. İmam Kastalani başta olmak üzere onlarca alimin söylediği gibi kaç tane sahabi, o 21 tespit etmiş ama sayıyı başka noktalara çıkaranlar da var. Kendi akıbetlerinden ve nifaklarından endişe eder ve bunu da sorgularlardı. İşte onlardan birisidir Hazreti Ömer. Soruyor, kendisinin olup olmadığını soruyor. Hazreti Ömer'in olması mümkün müdür? Olmadığını söylüyor. O halde bana söyle diyor, kim? Söyleyemem diyor, bunlar sır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları bana sır olarak verdi ve ben bunları açıklayamam diyor. Bir şey o zaman yap diyor, bari diyor bana şunu söyle, valiler atıyorum, o valiler içerisinde münafık var mı yok mu? Eğer bunu bana söylersen ümmetin başına bela etmekle karşı karşıya kalmam, bu konuda biraz daha beni rahatlatmak için bunu söyle diyor. Onu da söyleyemiyor. Çok zorlayınca isim vermem ama bir tane var diyor. Hazreti Ömer daha da tahkikat yaptırarak onun kim olduğunu tespit ederek onu azlediyor. Sonra mesele fitneler meselesine geliyor. Soruyor, sorguluyor. Ne olur söyle diyor. Fitneler ne zaman başlayacak? Alametleri neler? Neler yaşayacağız? Onlara karşı neler yapabiliriz? Bunları söylüyor. Çok ısrar edince Huzeyfetül Yemani'nin söylediği söz şudur. Ey Ömer diyor, sen boşuna endişeleniyorsun. Seninle fitnelerin ne işi var? Sen olduğun müddetçe fitneler olmayacak. Ama Ömer kendisi için yanan birisi değildir. Zaten Ömer'i Ömer yapan da bu ruhtur. Ümmet için yanan birisidir. O Fırat'ın kenarındaki koyunu kendisi için mi düşünüyor? Ümmeti için düşünüyor. Bir kap önüne yemek geldiği zaman o 10,5 yıllık hilafet döneminde, öncesinde kendi malıdır, mülküdür, bir sıkıntı yok. Ama devletin başına geçtiği zaman artık başka bir konumdadır. Önüne bir kap yemek geldiği zaman Ömer'in tavrı şudur. Benim tebamın içerisinde bu kap yemeğin aynısını yiyenler varsa ben yiyebilirim. Eğer halen benim yönettiğim şu coğrafya içerisinde şöyle bir kap yemeği bulmayan varsa Ömer'e bu kap yemek hem haramdır, ben yiyemem deyip kaç kez elinin tersiyle o yemekleri itmiştir. Belki bize bunlar birer menkıbe olarak geliyor olabilir. Hocam sen neden bahsediyorsun falan filan diyor olabilirsiniz. Ama bu bir hakikat. İster bizim zorumuza gitsin, ister gitmesin. Ümmetin başında olan insanların böyle olması gerektiği konusunda aziz İslam medeniyetinin bize verdiği bir temel esas var. Biz bunu buradan öğreniyoruz. Fitneler hakkında soruyor. Söylediği cevap bu oluyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Huzeyfetül Yemani? Çok sıkıştırınca. Ömer diyor, senin zamanında yok ama senden sonra bu iş başlayacak. Ömer şunu öğrenmek istiyor. Huzeyfetül Yemani'ye sorurken, o zaman söyle, fitne kapıları açılacak mı yoksa kırılacak mı? Huzeyfetül Yemani kırılacak diyor. Eyvah ki eyvah diyor Ömer radıyallahu anh. Eğer fitne kapıları açılsaydı kapanırdı. Kapı bir açılır bir kapanır. Ama kırıldıysa eğer o kapıyı bir daha yerine koymak kolay değil. Kırılacağını söylüyor Huzeyfetül Yemani. O söz onun değil. O bir ihbar-ı nebevidir. Allah Resulü aslında ona o bilgiyi vermiş. O da söylüyor. Kırıldı. Hazreti Osman'dan beri kırıldı. Ve o kapı halen açık. Halen açık. Bakalım iş nereye kadar gidecek. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir İbni Sa'd babasından bize bir hadis rivayet ediyor. Yine bununla alakalı. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir İbni Sa'd babasından şöyle bir hadis naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Rabbimden 3 şey istedim, bana 2'sini verdi, 1'ini vermedi. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim, onu bana verdi. Rabbimden ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini diledim, bunu da bana verdi. Şimdi bazı hadis cımbızcıları var. Böyle internette falan işte dinliyorlar bu dersleri. Hah, buradan bir şey yakaladık. Boğuluyor birileri ama Resulullah böyle bir şey demiş. Yok, o zaman bu hadis mevzu, böyle bir şey yok. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediğini söyleyelim ki onlara malzeme olmasın. Ümmetin toptan helakıyla alakalı bir şeydir bu. Toptan helak olmayacak. Suda boğulmamasını, açlıkla helak olmamasını istedim. İkisini de Rabbisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bir şey daha istedi Rabbinden. Ümmetimin felaketlerini kendi aralarında vermemesini diledim. Bunu bana vermedi. Ümmetin felaketleri kendi aralarından, yani kendi içlerinden çıkan fitnelerde. Bunu istedim Rabbimden. Ümmetin birbirine düşmesin, birbiriyle tefrikaya dalmasın, birbiriyle çekişmesin, böyle yaparak kuvveti dağılmasın diye bir talepte bulundum Rabbimden, bunu vermedi. Dolayısıyla bugün aslında ümmetin şu anki hali, geçmişte olan halleri, o Moğollar, Tatarlar sırasında yaşanan sıkıntılar, Haçlılar döneminde yaşananlar, ondan önce yaşananlar, Bundan sonra bilmiyoruz.

yazmış. O halde biz başka bir şey söylememize gerek yok. Kaderimiz deyip elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım. Hayır. Böyle bir kader anlayışı yok zaten bizde. Bizde böyle bir kader anlayışı olmadığını siz geçmiş kadere ait konularda işlediğimiz zaman hatırlamanız lazım. Allah kaderi yazdığı için mi biz onun yazdığını yapıyoruz? Yoksa o bizim ne yapacağımızı bildiği için mi bizim yapacağımızı yazdı? Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla kadere mal ederek kurtulamayız. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir ayna var. Benzetmeyi öyle yapalım ki anlaşılsın. O kudret aynasından varlığın hem mazisi, hem hali, hem istikbali görünüyor. Çünkü Rabbimiz haşa yarattığı zamanın mahkumu değildir. Zamanın hakimi olduğu için onun için geçmiş gelecek diye bir şey olmaz. Her şey onun için birdir ve o bilir, neticeyi bilir, ne olacağını bilir. Ama onun bilmesiyle bize verilen cüzi irade çatışmaz. Onun bilmesi ayrı bir şey. Bize verilen irade ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırıp kadere fatura ederek işin içinden kurtulamayız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kardeşinizin bir ufacık sözü olarak zihninizin bir köşesine yazın. Çünkü bu bizim için çok lazım olacak. Biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılana muvafık. Bir daha söylüyorum. Biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılanlara muvafık. Böyle anladığımız zaman aslında kaderi de anlamış oluruz. Bu kadar. Dolayısıyla bugün biz birçok şeyde öyle ama özellikle İslam ümmetinin geleceğiyle alakalı işte burada söylenen ve daha neler neler fitne bölümlerini açın hadis kitaplarında göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada söylediklerini. Bunların hepsini alt alta koyup okuduğunuz zaman bile evet tefrika bu ümmetin içerisinde olacak. Bizim imtihanlarımız da bu tefrikanın üzerinden oluşacak. Aslında Allah şöyle bir zeminde bizi imtihan ediyor. Çünkü biz imtihan yurdundayız. Burada cennet yok mümine. Dolayısıyla cennet gibi bir dünya arzusu yok bizde. Biz şu anda bütün derdimiz imtihan ne kadar şiddetli olursa olsun bu imtihanı hakkıyla yerine getirip Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman ya Rabbi şöyle zorlu zamanlarda geldik. Şöyle zorlu zamanlarda yaşadık ama şu kadarını yaptık. Ancak bu kadarı elimizden geldi diyebilelim. Onu da söylüyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bunları söylüyor. Yola ait de bir şey de söylüyor. Vakit İbni Muhammed babasından o da Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan bize bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle parmaklarını kenetledi. Efendimiz kenetlemeyi yapınca şöyle bazen kardeşliğe ait, uhuvvete ait şeyleri de bunun üzerinden verir. Ama o gün şöyle yaparken bir şeylerin birbirine karışması anlamında, karışık bir zemin anlamında bir şeyi sahabeye tasvir etme adına parmaklarını kenetledi. Şöyle kenetlendi. Sonra dedi ki ey Abdullah, ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Soruyu bir daha okumak istiyorum. İyice dikkat edin. Allah Resulü söylüyor. Ey Abdullah diyor. Ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Sahabe biliyor. Aslında Hucurat suresinde seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın ayeti var ya. O ayet indikten sonra sahabe onu daha fazla yapıyor. Bilmem hatırlar mısınız veda haccı sırasında Efendimiz Arafat'ta günlerden cuma herkes de biliyor. Soruyor karşısındaki insanlara. Ey ashabım bugün günlerden hangi gün? Cuma diyecekler. Sesimiz Resulullah'ın sesinin üstüne çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe böyledir. Biz neredeyiz? Bu mekan neresi? Arafat. Bunu bile söylemiyorlar.
seslerimiz Allah Resulü'nün sesi

0: sizin üzerine çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Özellikle o ayetin inişinden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer 2-3 kere ısrarla söyleyin görüşünüzü söyleyin diyerek sahabeden bir görüş alma adına bazı şeyleri eğer ısrarcı olmazsa sahabenin tavrı bellidir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Abdullah İbni Amr da burada onu yapıyor. Sen bilirsin ya Resulallah diyor. Neyi yapmamı tavsiye edersin? Bakın ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bulduğun şeyi yaparsın. Kötü bulduğun şeyi de terk edersin. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. O ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Bu Buhari hadisidir, Ebu Davud hadisidir ve başka onlarca kaynakta geçen bir hadistir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Çok net, biraz daha anlayalım. Demek ki ümmetin başına her zaman için ayak takımı sayılan sefihler musallat olacak. Bunlar birkaç farklı alandan olabilir ama ümmetin onlarla imtihanı olacak. Ümmeti farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlere çekmek için uğraşacaklar. Sen böyle adamlarla bir zeminde, bir zamanda yaşamak durumunda kalırsan yapacağın belli. Güzel bulduğun işi yaparsın, kötü şeyi de terk edersin. Ama bir Müslümandan mı bahsediyoruz? Bir Müslüman bana göre güzel bu, bana göre çirkin bu diyemez. Bana göre yok burada. Allah'ın kitabına göre, peygamberin sünnetine göre. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diyorlar, o doğru değil. Ben güzele güzel demem, Allah güzel demedikçe, doğrusu bu. Allah güzel deyince bir şey güzel olur. Allah demedikten sonra birinin benim olması ona güzelliği izafe etmemi gerektirmez. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği çok net. Güzel bulduğun işi yaparsın, kötü şeyi de terk edersin. Diğeri neydi? Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. Bakın bir mükellefiyet yüklüyor bize. Falanca hoca şunu dedi, feşmekanca bunu dedi. Filanca cemaat şunu yaptı. Falanca cemaat olmasaydı aslında bizim başımıza şunlar gelmezdi. Onlar olduğu için bunlar oldu. Diyoruz. Hiçbirinin bahane olmadığını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ne işin var onlarla? Sen kendine bak. Güzel olanları yap, kötü olanları terk et. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönel. Kendi yakınların kim bunlar? Sadece akrabaların, evladı yalin olarak görme. Komşuların senin yakınların, yol arkadaşların senin yakınların, hukukun olduğu insanlar senin yakınların. Önce temsil et, sonra onlara tebliğ et ve bu manada bir ızdırap halinde ol. Onları da kurtarma, onları da doğru yolda tutma, onları da fitnelerin içerisine düşürmeme adına bir ızdırap halinde inle. Üçüncü uyarısına bakın, o ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Senin ne işin var? Adam kendisini vakfetmiş onun bunun yanlışına. Ya Allah aşkına senin başka işin yok mu? Sen ne yapacaksın onun bunun yanlışını? Kendi doğrularınla ilgilen. Sen kendi doğrularınla uğraştığın zaman ancak bir şey yapabilirsin. Ben kendimi vakfettim. Neye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerinin içerisindeki mevzu hadisleri tespit etmeye. Be, ne büyük bir işe kendini vakfetmiş. Sen onu yapacağına Resulullah'ın hadislerini anlamaya vakfet. Allah Resulü'nün sözlerini anla. İslam'ın ne olmadığı üzerinden yapılacak olan bir araştırma, bir adım bize bir fayda vermez. İslam'ın ne olduğu araştırılmalı. Biz ne olduğunu araştırmalıyız ki mükellefiyetlerimizi öğrenelim. Bir ömür onun bunun yanlışlarıyla uğraştığımız zaman o kadar yanlışla uğraşan adamın doğru işi kalır mı? O kadar yanlışla uğraşan adama da o yanlışlar bulaşacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği bu. Burada uyarısı da bu. Tabi burada şunu da yanlış anlamayalım. İlmi olarak tenkitler, münazara ortamları, ilmi olarak bu manada yapılacak olan eleştiriler bunların kapısı kapanmıyor. Bunu yapsın ama bu bizim gibi avamın işi değil. Bu alimlerin işi. Bu işi bilen insanların işi, belli bir seviyesi olan insanların işi, onlarla uğraşsın, onlar onlarla uğraşsın. Ama altyapısı olmayan belli şeylerden haberdar olmayan insanların böyle tartışmaların içerisine girmeleri kendi ayaklarına bağlamalarıdır. Yürüyemeyecek hale kendilerini getirmeleridir. Allah bizi onlardan etmesin. Şimdi biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde bu tarz şeylere ait bazı şeyleri okuyoruz. Ben bir miktarını geçmiş derslerde aktardığım için size onları tekrar etmeyeceğim. O derslere havale edeceğim. Gelin şimdi asıl konumuza giriş yapalım. Saatte koşuyor. Ben de koşacağım şimdi. Ümmet olmadan, vahdet olmadan ümmet olmaz. En önemli bizim anladığımız, anlayacağımız temel bir levha bu. Ancak bazen İnsan tek başına ümmet olabilir. Bunlar istisnai durumlar. Hazreti İbrahim gibi ya da Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi bazen hakikati tek başına bir tek fert olarak kendin savunmak durumunda kalabilirsin. Herkes görevini terk eder. Sen bir ümmetin yükünü omuzlar. Tek başına bir ümmet gibi iş yapmak durumunda da kalabilirsin. Bu ayrı bir mesele ve bunlar istisnai durumlar. Ancak bizim burada anlamamız gereken bir şey var ki vahdet bu ümmetin aslında kaderidir. Kaderi olmasıdır. Tefrika değil. Vahdet bizim kaderimiz olmalı. Geleceğimiz onun üzerine bina edilmeli. İşte bundan dolayı vahdet bu ümmetin olmazsa olmaz bir meselesi, ümmet olmamızın bir gereğidir. Peki nasıl olacak bu? Cevabı hem kolay hem zor. Kolay bir tek kavramla. Nedir o? Tevhidle. Zor, tevhidin inşası ve muhafazası inanın ki o kadar kolay değil. Biz ara ara derslerde söylediğimiz bir cümle var. Ben bir daha tekrar edeyim. İmanda, akidede vahdetin adı tevhiddir. Sosyal hayatta vahdetin, tevhidin adı vahdettir. Bir daha tekrar edeyim. Akidede, imanda vahdetin adı tevhiddir. Zaten tevhidle vahdet aynı kökten gelirler. Sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Dolayısıyla ümmetin vahdeti tevhid ile sağlanır. Başka bir şeyle değil. Eğer biz başka yerlerde arıyorsak yanlış arıyoruz. Bu öyle vahdet toplantılarıyla çözülecek bir iş değil. Mesele öncelikli olarak sağlam bir akidenin inşası meselesidir. Akidede birlik olmayana kadar hayatta birlik olmayacak. Siz inanç meselesinde belli meseleleri insanların zihin dünyalarında oradan hayatlarına intikal ettirmediğiniz zaman bu işin altından kalkamazsınız. Ancak tevhid meselesi konuşulmaya başlandığı zaman hep bakıyorsunuz bazı kardeşlerimiz bir şeyler söylüyorlar. 2-3 tane kavram üzerinden koca bir tevhid binası anlatılmaya çalışılıyor. Siyasi birkaç mesele üzerinden mesele sıkıştırılıyor. Şirk, bidat, tevhid, tamam bu kadar, bu kadarla değil. Bunlar anahtar kavramlardır. Ama tevhid sadece bu değil. Eğer bizim anladığımız kadarıyla 2-3 tane, bazıları da şu anda teklifi mala yutak yani takat üstü sorumluluklar gibi olan meseleler üzerine sıkıştırılırsa biz yine tevhidi anlamamış oluruz. Tevhid meselesini biz bir bütün olarak ele almak zorundayız. Ve bir bütün olarak değerlendirip hayatımıza hakim kılmak zorundayız. Hem uluhiyette hem rububiyette hem ubudiyette. Uluhiyette tevhidi hakim kılmak zorundayız. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün gereğini hakim kılarak. Rububiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka kanun koyucu, hakimiyet hakkı olan, terbiye eden, hayata müdahale eden ilah yoktur o fermanın altını doldurarak. Ubudiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur fermanının altını doldurarak. İşin bir parçasını alalım, bir parçasıyla ilgilenelim, gerisini bırakalım, böyle bir şey yok. Bu zaten parçalamak. İslam bir bütündür ve İslam %100 olmayı ister. %99'un olduğu yerde problem vardır. mutlak manada İslam olmalı. Sadece ve yalnızca. Bu manada bir şeyleri sen bulaştırmaya başladığın zaman orada da oradaki suyu bulandırmaya başlarsın. Ha, bir daha söylüyorum. Söylemek zorundayım. Bazı şeyler vardır ki şu an için bizim takatlerimizin üstündedir. Biz onları konuşmuyoruz. Onlara ayrıca mübah olarak farklı bir biçimde belli şeyler söylenir. Fıkıhta da söylenmiş de biz Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Bunları yıllarca ulemamız, alimlerimiz tartışmış. Biz bu meseleyi bir bütün olarak ele alıp tevhid dediğimiz meseleyi bir yönüyle bir şey malzemesi kılmadan ancak Allah'ın bizden istediği gibi hakim kılmalıyız. Eğer böyle yaparsak işte o zaman yalnız İslam, sadece İslam olmuş olur. Peki burada ben ne dedim? Aslında çok önemli bir şey dedim. Tevhid nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Tek bir kelime. Tevhid saffettir. Saflaşmak, durulaşmak, fıtrata dönmektir. Tabir caiz ise eğer fabrika ayarlarına dönmektir. Allah bizim içimize bir ayar koymuş ki onun adı fıtrat işte. Saflaşmayana kadar tevhid yok. Aslında tevhid saffettir sözünü doğru bir biçimde anlasak. Ve aslında la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin bizi saflaştırmak arzusunda olduğunu bir anlasak meseleyi çözeceğiz. Niye önce la ilahe sonra illallah? Saflaştırmak istiyor Allah bizi. Bir yık önce, bir temizle. Ne varsa hepsini bir izale et. Tertemiz bir yapının üzerine koy. Siz bir inşaat yaparken bile harfiyat kaldırmadan yapabiliyor musunuz? Önce bir temizlemeniz lazım. Varsa çer çöp almanız lazım. Belki ona göre bazı şeyler uzun sürecek. O temizleme uzayacak. Alta ineceksiniz. Temelini sağlamlaştıracaksınız. Kökleri sağlam olacak. Onun üzerine bina tesis edilecek, inşa edilecek. İman da böyledir. Eğer çürükse temel, harfiyat doğru alınmamışsa onun üzerine kuracağınız yapı çürük bir yapı olacaktır. Ve bir üfürüklük, bir ufak rüzgar, bir ufak şey onu yıkacak ya da zararlı unsurlar sağdan soldan o yapının içerisine girecektir. İşte bundan dolayı diyoruz tevhid saffettir. Saflaşmak, durulaşmak, fıtrata dönmektir. Saffet olmayana kadar tevhid, tevhid olmayana kadar da vahdet olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peki benim aziz kardeşlerim, biz vahdeti konuşuyoruz, ümmetin vahdetinden falan bahsediyoruz da acaba bizim işi başlattığımız yerde mi yanlış? Mesela ümmetin vahdetini konuştuğumuz şu zeminde. Bana söylemenize gerek yok. Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. Allah aşkına evlerimizde vahdet var mı? Hizmet alanlarımızda bir yerde mesela bir cami derneğiyiz. Biz orada Allah için hizmet ediyoruz. O derneğimizde vahdet var mı? Bir yerde bir vakıf kurmuşuz. Allah için, Allah namına büyük büyük iddialarımız var. Koca koca konuştuğumuz zaman dağları yerinden oynatacak kadar başımızdan boyumuzdan büyük laflar ediyoruz. Peki vahdet var mı? 4-5 kişilik evde birbirimizi yiyoruz. Karı kocayla, ebeveyn evlatla. Sofra vahdeti yok. Sofranın başında bir araya gelemiyoruz. Hassasiyetlerimiz aynı değil. Baba başka bir telde, ana başka bir telde, evlatlar başka bir telde. Telde derken başka bir işte ama onu hakikat olarak da anlayın. Ellerinde de tel var biliyorsunuz. Başka sevdalar peşinde. Böyle olduğu için bir evde bile ümmet yok aslında. Vahdet yok aslında. E şimdi zaten bu iş böyle başlar. Önce Müslüman aile, sonra Müslüman toplum. Sen aileyi, evi İslamlaştırmayana kadar toplum İslamlaşmayacak. İstediğin kadar söyle, istediğin kadar Kur'an kursu aç, istediğin kadar İmam Hatip aç, istediğin kadar ilahiyat aç. Sen evi inşa etmeyene kadar, evi Darul İslam kılmayana kadar toplum Darul İslam olmayacak. Çünkü bu işin ana merkezi, kalbi evdir. Dardır, oradan iş başlar. Eğer biz evlerimizde vahdeti esas kılsak, bir vahdet olsa, Kur'an ve sünnet o eve hakim olsa, bir anlaşmazlık olduğu zaman o evin hakemi Allah'ın kitabı olsa, Arada biz hakem olarak Allah'ın kitabını tayin ettiğimiz zaman içimizden hiçbir sıkıntı çekmeden onun hükmüne kayıtsız ve şartsız bir biçimde babadan ta çocuğa kadar, dededen toruna kadar hepimiz buna tabi olsak mesele bitti. Bir tane Darül İslam'ımız oldu. Bir tane daha olsa, bir tane daha olsa, bir tane daha olsa olacak toplum Darül İslam. Evlerde vahdet olmayana kadar olmayacak bu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aslında bizim saffeti taşıyacağımız yer evler. Evler bir saflaşsa, bir tevhid evlerde hakim kılınsa olacak. Gelin hizmet kurumlarımıza isim vermeyeyim. Siyer Vakfı da demeyeyim ama siz başka yerleri anlayın. Ama hepimizin ortak derdi, hiç bunları gizlemeye ya da örtmeye gerek yok. 40-50 kişi bir araya gelmiş Allah için bir şeyler yapıyorlar. Birine bir görev veriyorsun. Bakıyorsun o oradan deliyor, o oradan deliyor. Biz dün Hazreti Üsame'yi anlatmıştık. İtaat meselesinin ne kadar önemli olduğunu anlamıştık. Burada gözyaşları içerisinde de dinlemiştik. Üsame 17 yaşında, Ebu Bekir 50 küsür yaşında, Ömer 50 küsür yaşında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Üsame'nin emrine bunları verdi. Onlar da lebbeyk ya Resulallah dediler. O emre icabet ettiler. Vay Ebu Bekir sen ne büyüksün. Vay Ömer senin gibi yok. Onu da dedik. Tamam. Sonra bir tane Üsame'ye ufacık bir görev verdin. 3 kişi bir yere gidiyorsunuz. Allah Resulü söyledi, biz de uyguluyoruz. Sen imamsın. O imamlığı zedelemek için elimizden gelen gayret ne varsa ortaya koyduk. Bizim hizmet kurumlarımızın hali böyle. Hayırda yarışı biz hayırda çelme takma olarak anlıyoruz. Değerimizi arttırmanın yolunun kendi işimizden kaynaklandığını unutarak başkasının değerini düşürmek olarak anlıyoruz. Eğer başkasının itibarını sarsarsak bizim itibarımız artar. Eğer başkasını değerden düşürürsek biz değer kazanırız. Böyle anlıyoruz. Böyle anladığımız için bu kadar nimetin içerisinde bizim hizmet kurumlarımız inanın ki verilen nimetin zekatının zekatı ortaya amel koymuyor. Neden bereketsizlik var? Bunun için bereketsizlik var. Saffet yok. Kalplerde 40 tane iş dönüyor. Akıllarda 40 tane iş dönüyor. 40 tane tilki kuyrukları da birbirine değmiyor. 40 tane plan. O oraya çekiyor, oraya çekiyor. O kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. O başka hesapları var. 10 yıl sonranın hesaplarını yapıyor. Böyle böyle böyle böyle olduğu için saflaşma yok, duruluk yok. Bu yoksa tevhid de yok. Tevhid yoksa vahdet de yok. Hiç kusura bakmayın. Bu iş böyle. Eğer biz yeniden bu manada bir şeyleri ortaya koymak istiyorsak, hizmet gibi bir iddiamız varsa, zor ama ben bunu burada siz müminleri şahit kılarak, sizin de birbirinize şahit kılınarak bunu söylemeniz gerektiğini inanarak söylüyorum. Nefsimizi ayaklar altına almayı bilmeliyiz. Nefsini ayaklar altına almayan adam dava adamı olamaz. Boşuna kendisini mücahit olarak aleme takdim etmesin. Nefsini ayaklar altına alacak ve bir hayır kurumunda yürümek, çalışmak, hizmet etmek kolay bir şey değil. Hayır işlerinin manisi çok olur. Şeytan birbirimize laflarımızı ağır gösterecek. Birimiz bir şey söylediğimiz zaman çıldıracağız. Ya bu adam niye bunu bana söyledi? Bunun üzerine büyütecek bizim zihnimizde, dünyamızda. Ama eğer biz Allah için, Allah'ın hatırına, Resulullah'ın aşkına, şu hizmetin hatırına dediğimiz zaman ayaklar altına almayı bileceğiz. Ümmetin bu manada enerjisini, imkanlarını israf etmeme adına bir hassasiyete gireceğiz. Gelin buradan ümmetimizin haline. Ben kaç yaşındayım? 43 yaşındayım. Çok öyle yaşlı başlı değilim ki geçmiş diyeyim size uzun uzun yıllar anlatayım. Ama şu yaşıma kadar en az 40 tane vahdet toplantısına şahit olmuş bir kardeşinizim. Bazılarının bizzat içinde oldum son 10-15 senede. Bazılarına ise içinde olanların anlattıklarına şahit oldum. Biz ne zaman vahdet için bir araya gelmişsek oradan büyük bir tefrika çıkmıştır. Vahdeti konuştuğumuz yerde parçalanmışız. birleşeceğiz dediğimiz yerde ayrılmışız. Neden? Çünkü saf değiliz. O masanın başında oturanlar bile, bazılarını tenzih ederek söyleyeceğim ama söyleyeceğim bunun, başka çaremiz yok. Baş olma sevdasında. Evet, birleşeceğiz. Tabii ki birleşeceğiz. Ümmetin birliği var, bir vahdeti var. Böyle olacak, şöyle olacak. E nerede birleşeceğiz? E tabii ki ben de birleşeceğiz. Başka adam mı var? Ben varken başka biri ortaya çıkabilir mi? Gelin birleşelim diyoruz biz. Ben geliyorum birleşelim diyen yok. Geliyorum hadi vahdet adına ben bu şeylerden vazgeçtim diyebilecek Hazreti Hasan gibi yiğitler lazım. Eğer o yiğitleri bu ümmet çıkarırsa bizim vahdet konuşmamızın bir anlamı var. Hatırlayın Allah aşkına Hazreti Hasan'ı. Hicri 41'de Hazreti Ali şehit olduğu zaman bir rivayete göre babası tarafından, bir rivayete göre oradaki ümmet tarafından biat edildi ve İslam'ın 5. Raşid halifesi oldu. 6 ay gibi kısa bir zaman sürdüğü için biz onu 5. Raşid halife saymıyoruz. Ama saymamız lazım. Onun için sırayı aslında Ömer İbni Abdülaziz'e getirdiğimizde 6 dememiz lazım. Ama ağız alışkanlığı biz de bazen 5 diyoruz. 5. Raşid halife oldu. Biat ettiler. Baktı ki kendisine biat eden adamların içinde bile saffet yok. Kafalarda bir şeyler dolaşıyor. Başka hesaplar var. Gelip başka şeyler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Hazreti Hasan dedi ki olmayacak. Bir daha ümmet bir Nehveran yaşamasın. Bir daha ümmet bir Cemel yaşamasın. Bir Sıffın yaşamasın diye %100 kendi hakkı olmasına rağmen, buna hiç kimse itiraz edemez. Hazreti Hasan'ın %100 hakkıdır. Hilafet ona tam da yakışır. %100 hakkı olmasına rağmen hakkından feragat etti. Hakkından feragat ederek bu işten çekildi. Kınadılar. Düşmanlar alaya aldı. Dostlar kınadı. Herkes Hazreti Hasan'a demediğini bırakmadı. Kufe'den Medine'ye gelene kadar o yol güzergahında geçtiği bütün köylerden hakarete uğradı. Sen misin Ali'nin oğlu olacak olan adam? Sen nasıl hakkını verirsin diyerek kınadılar. Ama tarihe geçecek o sözü söyledi. Allah ondan ebeden razı olsun. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın sizin şu anda dediklerinizden ben utanayım. Bana ar olsun o dedikleriniz. Ama yarın hesap var. Yarın Allah'a hesap vereceğiz. Ben niçin bundan vazgeçtiğimi Allah'a söylerim. Saffet olmadığı için bu topluma güvenmediğimi söylerim. Kan dökülmesin diye bundan vazgeçtiğimi söylerim. Ben kendi hakkımdan feragat edeyim ama ümmet rahat etsin derim der. O birçok şey söyler ve böylece bu manada ortaya bir kamet koyuyor. Eğer vahdet meselesini biz Hazreti Hasan gibi anlamasak, gelin birleşelim değil, hakkımız olanı talep etmek değil, dikkat edin arkadaşlar ne olur. Hakkımız olanı istemek değil, hakkımız olandan vazgeçmek. Vahdet bu. İstiyor muyuz ümmetin vahdetini? Al, meydan burada. Senin hakkın olanı istemek değil, hakkından feragat ederek adım atabiliyorsan, bazen acıtsa da, sözler seni incitse de, tahammül sınırlarını zorlasa da, gelip evde saatlerce ağlasan da, niçin böyle dediler desen de, yine ümmetin hatırına, Resulullah'ın aşkına, Allah'ın rızasına deyip bazı şeyler eğer sinene çekebiliyorsan sen Hazreti Hasan'ın yolundasın. İşte bize bu kamet lazım. Ya Hazreti Zeynep gibi izzeti kuşanacak bir kamet, ya Hazreti Ümmü Gülsüm gibi dirayeti kendi hayatının esası kılacak, Ömer gibi dağ gibi adamlara eş olacak, hanım olacak bir kamet, ya Hüseyin gibi radıyallahu anh şehadet diyecek, şehadet ölümlerin en güzeli diyecek, ceddim Muhammed'in dini mahzun olmasın deyip Kerbela'nın toprağında kendisini feda edecek bir aşk, ya da Hazreti Hasan gibi en zoru, kalmak en zoru, feragat etmek en zoru. Anlamaz cahiller Hazreti Hasan'ın tavrını, ama bu böyle. Hazreti Hasan'ın tavrı Hazreti Hüseyin'in altında değil. Cennet gençleri onlar. İkisi de birbirinden güzel ama ikisi de olması gereken tavırları gösterdi. Hazreti Hasan'ın tavrı da bu manada o günün şartları içerisinde olması gereken tavır olarak ortaya çıktı. İşte bu, biz böyle anlarsak, saffeti bu manada hayatlarımıza hakim kılarsak inşallah bazı şeyler olacak, bazı şeyler hayatımızda hakim kılınacak. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Biraz geçtim, vakit geçti diye sıcak olunca siz de zorlanıyorsunuz. Bismillah. İlahi fermandan bir mesaj vermek istiyorum size. Siyer'den, hadisten bir mesaj vermek istiyorum size. Sözümü onun üzerinden de bitirmek istiyorum. Enfal suresi malumunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında önemli bir süre. Ve o süre aleyhissalatü vesselam efendimize Bedir'in arkasından nazil oluyor. Bedir'in arkasından, bir galibiyet arkasından galibiyet ahlakını öğretme adına ve onun üzerinden de işte ona ait ganimetle alakalı, başka hukuklarla alakalı birçok şeyi söylüyor. Bu sürenin 46. ayeti, çok iyi bildiğiniz bir ayet. Bu söylediklerimizin anlaşılması noktasında bize çok önemli bir mesaj verecek ilahi bir ferman. Rabbimiz diyor ki ve atiullaha ve rasule. Sözün perdesini kaldırdığı yer burasıdır. Vahdet mi? Bak nereden başlıyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Peki Allah'a itaat etmek Resul'e itaat etmek değil midir zaten? Niye onlarca ayette olduğu gibi burada da özellikle Allah ve Resulüne itaat edin diyerek ayrı ayrı söylenir? Rabbimiz biliyor. Bazı kendini bilmezler çıkacak. Resul'e itaat meselesini farklı bir biçimde ele alacak. Onların gözüne, zihnine sokarcasına. Bu manada mesele doğru bir biçimde müminlerin dünyasında da yankı bulsun diye Allah ve Resulüne itaat edin diyecek. Ve la tenaze'u, birbirinizle çekişmeyin. Öyle birbirinizin ayağını kaydırmayın. Fetefşelu, eğer böyle yaparsanız zayıf düşersiniz. Korkuya kapılırsınız. Ve tezhebe rihukum, böyle olunca rih hem rüzgar hem koku. İkisini de anlayabilirsiniz. Rüzgarınız gider, kokunuz gider. Yani kuvvetiniz dağılır. Eğer birbirinizle çekişirseniz, korkuya kapılırsanız, müminde olması gereken rüzgar, onun adı nedir biliyor musunuz? Heybettir. Dünyaya korku veren bir heybettir. Eğer bugün dünya Müslümanlar olarak, fert olarak, İslam'dan ötleri kopuyor ama fert olarak Müslümanlardan korkmuyorsa o rih bizde yok, kayboldu. Bir de koku, müminin kendine özgü bir kokusu var. İnanın o koku acayip bir kokudur. O koku aramızda olduğu zaman birbirimize tahammül adına farklı bir şey olur. Ama çekişme olduğu zaman o koku kayboluyor. Rüzgar da gidiyor, koku da gidiyor. Peki bunları sağlamak kolay mı? Hayır, çok zor. Onun için ayet öyle devam ediyor. Vasbiru, sabredin. Sabrederseniz ancak bunu yapabilirsiniz. Sabretmek tahammül etmektir. Sabretmek direnmektir. Sabretmek hakka yaraşır bir biçimde hakkı savunmaktır. Sabretmek eli kolu bağlayıp öyle pısırık pısırık oturmak değil. Sabır budur. Bunları yapabilmeniz için sabrı kuşanmanız lazım. İnnallâhe ma'as sabirin, müjde geldi. Sen istemiyor musun Allah'ın sevgisini kazanmayı? Bak Allah sana sevgisini nasıl kazanılacağını söylüyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak bu ilahi fermanda istenildiği gibi bizde de inşallah bu güzellikleri hakim kılsın. Siyer'den aktaracağım meseleye gelin. Bakın bu olayı bize Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh aktarıyor. Ebu Davud'un Sünen'inde cihat babında geçiyor, başka yerlerde de var. Diyor ki ravi, bir sefer sırasındaydık. Bir yerde geldik, konakladık. Genişçe bir arazi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tamam burada mola veriyoruz dedi. arazi geniş olunca biz de dağıldık. Her birimiz bir kenarda biraz istirahat edelim diyerek dağınık bir biçimde durduk. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Şöyle biraz dağınık bir vaziyette konaklayan sahabeyi görünce, dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmanız, sizin bu ayrılmayınız, sizin bu şekilde vadilere ve dağlara ayrılmanız ancak şeytan işidir dedi. Dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmayınız, sizin bu şekilde vadilere ve dağlara dağılmanız ancak şeytan işidir dedi. Sahabe bunu duyunca durur mu? Anında toparlandılar. Bakın, normal bir zamandan bahsetmiyoruz. Bir savaş sırasında konaklanan bir yerde sahabe insani bir şey, biraz rahat edeyim diye biraz dağınık bir biçimde konaklayıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da görünce üzülüyor bundan ve o anda söylüyor, dağlara ve vadilere dağılmayınız. Sizin böyle dağılmanız şeytan işidir. Şeytan bundan memnun olur. O anda sahabe bunu duyar duymaz anında birbirlerine yaklaşacak şekilde konaklıyorlar. Ravi diyor ki o kadar diyor sahabe iç içe oldu ki, eğer bizim üzerimize birisi bir örtü örtseydi hepimizi o örtünün içerisine almış olurdu. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sözüne karşı sahabenin tavrı o. Biz diyor böyle iç içe olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sevindi. Bizim o halimizden memnun oldu ve bize hayır dualarında bulundu. O orada kalmış bir şey değil. Bilin ki dağılmış bir halde zihinleriniz, akıllarınız, hayatlarınız dağılmış bir halde olduğu müddetçe Allah da bundan razı değil, Resulü de bundan memnun değil. Ve bilin ki o haliniz, ümmeti olmakla iftihar ediyoruz ya, ümmeti olmayı da her zaman söylüyoruz. Ümmeti olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız ediyor, üzüyor. O halen o hallere şahit olduğu zaman üzülüyor. Ama ne zaman ki biz bir araya geldik, birbirimizin nefesleri bazen birbirimizi zorlasa bile, sıcak oldu bazen ter kokumuzdan rahatsız olsak bile, böyle diyeyim somut şeyler üzerinden ki anlaşılsın. Yani tahammül etmeyi öğrendiğimiz zaman ve dert çekmeyi öğrendiğimiz zaman, ki mümin dert çeken adamdır, dert olan adam değil, dert çektiğimiz zaman, o zaman Allah da bizden razı olacak, Resulü de bizden memnun olacak. Meydan sizin, artık siz bilirsiniz. Allah bizi kendinden razı, bizi de ondan razı olan, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine, siretine, bize miras bıraktığı hakikatlere dört elle sarılıp bu manada görevlerini icra eden bahtiyarlardan eylesin. Nefsimizi bu işin içerisine karıştırmasın. Bir ömür İslam'a hizmet ediyoruz, ümmet için uğraşıyoruz deyip eli boş olarak bu yolda da durmak var. Allah korusun. Allah bizi öyle zarar etmiş, müflis olmuş olanlardan etmesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

0: İki yüzlü kadın.
1: Buyurun, cinayet masası, komiser dedektif Selçuk.
2: Memur bey, korkunç bir şey oldu. Cinayet.
1: Cinayet mi?
2: Evet, hemen buraya gelin. Ceset bahçede.
1: Tamam tamam, sakin olun bayan. Kadın mı erkek mi belli mi?
2: Bir erkek. Ah memur bey, çok korkuyorum, yalvarırım hemen gelin.
1: Sakin olun bayan, adınızı alayım.
2: Suzan Koral.
1: Suzan Koral mı? Şey, yoksa siz şu ünlü iş adamı Erdal Koral'ın...
2: Evet evet evet, onun eşiyim. Lütfen acele edin memur bey. Kocam iş seyahatinde ve ben evde yalnızım. Bahçemde de bir ceset var.
1: Tabii tabii, adresi söyleyin lütfen.
2: Villa yolu numara 15 Sarıyer.
1: Tamam, birazdan oradayız. Biz gelinceye kadar hiçbir şeye dokunmayın.
2: Tamam tamam.
3: Hayrola Selçuk, cinayet ihbarı mı var?
1: Evet komiserim, hem de ihbarı yapan kim biliyor musun?
3: Kim?
1: Şu senin hayran olduğun, idealim kadın dediğin ünlü iş adamı Erdal Koral'ın karısı Suzan Koral.
3: Ne diyorsun Selçuk, cinayet nerede işlenmiş?
1: Villasının bahçesinde olduğunu söyledi.
3: Hemen arabayı atlayıp gidelim.

0: Ama şanslı adamsın be komiserim.
1: Neden?
0: Gazetelerde ne zaman resmini görsen bayılıyorum dediğin kadına gidiyoruz. Onu yakından göreceğin için heyecanlı mısın?
1: Değilim desem yalan söylemiş olurum. Biliyor musun, Suzan Hanım harika bir kadın. Öyle güzel bir yüzü var ki bakıp da etkilenmemek mümkün değil. Ya da benim tipim ya, belki de bana öyle geliyor.
0: Hayırdır komiserim, seni gören de kadına aşık olduğunu sanacak.
1: Güleceksin ama hakikaten aşığım o kadına Selçuk. Ama nerede o şans? Öyle harika zengin bir kadın benim gibi cebi delik bir polise değil varmak, yan gözle bile bakmaz. Üstelik evli bir kadın
0: o. Canım o kadar da değil. Siz de bayağı yakışıklısınız.
1: Neyse, gideceğimiz adrese yaklaştık herhalde.
0: Evet, geldik bile komiserim. Villa şu sarı boyalı olan.
1: Vay canım ya, harika bir yer. Bütün Boğaz ayağının altında. Kim bilir kaç milyar eder böyle bir villa. İnelim hadi. Kadın bizi nasıl karşılayacaktı?
0: Kadına bizi evinde beklemesini söyledim.
1: Dur Selçuk, cesedi gördüm.
0: Nerede komiserim?
1: Bak şu ağacın altında. Hadi gel benimle.
0: Vay canına. Sırtından kurşunla vurulmuş. Acaba ne zaman öldürüldü?
1: Şimdi anlarız. Evet, ceset oldukça soğuk. Ayrıca kan da çok kuru. Sanırım ölüm 24 saat önce olmuş.
0: Yani ceset bir gündür burada mıymış komiserim?
1: Durum onu gösteriyor. Gel Suzan Hanım'la görüşelim. Ben kadını sorgularken sen de telefon açıp ambulansla doktor iste.
0: Peki. Bakalım kadın öldürülen adamı tanıyor mu?
1: Birazdan anlarız.
2: Kimsiniz?
1: Cinayet masasından dedektif Orhan.
2: Ah, geldiniz mi efendim? Bir dakika, şimdi açıyorum. Buyurun girin.
0: Affedersiniz. Komiser arkadaşım telefonunuzu kullanabilir mi acaba?
2: Tabii, telefon antrededir.
1: Selçuk, sen merkezi arayıp ambulans iste.
0: Peki komiserim.
1: Bizi siz mi aradınız?
2: Evet. Cesedi gördünüz mü?
1: Gördük. 45 yaşlarında bir erkek. Sırtından tabancayla vurulmuş. Kim olduğunu biliyor musunuz hanımefendi?
2: Evet biliyorum. Kocamın iş ortağı Cem Devran.
1: Siz kendisiyle tanışıyor muydunuz?
2: Bir iki sefer villamıza yemek yemeye gelmişti.
0: Birazdan ambulans gönderecekler komiserim.
1: Teşekkür ederim Selçuk. Suzan Hanım, anladığıma göre Cem Devran dün öldürülmüş. Neden cinayeti hemen değil de bugün haber verdiniz?
2: Evde değildim. Henüz bu sabah geldim. Kahvaltı yaptıktan sonra arka bahçeye çiçeklere su vermek için çıktığımda yerde kanlar içinde yatan birini gördüm. Sonra da hemen sizi aradım.
1: Peki Suzan Hanım, maktul sizin villanızın bahçesinde ne arıyordu?
2: Bilmiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok Orhan Bey.
0: Cinayet sırasında neredeydiniz?
2: Şehir dışında. Yoksul çocuklar yararına düzenlenen bir kermesteydim. Affedersiniz ama bu cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsunuz?
0: Kusura bakmayın hanımefendi. Biz polisiz. Şüphelenmek bizim işimiz. Unutmayın. Ceset sizin bahçenizde bulunduğu gibi ölen şahsı da tanıyorsunuz. Elbette sizi sorgulayacağız.
1: Ama duydun Selçuk. Suzan Hanım cinayet sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.
2: Evet öyle. Kusura bakmayın. Moralim öyle bozuk ki. Hayatımda ilk defa bir şeyle, yani cesetle karşılaşıyorum. Yani çok şaşkınım. Nasıl anlatsam...
1: Üzülmeyin Suzan Hanım. Duygularınızı anlıyorum. Kaldı ki siz bu konuda zanlı değil, şahitsiniz.
2: Teşekkür ederim dedektif. Çok naziksiniz.
1: Buyurun, size kartımı vereyim. Cinayetle ilgili aklınıza bir şey gelirse çekinmeden arayabilirsiniz beni. Bu arada kocanız seyahatten döndüğü zaman haber verin bize, oldu mu?
2: Olur, ararım. Kocam yarın akşam dönecek. Gelir gelmez söylerim.
1: Teşekkür ederim. Hadi gidelim Selçuk.

0: Ne muhteşem bir kadın değil mi Selçuk?
1: Evet, sizi de bayağı etkilemiş görünüyor.
0: Etkilenmemek elde mi komiser? Ne harikulade bir kadın, öyle değil mi?
1: Sizce katil kim olabilir?
0: Bilmiyorum. Bunu soruşturmaya başlayınca anlayacağız. Bu işte belki Suzan Hanım'ın kocasının parmağı olabilir ha?
1: Neden?
0: Öldürülen adamın ortağı da ondan. Belki aralarında iş yüzünden bir anlaşmazlık çıktı. Belki birbirlerine borçlandılar ha?
1: Ama karısı da olabilir.
0: Suzan mı? O harika sarışın mı?
1: Sarışın güzel kadınlar cinayet işlemez diye bir kural mı var efendim? 3 yıl önce aşını zehirleyerek öldüren bir kadın vardı, hatırladınız mı? O da sarışın ve çok güzel bir kadındı.
0: Evet, hatırladım. Hı. Yani tabii, güzel kadınlar da cinayet işleyebilirler. Ama ben bu olayda Suzan Hanım'ın bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.
1: Hemencecik bu sonuca nasıl varabildiniz?
0: Gayet açık. Villada yaşayan, hayatı refah içinde geçen, her şeye sahip olan zengin bir kadın. Neden birini öldürsün ki?
1: Bu sözünüzden bütün katillerin fakirlerden çıktığı, zenginlerin ise hiç cinayet işlemediği anlaşılıyor. Ki gerçekte, umumiyette bunun tersi oluyor. Kim bilir, belki de Suzan

0: Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Ha, buyurun Suzan Hanım. Hayrola?
1: Ay, çok korkuyorum Orhan Bey, ne olur yardım edin bana.
0: Sakin olun, ağlamayı bırakın da anlatın bakalım ne oldu?
1: Telefonda anlatamam. Zahmet olmazsa evime kadar gelir misiniz?
0: Tabii tabii, korkmayın, hemen geliyorum. Ben gelinceye kadar kapınızı kimseye açmayın. Perdeleri de kapalı tutun.
1: Peki, ne olur mümkün olduğu kadar çabuk gelin.

Heyecandan her tarafım tir tir titriyor. Birazdan hayatımın kadınıyla baş başa olacağım. O muhteşem, harika yaratıkla yan yana. İyi ama ne oluyor bana ya? Komiser Selçuk'un dediği gibi amma etkilemiş bu kadın beni. Kendine gel Orhan, o evli bir kadın oğlum. Hem belki cinayete de parmağı vardır. O zaman ne yapacaksın? İşte geldim. Bakalım gecenin bu saatinde neden çağırdı beni evine.

0: Kimsiniz?
1: Benim Suzan Hanım, dedektif Orhan.
0: Ah, siz misiniz dedektif? Açıyorum.
2: Buyurun girin.
1: Evet, söyleyin Suzan Hanım. Korkunuzun sebebi nedir?
2: Öyle heyecanlıyım ki söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben yani çok korkuyorum. Bilmem, duygularımı anlayabiliyor musunuz?
1: Evet, tabii anlıyorum. Ne de olsa zan altında kalacağınız bir cinayetin tanığısınız.
2: Yok, yanılıyorsunuz dedektif. Beni etkileyen cinayet değil. Benim o olayla bir ilgim yok. Benim derdim başka.
1: Nedir?
2: Kocam.
1: Kocanız mı? Nasıl yani?
2: Bana çok kötü davranıyor. Her fırsatta dövüyor ve aşağılıyor. Ne olur bana yardımcı olun Orhan Bey.
1: İyi de Suzan Hanım, ben ne yapabilirim ki? Madem eşinizle geçinemiyorsunuz, mahkemeye verip boşanın ondan.
2: Boşanmak mı? Erdal'dan boşanmak kolay mı sanıyorsunuz? Öldürür de yine boşamaz beni.
1: Neden? Sizi çok mu seviyor?
2: Sevmek mi? O kendinden başka kimseyi sevmez. Onun kitabında boşanmak yoktur. Benimle genç ve güzel olduğum için evlendi. Ama hayvanın, sapığın tekidir. Nefret ediyorum ondan.
1: Bakın Suzan Hanım, duygularınızı anlıyorum ama bu mesele benim görev alanımın içine girmiyor. Eğer Cem Bey'in ölümüyle ilgili bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Aksi takdirde gitmem gerekiyor.
2: Durun. Sizi buraya çağırmamdaki sebep, kocamın beni öldürmesinden korkuyorum.
1: Ciddi mi söylüyorsunuz?
2: Evet. Size başımdan geçen birkaç olayı anlatmak istiyorum.
1: Kapınız çalıyor.
2: Evet, duydum.
1: İyi ama bu saatte kim olabilir?
2: Bilmiyorum ama şimdi öğreniriz. Erdal sen ha? Ne işin var burada?
3: Ne demek ne işim var? Evim değil mi burası Suzan?
2: Ben senin yarın geleceğini sanıyordum.
3: Olabilir, işim erken bitti, bu gece döndüm. Ne o, yoksa yokluğumdan istifade edip Efes Ampara mı aldın?
2: Lütfen biraz nazik olur musun Erdal? İçeride bir misafirimiz var.
3: Misafir mi? Gecenin bu saatinde misafirin işi ne be?
2: Cinayet masasından bir dedektif.
3: Ne? Cinayet masası mı? Ne oldu ki?
2: İş ortağın Cem. Öldürüldü.
3: Ne? Ne dedin? Öldürüldü mü?
2: Biri bizim bahçede öldürmüş. Bu meseleyle ilgili içeride bir dedektif bulunuyor.
3: Bana bak, yoksa ortağımı sen mi öldürdün? Bu işte parmağın var mı söyle. Cem'den hoşlanmadığını biliyordum.
2: Saçmalama. Hadi salona gel de seni dedektifle tanıştırayım. Affedersiniz Orhan Bey. Bu kocam Erdal.
1: İyi akşamlar beyefendi.
3: Evimde ne arıyorsunuz memur bey?
1: Herhalde eşiniz söylemiştir. Ben cinayet masası şefiyim. Bugün bahçenizde bir ceset bulduk. Bu cinayetle ilgili tahkikat yapıyordum.
3: Boş versene sen. Bu yalanları pabucuma anlat. Gecenin bu saatinde yalnız bir kadının evine girerek tahkikat yapıldığı nerede görülmüş be?
1: Bakın ben...
3: Eğer şüpheleniyorsan alır karımı merkeze götürür, orada ifadesini alırsın.
2: Erdal lütfen.
3: Kapa çeneni. Beni aldatamazsınız. Siz ikiniz burada benim yokluğumdan istifade ederek gönül eğlendirmek istediniz. Ahlaksız karı, bunun hesabını sorarım sana.
1: Sakin olun beyefendi, düşündüğünüz gibi değil. Ben burada bir cinayet soruşturması için bulunuyorum.
3: Madem öyle, evime girmek için izin belgesi aldınız mı peki? Dağ başım burası be. Her isteyen polis kapıları çalıp içeri girebiliyor mu?
1: Bakın, evinize zorla girmedim. Kapıyı çaldım. Kendimi tanıttım ve eşiniz de sorularıma cevap vermek için beni evine buyur etti.
3: Madem eşim aldı, ben de sizi kovuyorum. Hemen gidin evimden.
1: Acele etmeyin, gideceğim.

0: Ama hazır sizi bulmuşken size de cinayetle ilgili bazı sorular sormak isterdim.
1: Hayır, hiçbir sorunuza cevap vermem. Şimdi elimden gidin. Eğer ifademi almak istiyorsanız yarın şubeye gelir, orada ifademi veririm.
0: Peki, nasıl isterseniz. İyi geceler hanımefendi.
2: Sizi kapıya kadar geçireyim dedektif. Sizi müşkül durumda bıraktığım için affedin beni. İnanın kocamın geleceğini bilmiyordum. Başka bir gün bu konuyu tekrar görüşmek isterim lütfen.
0: Tabii, nasıl isterseniz.
2: Kocamın nasıl bir adam olduğunu gördünüz. Bu adamdan bir an önce kurtulmak zorundayım dedektif. Aksi takdirde gençliğim, güzelliğim bu kaba adamın yanında solup mahvolacak.
0: Bu konuda hak veriyorum size. Çok asabi ve saldırgan bir tip.
2: Bana yardım edecek sizden başka dayanağım yok Orhan Bey. Ne olur anlayın beni. Sizin gibi biriyle tanıştığım için kendimi dünyanın en mutlu insanı addediyorum. Hadi gidin artık. Müsait bir zamanda sizi yine ararım.

0: otoparkta.
1: Dünkü cinayetle ilgili tahkikat ne aşamada Selçuk?
2: Özel ekip maktulün bütün hayatını didik didik etti komiserim. Ama bize ipucu verecek bir şey elde edemedik. Otopsi raporuna göre Cem Devran 2 gün önce gece yarısı öldürülmüş.
1: Tahmin etmiştim.
2: Bütün ümidim Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'di. Seyahatten dönsün de onu sorgulayalım. Belki bir şeyler öğrenebiliriz.
1: Erdal denilen adam dün gece döndü Selçuk.
2: Döndü mü? Siz nereden biliyorsunuz?
1: Dün gece Suzan Hanım'ın evindeydim. Kocası çıka geldi.
2: Vay canına. Helal olsun be komiserim. Demek dayanamayıp hayran olduğun o kadının evine gittin ha?
1: Düşündüğün gibi değil Selçuk. Suzan'ı arayıp acele evine gelmemi istedi.
2: Tabii tabii. Kocası üstünüze gelince konuşamadınız ama değil mi?
1: Selçuk söyledim sana. Ben Suzan'ın evine onunla gönül eğlendirmeye gitmedim. Ondan hoşlandığım doğru. Ama gitme nedenim bu değildi.
3: Komiser Orhan Bey'i arıyorum. Nerede o?
1: Sakin olun Erdal Bey. Beni neden arıyorsunuz?
3: Buraya sizinle konuşmaya geldim. Söyleyin bakalım, dün gece ne hakla benim evime geldiniz?
2: Hap, ağır ol bakalım. Komiserimle böyle konuşamazsın.
1: Boş ver Selçuk, bu adam Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey.
2: Ya öyle mi?
3: Evet öyle. Senin komiserin dün gece dedektifçilik ayağıyla benim evime gelmişti. Hem de karım yalnız başınayken. Söyleyin bakalım, sizin kanunlarınızda böyle bir şey var mı? Bu adamın yaptığı suç değil mi?
2: Bakın, dün sizin villanızın bahçesinde iş ortağınızın cesedini bulduk. Daha doğrusu bulan ve ihbar eden karınızdı. Komiserimin bu meseleyi aydınlatmak için evinizde bulunması son derece normal.
3: Ya ama...
2: Şimdi sakinleşin de oturun. Benim adım Selçuk. Ben de komiserim. Buraya geldiğiniz iyi oldu. Biz de sizi arıyorduk.
3: Neden?
2: Cinayetle ilgili. Komiserim, Erdal Bey'i sorgulayabilir miyim?
1: Evet, iyi olur. Ben dışarıdayım.
3: Ne biçim adam sizin bu komiseriniz ya? Madem karımı sorgulayacaksın, gündüz yaparsın bu işi. Gece yarısı yalnız bir kadının evine girilmez.
2: Bu işe neden bu kadar kızdınız beyefendi? Sonuçta evinize giren karınızın aşığı ya da dostu değil. Görevli bir komiser.
3: Kardeşim, uzun zamandan beri karımla aram açık. Şırfıntı beni öldürüp mirasıma el koymak istiyor. Şimdi de iş ortağım, en yakın dostum öldürülmüş. Bu yüzden çok tedirgin ve sinirliyim.
2: Bakın, karınızla aranızdaki sorun bizi hiç ilgilendirmez. Hakikaten karınızın sizi öldürmesinden korkuyorsanız savcılığa başvuracaksınız. Şimdi söyleyin bakalım. Sizce bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
3: Kim olacak? Mutlaka karım işlemiştir.
2: İyi ama karınız o gün evde olmadığını söylüyor.
3: Çocuk gibi konuşmayın komiser. Bir insan cinayeti azmettikten sonra evde olsa ne olur, olmasa ne olur? Burada söylüyorum. İhbar ediyorum işte. Ortağım Cem'i öldüren karım Suzan'dır.
2: Neden karınızın iş ortağınızı öldürdüğünü düşünüyorsunuz?
3: Çünkü onu öldürerek suçu üzerime atmak, ben hapse girdikten sonra da servetimin üzerine konmak istiyor. Sebep bu kadar basit. Hemen tutuklayın o kaltağı.
2: Bakın, sizin ifadenize dayanarak karınızı tutuklamamız mümkün değil. Delil ister, şahit ister. Ve maalesef bunların hiçbiri ortada yok.
3: O zaman siz de bulun kardeşim.
2: Araştırıyoruz, araştırıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

0: Allah Allah. Gecenin bu vaktinde kim arıyor? Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Suzan Hanım, hayrola?
1: Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim.
0: Rica ederim, buyurun.
1: Sizi cep telefonundan arıyorum. Mutlaka konuşmam gerekiyor sizinle.
0: Tabii tabii. Şu anda neredesiniz?
1: Arabamdayım. Çok kötü durumdayım Orhan Bey. Eğer bir sakıncası yoksa sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum.
0: Tabii, size adresimi vereyim. Hanımeli Sokak 18 numara, Şişli. Aklınızda tutabilecek misiniz?
1: Tutarım. Birazdan oradayım.
0: Saat gecenin biri, ne istiyor benden bu kadın? Ne oldu Suzan Hanım? Gecenin bu vaktinde sizi evime getiren sebep ne?
2: Evden kaçtım Orhan Bey.
0: Ne? Nasıl yani?
2: Kocamla, o alçak adamla kavga ettim. İş ortağını benim öldürdüğümü sanıyor. Silahı var. Beni öldürmek istedi. Sonunda dayanamadım ve arabama atladığım gibi kaçtım.
0: Vay alçak herif. Çıldırmış mıdır nedir? İnsan karısına katil damgası vurur mu ya?
2: Dün gece sana bunları anlatmak için çağırmıştım. Ne olur bana yardımcı olun, yoksa öldürecek kocam beni.
0: Korkmayın, bir şey yapamaz.
2: Yapar. Onu tanımıyorsunuz. Manyağın sapın tekidir o.
0: Sakin olun. Ağlamayın, elimden geleni yapacağım.
2: Çok mutsuzum Orhan Bey. Bilemeyeceğiniz kadar mutsuzum.
0: Tahmin edebiliyorum Suzan Hanım.
2: Her gece dayak yemekten, hakaret işitmekten bıktım artık. Her defasında onu öldürmeyi düşündüm. Yemeğine, içkisine zehir koymayı düşündüm. Ama yapamadım. Onu öldürecek cesareti kendimde bulamadım. Ama böyle giderse bir gün öldüreceğim onu.
0: O namusuza ne yapsanız azdır ama değmez. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Ama artık o eve gidemem.
0: Haklısınız, gidemezsiniz. Bence siz bir süre 5 yıldızlı bir otele gidip yerleşin ha?
2: Zaten benim de niyetim buydu Orhan Bey. Ama inanın nereye gidersem gideyim bu adamdan kurtulmam mümkün değil.
0: Kocanızdan neden bu kadar çekiniyorsunuz?
2: O çok tehlikeli biri. Elimde delil yok ama inanın ortağını da o öldürdü.
0: Merak etmeyin. Hakkında geniş bir tahkikat yaptıracağım. En küçük bir delil bulursam hemen içeri sıktıracağım onu.
2: Neyse, dertlerimle sizi de üzdüm. Affedin beni.
0: Rica edin. Hangi otele gideceksiniz? Bilmemde yarar var.
2: Silivri'de Klasis Oteli. Orada beni aramak kimsenin hakkına gelmez.
0: Tamam, yalnız orada kaldığınızı en yakın dostlarınıza bile söylemeyin sakın.
2: Söylemem. Arada sırada gelip beni görürsünüz değil mi?
0: Gelmemi istiyor musunuz?
2: Evet, çok istiyorum.
0: Cinayetle ilgili bir gelişme var mı Selçuk?
3: Yok komiserim, yok.
0: Maktulün hayatını araştırdınız mı? Yani düşmanları, ilişkili olduğu bir kadın falan yok muymuş yani?
3: Adam temiz komiserim. Ne düşmanı var, ne ilişki içinde olduğu bir hanım arkadaşı. Yani öldürülmesi için en ufak bir sebep bile yok.
0: Peki bu işle ilgili herkesi sorguladınız mı?
3: Bir kişi hariç sorguladım.
0: Sorgulamadığın o kişi kim?
3: Cesedi bulan Suzan Hanım.
0: Suzan mı?
3: Evet. Bence bu cinayetin sırrı o kadında düğümleniyor komiserim. Ama siz de ona toz kondurmuyorsunuz.
0: Suzan Hanım'ın cinayet ilgisi olduğu kanısına nereden varıyorsun?
3: Komiserim, cesedi bulan o. Cinayetin işlendiği yer onun evinin bahçesi. Üstelik ölen kişi kocasının iş arkadaşı.
0: Olabilir. Bütün bunlar neyi ifade eder ki?
3: Yapmayın komiserim, bu kadar duygusal davranmayın. O kadından kocası bile şikayetçi. Adam cinayeti karısının işlediğini söylüyor ama buna rağmen siz bir kere bile bu kadını şubeye çağırıp ifadesini almak istemediniz. Kadın evine gidiyor. Bir nevi koruculuğunu üstleniyorsunuz.
0: Sözlerine dikkat et komiser. Çizmeyi aşıyorsunuz. Eğer Suzan Hanım'ı suçlayacak elinde bir delil varsa tutukla onu. Yok şüphelerle hareket ediyorsan onun ve benim hakkımda böyle konuşmaktan vazgeç.
3: Kızmayın komiserim, ben fikrimi söylüyorum. Her ne kadar ikimiz de komisersek şefsizsiniz. Bu konudaki tecrübeleriniz benden fazladır.
0: Suzan Hanım dün gece bana geldi. Kocasından kaçıyordu. Aralarında şiddetli bir tartışma çıkmış. Adam tabancayla onu öldürmek istemiş. Zavallı zaten canının derdine düşmüş. Bir de onu sorgulayarak daha fazla üzmenin bir anlamı yok ki Selçuk.
3: Ne istiyordu sizden?
0: Hiç. Sadece dertleşmeye gelmiştim.
3: Yine kızacaksınız ama. Komiserim, görünen köy kılavuz istemiyor. Sizin ondan hoşlandığınız kadar o da sizden hoşlanıyor. Bu gün gibi ortada.
0: Saçmalama.
3: Sizden hoşlanmasa dertleşmek için gelir miydi? Hadi itiraf edin komiserim. Siz o kadına aşık oldunuz. Öyle değil mi?
4: Komiser Orhan nerede?
5: Buradaymışsınız.
3: İtağın çomağı hazırla demişler. Bakın kim geldi komiserim.
0: Ne var Erdal Bey, ne istiyorsunuz?
4: Karımın nerede olduğunu öğrenebilir miyim ahbap?
0: Sakin olun bayım. Karınıza ne oldu?
4: Dün gece evden kaçtı.
0: Ya neden peki?
4: Gece biraz tartışmıştık.
0: Şuna dövdüm, kötü davrandım desenize. Hangi kadın durup dururken evini terk eder ki? Kim bilir neler yaptınız da kaçırdınız kadını.
4: Sen beni yargılayamazsın komiser. Bana ahlak dersi vereceğine görevini yap da karımı bul.
0: Ben görevimi yapıyorum.
4: Yapmıyorsun. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Dün geldim, ortağımın karımı öldürdüğünü söyledim. İhbar ettim.

0: Ama lütfedip de ifadesini bile almadınız.
1: Alırım ya da almam. Bu sizi ilgilendirmez. Görevimi hatırlatmak size düşmedi.
0: Ya öyle mi? Şikayet edeceğim sizi. Üst mercilere şikayet edeceğim.

0: Üç beşin başında diyorum. Amma içmişim ya. İyi ama komiser Selçuk bu gece bana neden bu kadar içirdi ki? Selçuk iyi adam. Öteki neydi? Orhan. Orhan denen komiseri hiç sevmedim.
1: Hele şükür gelebildin.
0: Ha? Suzan? Sen ha?
1: Evet benim.
0: Demek sonunda dönüp dolaşıp geldin ha?
1: Gelirim tabii. Burası benim de evim Erdal Bey.
0: Dün geçeden beri neredeydin? Kimin koyundan şırfıntı söyle.
1: Nerede olduğum, kiminle olduğum seni ilgilendirmez.
0: Karım değil misin? Elbette ilgilendirir. Cevap ver. Kiminleydin?
1: Yeter be. Yeter, bıktım senden artık pis şişko.
0: Ne? Pis şişko mu? Al bakalım.
1: Ah! Yanağım, yanağım.
0: Yanacağım mısın? Ahlaksız karı.
1: Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni Erdal.
0: Ne? Bana silah. Vuracak mısın yoksa beni?
1: Vuracağım tabii. Öldüreceğim seni. Alçak herif, yıllar yılı kan kusturdun bana. Ama artık tamam. Tamam, buna bir son vereceğim.
0: Dur. Yapma. Beni öldürme. İstersen bütün servetimi sana veririm.
1: Sersem. Sen öldükten sonra servete zaten benim olacak.
0: Önünde sonunda polis seni yakalar. Adaletin elinden kurtulamazsın.
1: Yanılıyorsun. Polis benim avucumun içinde. Cinayeti soruşturan komiser sırılsıklama aşık bana. Benim için yanıp tutuşuyor.
0: Fahişe. Evet, sen bir fahişesin. Fadi bir yaratıksın.
1: Bu bana yaptığın son hakaret olacak. Al bakalım.
0: Dur yapma.
1: Geberdi.
2: Alo.
1: Orhan Bey.
2: Suzan ne oldu, niye ağlıyorsun?
1: Korkunç şeyler oldu, lütfen hemen gelin.
2: Nereden arıyorsun, otelden mi?
1: Hayır, evden arıyorum.
2: İyi ama sen otelde değil miydin?
1: Şu an hiçbir şey konuşacak halde değilim. Lütfen bana kadar gelir misin? Çok korkuyorum, lütfen yalvarırım.
2: Tamam canım, korkma, birazdan oradayım.
3: Cinayet masası, komiser Selçuk.
1: Ben Suzan.
3: Ne oldu, ne yaptın?
1: Plan gereği kocamı öldürdüm ve komiser Orhan'ı da evime çağırdım.
3: Harika, tebrik ederim seni güzelim.
1: Şimdi ne yapacağım?
3: Planı aynen uygulamaya devam edeceksin.

0: Aman Allah. Suzan, kocanı sen mi öldürdün?
1: Evet Orhan.
0: İyi ama neden, niye yaptın Suzan? Tamam, ağlama, sakin ol. Hay Allah. Her şey gelirdi de bu aklıma gelmezdi. Cinayet işleyeceğin aklıma gelmezdi.
1: Mecbur bıraktı beni. Yaptıkları canıma tak etmişti artık.
0: Neden ayrıldın otelden?
1: Erdal'dan ayrılmayı planlamıştım. Bu yüzden onunla bu konuyu konuşmak için gelmiştim eve. Ama olmadı. Dövmeye, tekmelemeye başladı beni. Ben de daha fazla dayanamadım.
0: Hay Allah'ım yarabbim. Neden? Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum. Belki de yardımınız dokunur diye aradım sizi. Ama siz ne yapabilirsiniz ki? Nihayet siz de bir kanun adamısınız. Affedersiniz. Sizi dertlerimle üzdüm.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Polisi arayacağım.
0: Ne yapacaksın? Kendini mi ihbar edeceksin?
1: Başka ne yapabilirim ki? Ben hayatımda zaten hep karalar bağlamış bir kadınım. Benim gülmeye hiç hakkım yok. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de katil oldum.
0: Kapat o telefonu.
1: Ama...
0: Kapat dedim. Ağlama, yardım edeceğim sana.
1: Yardım mı edeceksin?
0: Önce sorularıma cevap vereceksin.
1: Peki.
0: Otele kaç günlük rezervasyon yaptırmıştın?
1: Bir hafta.
0: Otelden ayrıldığını resepsiyona söyledin mi?
1: Hayır, zaten bavulum hala odamda duruyor. Anahtarı yanıma alıp çıktım.
0: Güzel, bu takdirde sen hala otelde müşteri gibi gözüküyorsun.
1: Evet, öyle.
0: Peki eve gelirken onu evde bulacağını biliyor muydun?
1: Bilmiyordum. Zaten buraya onu öldürmek için gelmedim. Ben geldiğimde evde yoktu. Bir saat önce geldi, sarhoştu. Önce

0: boğaz kavgası yaptı. Sonra üzerime yürüdü. Dövdü beni. Ben de kendimi savunmak için.
1: Tamam tamam anlaşıldı. Seni bu beladan kurtarmaya çalışacağım Suzan.
0: Sahi mi? Yapacak mısın bunu Orhan?
1: Evet. Ama ben ne dersem onu yapacaksın. Bütün söylediklerime harfiyen riayet edeceksin. Anlaşıldı mı?
0: Tabii tabii.
1: Önce şu yerdeki cesedi kaldırmak için bir battaniye getireceksin. Bir de çamaşır ipi. Bunları bulabilirsin değil mi?
0: Tabii. Cesedi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum ama bir yere saklarız.
0: Şey, baraj gölüne atsak orada onu aramak kimsenin hakkına gelmez.
1: Öyle mi? Evet, bu iyi fikir. Yalnız daha önce yapmamız gereken şeyler var. Parkelerdeki kan izini silmek için bir kova su, deterjan ve bir bez getir bana hemen.
0: Tamam, tamam.
1: Kocanı öldürdüğün tabanca nerede?
0: Burada, masanın üzerine koydum.
1: Ver bana.
0: Al.
1: 14 milimetrelik bir silah. Bende kalsın. Yolda giderken bir yere atarız. Ruhsatı var mı bunun?
0: Hayır yok. Ruhsatsız bir silahtı bu.
1: Yani senin bir silahın olduğunu kimse bilmiyor değil mi?
0: Hayır. Bir tek kocam biliyordu.
1: O da öldü. Şimdi ben dışarı çıkacağım ve arabayı arka kapıya getireceğim. Sen de arka kapının önüne gel tamam mı?
0: Dur bir dakika.
1: Ne var?
0: Sen bir kanun adamısın Orhan. Görevin beni tutuklamakken neden bunu yapıyorsun?
1: Hala anlamadın mı neden yaptığımı?
0: Yoksa?
1: Seni seviyorum Suzan.

0: Çok korkuyorum Orhan.
1: Neden korkuyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Korkma. Polis senden şüphelense bile ortada seni suçlayacak en küçük bir delil bile bulamaz. Ben hepsini yok ettim Suzan. Sen konuşmadığın sürece kimse bir şey öğrenemeyecek.
0: Benim için kendini yaktığının farkında mısın Orhan? Ben değer miyim buna?
1: Belki inanmayacaksın ama ben senin resimlerinden aşık olmuştum Suzan.
0: İnanamıyorum. Hangi resimlerimden?
1: Gazetelerin sosyete sayfalarında çıkan resimlerinden. O resimlerdeki kadın benim düşlerimde gördüğüm, hayalimde sevdiğim kadındı. O kadın sendin Suzan. Ve ne gariptir ki kader seni karşıma kocanın iş ortağının cinayetiyle çıkarttı.
0: Ne garip. Ben de sana cesedi görmeye geldiğin gün hayran olmuştum Orhan. Genç kızlığımda hep senin gibi biriyle evlenmeyi hayal ederdim. Yakışıklı, cesur ve fedakar. Keşke kocamı tanımadan önce tanısaymışım seni.
1: Yine de birbirimizi sevmek için geç kalmış sayılmayız Suzan. Bak yan yanayız, birlikteyiz. Düşlerimizi gerçeğe çevirebiliriz.
0: İyi ama cinayet?
1: Ne olmuş cinayete?
0: Ben bir katilim Orhan. Hala beni sevmeye devam edecek misin?
1: Neden sevmeyeyim? Ben de seni suç ortağı sayılırım.
0: Peki işlediğim cinayet bir gün ortaya çıkmaz mı?
1: Sen söylemedikten sonra çıkmaz. Geldik işte.
0: Ne yapacağız?
1: Önce cesedi sardığımız battaniyeyi çıkartacağız. İleride ceset bulunursa battaniyenin senin olduğu anlaşılmasın. Sonra da cesedi ağır bir taş bağlayıp göle atacağız.
0: Peki ceset bir gün suyun üstüne çıkmaz mı?
1: Hayır. Birileri onun orada olduğunu öğrenmediği sürece kocanın cesedi sonsuza kadar orada kalır. Gel hadi.

0: Hadi somurtmayı bırak artık Suzan. Kocanın cesedinden kurtulduk.
1: Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Senin evine. Sabahleyin sen oteline, ben de işime gideceğim.
1: Yani ben yine otele geri mi döneceğim?
0: Evet, hiçbir şey olmamış gibi. Sanki sabah yürüyüşünden dönüyormuşsun gibi doğru odana çıkacaksın. Ve oda servisini arayacaksın. Kahvaltı isteyeceksin.
1: Becerebilir miyim?
0: Beceremeyecek bir şey yok ki. Seni o otelde kimse tanımıyor ki zaten.
1: Haklısın. Biraz değişik saç modeli, biraz makyajla bu işi halledebilirim. Peki otelde ne kadar kalacağım?
0: Rezervasyonu bitene kadar. Yani 5 gün daha. Bu arada kimseyle ne telefon görüşmesi yapacaksın ne de telefonlara çıkacaksın, tamam mı?
1: Anlıyorum. Peki otelden eve döndüğüm zaman ne yapacağım?
0: Polisi, yani beni ya da bizim komiser Selçuk'u arayıp seyahatteydim, eve geldim ama kocamı bulamadım. Başına bir iş gelmesinden endişe ediyorum diye başvuru yapacaksın.
1: Peki sonra?
0: Polis kocanı bulmak için geniş bir tahkikat yapacak. Bulamayınca cinayet ihtimali üzerinde duracak. Selçuk senin kocanla aranın açık olduğunu bildiği için seni sorgulayacak. Kocanı öldürmekle suçlayacak ama sen ne ona ne de bir başka dedektife hiçbir şekilde açık vermeyeceksin.
1: Aman Allah'ım. Peki bu sorgulamalara, suçlamalara dayanabilecek miyim?
0: Dayanmak zorundasın Suzan. Bunu ikimiz için, mutluluğumuz için yapacaksın. Aksi takdirde her ikimiz de mahvoluruz.

0: Alo.
1: Selçuk, ben Suzan.
0: Ben de senden haber bekliyordum. Tamam, balık sokağı yuttu mu?
1: Yuttu zavallı.
0: Neyin var senin? Sevinmen gerekirken neden böyle üzülüyorsun? Planımız tıkır tıkır işliyor.
1: Biliyor musun? Orhan beni gerçekten seviyor Selçuk.
0: Biliyorum. Zaten sevdiği için de onu kurban seçmedik mi?
1: 15 yıllık polislik mesleğini riske sokarak beni işlediğim cinayetten kurtarmaya çalışıyor. Bu fedakarlığı sevmeyen insan yapmaz Selçuk.
0: Bana bak. Yoksa sen de mi onu sevmeye başladın ha?

0: Günaydın Selçuk.
1: Oo, günaydın komiserim. Yorgun görünüyorsun. Gece uyumamış gibisin.
0: Evet öyle, dişimin ağrısı uyutmadı beni.
1: Tanıdığım bir dişçi var. Gel istersen hemen gidip çektirelim.
0: Yo, geçti zaten.
1: İyi o zaman, mesele yok. Ha, dün akşam Erdal Bey'le beraberdim, biliyor musun?
0: Hangi Erdal Bey'le?
1: Canım, şu Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'le.
0: Şahin mi? Hı. Ne konuştun o adamla?
1: Cinayete kurban giden iş ortağıyla, kendisiyle, karısıyla ilgili bir sürü şey konuştum. Biliyor musun? Adam ısrarla iş ortağını karısının öldürdüğünü ve ifadesinin alınmasını istiyor.
0: Boş ver, normal biri değil o. Zırvalıyor, anlattıklarına bakma.
1: Ama sonuçta adam karısını ihbar ediyor komiserim. Bizim görevimiz de bu ihbarı değerlendirmek ve kadın hakkında soruşturma açmak, değil mi?
0: Bak, ben kadınla, yani Suzan Hanım'la konuştum. Cinayetle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ayrıca kocası olacak o sapık, manyak, zavallı kadına öyle eziyet ediyor ki... Suzan Hanım psikolojik bir bunalımın içine girmiş. Bu yüzden de ben kendisine bir süre için evden uzaklaşıp bir otelde kalmasını tavsiye ettim.
1: İyi de komiserim, onun içinde bulunduğu ruhi durum bizi ilgilendirmez ki. Biz cinayet masasıyız ve bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyoruz. Suzan Hanım hasta ya da değil, ifadesini almak zorunda değil miyiz?
0: Tamam Selçuk. Kadın tadilden dönsün, alırsın ifadesini. Ha. Sen de nedense bu kadına taktın kancayı.
1: Ben kancayı takmadım ama bilakis siz onu başından beri korur gibi davranıyorsunuz. Ona olan hislerinizi anlıyorum. Beğeniyorsunuz o kadını. Ama bu vazifemizi yapmamıza engel olmamalı, değil mi?
0: Her neyse. Adam başka neler anlattı sana?
1: Hepsi bu. Sonra da kalktık, evine kadar bıraktım onu.
0: Evine mi bıraktın?
1: Biraz sarhoş olmuştu. O şekilde araba kullanmasını istemedim.

0: Cinayet masası şefi komiser Orhan.
1: Orhan sevgilim.
0: Suzan, nereden arıyorsun?
1: Otelden arıyorum.
0: Delirdin mi sen Suzan? Sana otelden hiçbir yere arama demiştim.
1: Merak etme, otelden dediysem odadan değil, umumi telefondan arıyorum.
0: Peki ne oldu, niye aradın beni?
1: Canım çok sıkılıyor Orhan.
0: Sıkılacak tabii. Bu işler kolay değil Suzan. Biraz daha sabredeceksin.
1: Ama ben dayanamayacağım artık. 3 gündür bu otelde yapayalnızım. Yarın sabah erkenden eve döneceğim.
0: Peki tamam, dön. Dönünce ne yapacağını biliyorsun değil mi?
1: Evet, eve döner dönmez senin şubeyi arayıp kocamın kaybolduğu ihbarını yapacağım.
0: Tamam, görüşmek üzere.
2: Arayan kimdi komiserim?
0: Şey, bir arkadaş, tanımazsın.

0: Cinayet masası komiser Selçuk. Kim? Aa, siz misiniz? Buyurun, sizi dinliyorum. Ne? Sahi mi? Merak etmeyin, endişelenmenize gerek yok. 3 gündür iş yerine de mi uğramıyorum? Allah Allah. Evet. Evet, anlıyorum. Tamam. Hı-hı, not aldım. Gerekli araştırmayı yapacağız. İyi günler. Komiserim, arayan Suzan Hanım'dı.
1: Ya, ne istiyor, neden aramış?
0: Kocasını arıyormuş komiserim. Erdal Bey 3 günden beri ortalıkta yokmuş.
1: Ya, Allah Allah.
0: Suzan Hanım evden aradığına göre otelden dönmüş. Sence erken dönmedi mi?
1: Ne bileyim ben.
0: Gittiği otelde kaç gün kalacağını bilmiyor muydu?
1: Yok canım, nereden bileyim?
0: Ha, neyse. Gelir gelmez kocasını işten aramış. Sekreter 3 gündür işe gelmediğini söylemiş. Anlayacağınız, Erdal Bey benim bıraktığım geceden sonra ortadan kaybolmuş.
1: Peki o akşam bıraktığında adamın eve girdiğini görmedin mi?
0: Hayır. Ama kapısının önüne kadar bıraktım. Sarhoştu. Sakın eve girmeyip de dolaşmaya kalkmasın. Belki de arabanın biri vurdu, öldürdü. Sonra da götürüp denize attı cesedi.
1: Denize mi? Tabii doğru söylüyorsun. Olur mu? Olur. Peki Suzan Hanım ne diyor?
0: Kocasının hayatından endişe duyuyormuş. İstersen aç bir telefon konuş.
1: Yok canım, niye arayayım? İhbarını yapmış işte.
0: Ha, hani ne bileyim, belki geçmiş olsun filan dersin dedim.
1: Yok canım, gerek yok.
0: Ne yapalım? İhbarı değerlendirmeye alıp tahkikat yaptırayım mı?
1: Dur bakalım. Bir iki gün bekleyelim. Biliyorsun adam psikopatın teki. Belki kimseye haber vermeden bir yere çekip gitmiştir. Çıkar gelir bakarsın.
0: Öyle olsun. O halde bu ihbarı şimdilik sümen içinde tutuyorum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Şey, bir işim vardı. Bu Selçuk iyice canımı sıkmaya başladı. Keşke Suzan'dan hoşlandığımı hiç söylemeseydim ona. Zaten kadından hoşlanmıyor. Şimdi kocasının kaybını da ona yükleyip soruşturmaydı filan da derken iyice bunaltacak. Ya bu arada Suzan ağzından bir şey kaçıracak olursa? İşte o zaman ikimiz de yanarız.
2: Herkes 3515 arıyor. Cevap verin, tamam.
1: Bu benim... Merkez 3515 dinlemede, tamam.
2: 3515, cinayet masası amiri acilen sizi makamında bekliyor. En kısa zamanda şubeye intikal ediniz, tamam.
1: Anlaşıldı merkez. Tamam. Allah Allah. Amir Bey niye benimle görüşmek istemiş ki? Buyurun amirim.
3: Gel bakalım Orhan. Otur. Seninle konuşacaklarım var.
1: Emredin amirim.
3: Şu Suzan denilen kadınla nasıl bir ilişkin var senin?
1: İlişki mi?
3: Aa, bize gelen duyumlara göre... Cem Bey'in öldürülmesinde birinci derecede tanık ve sanık durumunda olan Suzan Koral adındaki kadını inatla sorgulamamışsın. Doğru mu bu?
1: Doğru efendim.
3: Neden peki?
1: Çünkü kadının psikolojik sorunları vardı. Bunalım geçiriyordu. Sağlıklı bilgi veremeyeceğini düşündüğüm için sorguya almadım amirim.
3: Ayrıca kadının kocası cinayeti karısının işlediğini söylemesine rağmen yine kadının ifadesini almamakta direnmişsin. Bu da mı doğru?
1: Evet ama adamın iddiaları inandırıcı gelmedi amirim. Çünkü karısı ondan dertliydi. Kendisini 2 kez öldürmeye teşebbüs etmiş.
3: Yani Suzan Hanım'ın sözleri size ifade verirken psikolojik olmuyor da cinayetle ilgili soruşturma istenince mi psikolojik oluyor?
1: Ama amirim...
3: Bütün bunlar yetmiyormuş gibi karısının katil olduğunu iddia eden Erdal Bey ortadan kayboluyor. Ya adam karısı tarafından öldürüldüyse?
1: Adamın öldüğü ya da öldürüldüğü belli değil ki efendim. Karısı 3 gündür kayıp olduğunu söyledi. Adam belki de bir kadınla bir yere gitmiştir.
3: Üzgünüm komiser ama ileri sürdüğünüz nedenler inandırıcı değil. Bu yüzden sizi bu soruşturmadan alıyorum. Ve yerine yardımcınız komiser Selçuk'u veriyorum.
1: Selçuk mu?
3: Evet. Bu soruşturmayı o sürdürecek. Siz de ona yardımcı olacaksınız.
1: Tebrik ederim seni Selçuk. Sonunda muradına erdin.
0: Hayrola komiserim.
1: Amirim bir soruşturmadan beni aldı ve yerime seni atadı. Beni de senin yardımcın yaptı.
0: Öyle mi? Bana kimse hiçbir şey söylemedi.
1: Neden yaptın bunu Selçuk? Yerime geçmek için Suzan Hanım'la aramda ilişki olduğunu söylemek zorunda mıydı?
0: Bakın komiser, ben sadece adaletin yerine gelmesini istedim. Maksadım Suzan Hanım'ı sorgulamaktı. Siz bunu yapmak istemeyince...
1: Gittin beni amire gambazladın. Kurtlarım seni. Evet komiserim, emrinizdeyim. Suzan Hanım'ı ne zaman sorgulamayı düşünüyorsunuz?

0: Affet beni Orhan. Benim yüzümden işinden oldu.
1: Önemli değil Suzan. Sadece görev değişikliği oldu. Şef Selçuk oldu.
0: Korkuyorum Orhan, çok korkuyorum. Komiser Selçuk başından beri benden hoşlanmamıştı. Şimdi şef olduğuna göre cinayeti benim işlediğimi ortaya çıkarabilir, öyle değil mi?
1: Hayır. En zeki dedektif bile kocanı senin öldürdüğünü kanıtlayamaz. Bunun için ortada bir delil olması lazım. Ben bütün delilleri yok ettim, biliyorsun.
0: Kendim için korkmuyorum Orhan, senin için korkuyorum.
1: Neden?
0: Seni de bu pis işe bulaştırdığım için. Eğer cinayet ortaya çıkarsa sana da yazık olacak. Oysa senin bütün suçun beni sevmek.
1: Her güzel şeyin olduğu gibi sevmenin de bir bedeli vardır Suzan. Gerekirse ben de bu bedeli öderim. Ne yapalım?
0: Ah sevgilim, sevgilim. Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet. Ya sen? Sen de beni seviyor musun?
0: Elbette seviyorum. Ama yakalanacağız diye de korkuyorum.
1: Korkma. Eğer bu oyunu kuralına göre oynarsak ne sana ne de bana bir şey olmaz Suzan.
0: Peki ne yapmamı istiyorsun?
1: Selçuk ya da bir başka polis. Seni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar hep aynı şeyleri söyleyeceksin. Sen kocanla tartıştın ve otele gittin. Döndüğünde kocanı bulamadın. İş yerini aradın. Sekreteri 3 gündür işe gelmediğini söyledi. Başka da hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı?
0: Tamam sevgilim.
1: Ben artık gideyim.
0: Gitme, burada benimle kal. Nasıl olsa kocam yok artık.
1: Bunu çok isterdim ama kalamam Suzan. Şimdi yalnız senden değil, benden de şüpheleniyorlar. Bu riski göze alamam.

0: Kocanıza haber vermeden otele gittiğiniz doğru mu Suzan Hanım?
1: Evet, doğru.
0: Evden kaçtıktan sonra otele gitmenizi komiser Orhan mı tavsiye etti?
1: Evet, ama o bunu benim iyiliğim için yaptı.
0: Peki otelde kaç gün kaldınız?
1: 4 gün.
0: Ama bizdeki otel kayıtlarına göre 2 gün daha kalmanız gerekiyormuş.
1: Şey, aslında kalabilirdim ama sıkıldım, eve döndüm.
0: Yoksa eve bu ani dönüşünüzün sebebi kocanızı öldürmek miydi?
1: Saçmalamayın lütfen, ne öldürmesi? Benim kocam kayıp.
2: Suzan Hanım kocasının kayıp olduğunu söylüyor Selçuk.
0: Lütfen Orhan Bey, işe mani olmayın. Soruşturmayı benim yürüttüğümü unutuyorsunuz galiba.
2: Peki. Siz sorgulamayı sürdürün, ben tuvalete gideceğim.
0: Ceset nerede Suzan?
1: Ne cesedi?
0: Ne cesedi be? Kocanın cesedi, onu ne yaptınız? Sana söylediğim gibi baraj gölüne mi attınız?
1: Bak Selçuk, bu oyundan usandım artık. Buna bir son vermeliyiz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Orhan'ı daha fazla kandırmaya vicdanım el vermiyor. Onun hisleriyle yeteri kadar oynadım. Ondan hoşlanıyorum ve bu yüzden de onun mahkum olmasını istemiyorum. Kendine başka bir katil ara.
0: Delirdin mi sen? Bunu yapamazsın. Bu oyunu sonuna kadar sürdürmek zorundasın. Kocanın mirasını düşün. Mahkeme kocasını öldüren bir kadına mirastan 5 kuruş bile vermez.
1: Evet, ama bunun için kocamı öldürdüğümün ispat edilmesi şart, öyle değil mi?
0: Ne ispatı, ben biliyorum ya.
1: Hayır, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir plan olarak onu öldürmemi, komiser Orhan'ın bana olan duygularından istifade ederek bana yardım edeceğini ve cesedi onunla birlikte göle atmamı söylemiştin.
0: Evet. Sen de söylediklerimin hepsini yaptın. Şimdi sıra bende. Kocanın cesedi bulunduktan sonra vücudundan çıkan kurşunu balisteye göndereceğim. Ve o kurşunun Orhan'ın tabancasından çıktığını ispatlayıp katil diye hapse attıracağım. Sonra da ikimiz kocanın servetini yarı yarıya paylaşacağız. Hadi sevgilim söyle. Kocanın cesedi nerede?
1: Ceset meset yok. Kimse kocamı öldürmedi.
0: Seni civan, seni kahpe. İnkara kalkışma. O gece telefon açıp öldürdüğünü söylemiştin.
1: Yanılıyorsun. Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.
0: Öldürdün. Adım gibi biliyorum ki öldürdün. Sen katilsin.
1: Peki ya sen nesin? Sen de katil değil misin? Kocamın iş ortağı Cem'i sen öldürmedin mi?
0: Evet, ama bu senin ne işine yarayacak?
1: Eğer bu işi unutmazsan, beni ve Orhan'ı rahat bırakmazsan seni Cem'in katili olarak polise ihbar edeceğim.
0: Sahi? Doğrusu çok komik. Polis de sana inanacak öyle mi? Senin gibi kocası kayıp, iş ortağı öldürülmüş, şaibeli bir kadın dururken benim gibi başarılı, şerefli bir polisten şüphelenmek kimin aklına gelir canım?
1: Eğer bana inanmazlarsa o zaman kocamı öldürdüğümü itiraf ederim. Böylece mirastan da mahrum olurum. Ben mahrum olunca sen de avucunu yalarsın.
0: Bunu göze alacağını sanmıyorum güzelim. Sen bolluk ve refah içinde yaşamaya alışmışsın. Hapse girdin mi bir daha iflah olmazsın. En az 20 yıl yatarsın. Bırak da hapse Orhan'ı yollayayım. Sen kocandan kalan servetle kraliçeler gibi yaşa. Orhan geliyor.
2: Evet, sorgu bitti mi Selçuk?
0: Evet, bitti komiser. Suzan Hanım kocasının kaybolduğu günlerde otelde olduğunu iddia ediyor. Bunun doğru olup olmadığını araştıracağız. Şimdilik bu kadar Suzan Hanım. Gidebilirsiniz.

0: O kadın yalan söylüyor. Önce kocasını öldürdü, sonra da kayıp ihbarını yaptı. Aklı sıra bizi inandıracağını sanıyor.
1: İyi ama sence nasıl yaptı bunu Selçuk? Otel kayıtlarını araştırdık. Otelden dışarı çıkmamış. Otel çalışanlarını sorguladık. Kimse onun dışarıya çıktığını görmemiş. Suzan Hanım oteldeyken aynı zamanda kocasını nasıl öldürebilir ki?
0: Onun öldürmesi şart mı? Birine yaptıramaz mı bunu?
1: Kime?
0: Mesela kendini delicesine seven birine. Aşığına.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Ne demek istediğim çok açık komiser. Suzan Hanım kocasını aşığına öldürttü. Sence bu kim olabilir?
1: Seni alçak, senin namusu herif. Şimdi sana gösteririm ben.
0: Hareketlerine ve sözlerine dikkat et komiser. Bu büronun şefiyim. Bana karşı gelmekten hakkında disiplin soruşturması açtırır, seni açığa aldırır. Alo.

0: Cinayet bürosu, şef dedektif komiser Selçuk. Sahi mi? Tahmin etmiştim. Güzel, güzel. Aferin çocuklar. Birazdan oraya geliyorum. Sana o kadının kocasının kaybolmadığını söylerken haklıymışım komiser Orhan.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Adamın cesedi bulundu.
1: Bulundu mu? Nerede?
0: Baraj gölünde. Gelen telefon onunla ilgiliydi. Dalgıçlar az önce adamın cesedini gölden çıkarmış.
1: Peki adamı gölde aramak nereden aklına geldi?
0: Tahmin ettim. Çünkü ben iyi bir polis dedektifiyim. Evet, cesedi bulduk. Şimdi geriye kaldı katilini bulmak.
2: Aman Allah'ım. Kocamın cesedini bulmuşlar ha.
1: Evet ama Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl öğrendi anlamıyorum. O göründüğü kadar zeki bir polis değildir.
2: Şey, belki tahmin etmiş olabilir.
1: Bana doğruyu söyle Suzan. Yoksa sen mi ağzından bir şey kaçırdın ha?
2: Yok, inan ben hiçbir şey söylemedim.
1: Madem öyle Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl anladı? Koca gölü tahmin ederek araştıramaz. Mutlaka cesedin orada olduğunu biliyordu. Telefonum çalıyor. Komiser Orhan.
3: Komiser, ben Selçuk.
1: Ne var Selçuk?
3: Belki ilgini çeker diye düşündüm. Cesedin göğsünde kocaman bir kurşun deliği bulduk.
1: Yani cinayet mi?
3: Evet. Adam 9 milimetrelik bir kurşunla öldürülmüş.
1: Ne dedin?
3: 9 milimetrelik bir kurşun dedim. Yani polislerin kullandığı bir tabanca. Suzan Hanım'ı görürsen olanları anlat. Hoşça kal.
2: Ne oldu Orhan? Arayan kimdi?
1: Komiser Selçuk'tu. Kocanı öldüren kurşunu bulmuşlar Suzan. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musun?
2: Ne?
1: Kocan senin silahınla değil de başka bir silahla öldürülmüş.
2: Anlayamadım.
1: Kocanı öldürdüğün gün evine geldiğimde bana bir silah verdin. Bu 14 milimetrelik bir silahtı. Ve kocanı o silahla öldürdüğünü söylemiştin bana. Hatırlıyor musun?
2: Evet.
1: Ama kocanın cesedinden çıkan kurşun 9 milimetrelik. Bu nasıl oluyor Suzan? Bunu nasıl izah edeceksin?
2: Ben bilmiyorum Orhan. Silahı sana vermiştim. Sen de atmıştın.
1: Alo.
3: Komiser Orhan.
1: Evet. Benim, siz kimsiniz?
3: Komiserim, ben cinayet masasından polis memuru Bora.
1: Hayrola Bora, ne oldu?
3: Bakın komiserim, sizi sever ve sayarım. Bir çatışmada benim hayatımı kurtarmıştınız. Bu yüzden size haber vermek istedim.
1: Ne haberi vereceksin bana Bora?
3: Efendim, büro şefi Selçuk Bey az önce tutuklanmanız için bir emir çıkarttı.
1: Peki gerekçe ne?
3: Şu gölde cesedi bulunan adamla ilgili. Balistik raporuna göre cesedin üzerinden çıkan kurşun sizin tabancanızdan atılmış.
1: Ne? Olamaz. Benim tabancamdan ha?
3: Evet efendim. Bu yüzden ne büroya gelin ne de evinize gidin.
1: Sağ ol Bora. Sağ ol aslanım. Teşekkür ederim.
2: Ne oldu?
1: Neden yaptın bunu Suzan?
2: Niye Orhan?
1: Artık bu oyuna bir son verelim güzelim ha? Her şey ortada. Bana Selçuk'la çok güzel bir pusu kurdunuz. Ve bunda muvaffak oldunuz da. Suç ortağın Selçuk az önce tutuklanmamla ilgili bir emir çıkarttırmış.
2: İnan söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Orhan.
1: Her şeyi Selçuk'la planladınız değil mi? Aksi takdirde o geri zekalı kocanı baraj gölüne attığımızı nereden bilecekti ha? Sonra benim tabancamla kocanı öldürdün ama bana başka bir tabanca verdin.
2: Bak Orhan ben...
1: Ama anlayamadığım bir şey var. Neden kurban olarak beni seçtiniz? Neden bir başkası değil ha? Boşuna ağlamasın. Eskiden olsa etkilenirdim ama şimdi iğreniyorum senden artık.
2: Seni seviyorum Orhan.
1: Sahi mi? Ya bir de sevmeseydin ne yapardın bana? Ha? Çok merak ediyorum.
2: Üzgünüm Orhan, inan çok üzgünüm. Evet, seni kullandık, kandırdık. Bana olan saf duygularını sömürdüm, çıkarlarıma alet ettim. Ama başlangıçta sana karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Ama sonra seni sevdim. Mertliğini, fedakarlığını sevdim. Sana aşık oldum.
1: Bana masal anlatma güzelim. Gerçekleri anlat.
2: Bütün bu olanlar para hırsı yüzünden oldu. Ben parayı çok seviyordum. Selçuk da seviyordu.
1: Hadi Selçuk'u anlarım. O maaşlı bir polis. Ya sen? Kocanın onca milyarları az mı gelmişti sana ha?
2: Kocamın milyarları mı? Zaten beni onun karısı yapan da o milyarlar olmadı mı? Ama evlendiğim zaman yanıldığımı anladım. Erdal hastalık derecesinde cimri bir adamdı. 5 kuruş verirken insanı inletirdi.
1: Peki Selçuk'u nasıl tanıdın?
2: Bir kokteylde tanıştık onunla. Kısa zamanda arkadaş olduk. Dostluğumuz sürdükçe birbirimize açıldık ve gördük ki ikimiz de parayı seviyorduk. Sonunda bir plan yaptık. Kocamı katil suçuyla hapse atıp servetinin üzerine ben konacaktım ve yarısını da Selçuk'a verecektim.
1: İyi de kocanı durup dururken katil yapamazdın ki. Bunun için onun birisini öldürdüm.

0: öldürülmesi gerekmez miydi ha?
1: Gerekirdi. Zaten Cem'i de bu yüzden öldürdü Selçuk.
0: Ne? Cem'i Selçuk mu öldürdü?
1: Evet. Bu cinayeti kocamın üzerine yıkacak ve onun hapse girmesine neden olacaktık. Ama her şeyi hesaplayamadık.
0: Neyi?
1: Kocamın cinayet sabahı Avrupa'ya gittiğini bilmiyorduk. Bunu bilmeyen Selçuk aynı gece Cem'i öldürdü. Oysa olaydan saatler önce kocam Avrupa'ya gitmişti.
0: Yani adamı boşu boşuna öldürdünüz ha?
1: Evet. Bunun üzerine Selçuk kocamı öldürmeye karar verdi. Ama bize bir katil lazımdı. Bu elbette Selçuk olamazdı.
0: Ama ben olabilirdim, değil mi?
1: Evet. Selçuk senin bana hayran olduğunu, hep benim gibi bir kadınla evlenmek istediğini söylemişti.
0: Doğru söylemiş. İnsan bir polis de olsa her zaman kuvvetli olamıyor. Bazen duygularına yenilebiliyor.
1: Başlangıçta senin sadece adını biliyordum. Yüzünü bile görmemiştim. Selçuk senin çok duygusal biri olduğunu, sevdiği insan için her şeyi yapabileceğini söyleyince ben de...
0: Sen de önce kocanı öldürdün, sonra beni çağırıp gözyaşı döktün. Kocanın ahlaksız, manyak ve sadist biri olduğunu söyledin. Ben de hem sana hayranlığımdan hem de kocanı öldürmek zorunda kaldığın gerekçelerine inanarak seni bu işten kurtarmaya çalıştım. Ben 15 yıllık polislik şerefimi, namusumu sana olan sevgim yüzünden bir kalemde silerken meğer siz o sırada benim aptallığıma gülüyordunuz, öyle değil mi?
1: Hayır, yemin ederim ki bu doğru değil. Başlangıçta değil ama sonradan sevdim seni. Yemin ederim ki çok sevdim Orhan, deliler gibi aşık oldum
0: sus!
1: Sana.
0: Sus! İnanmıyorum sana. Gururumla, şerefimle oynadın Suzan. Ben de olmayacak şeylere giriştim. Olmayacak bir sevginin peşine düştüm.
1: Lütfen, lütfen böyle konuşup da yaralama beni. Karşında kahroluyorum zaten. Biraz cesaretim olsa canıma kıyardım.
0: Peki kocanı benim tabancamla nasıl vurdun? Bunu pek merak ediyorum doğrusu.
1: Cinayet günü Selçuk verdi bana. Bu Orhan'ın tabancası. Kocanı bununla vur. Orhan gelince ona sendeki ruhsatsız tabancayı ver dedi. Ben sadece söyleneni yaptım.
0: Peki daha sonra tabancamı ne yaptın?
1: Aynı gece Selçuk gelip geri aldı.
0: Vay canına, şimdi anladım. Bir gün önce tabancam tutukluk yapınca bakımı için Selçuk'a vermiştim. Geri alıncaya kadar da başka bir silah kullandım. Şimdi hatırlıyorum da dikkatimi çekmemişti. Cinayetin ertesi günü Selçuk tabancanız onarıldı diye geri vermişti bana. Doğrusu harika bir plan yapmışsınız.
1: Affet Orhan. Suçlu olduğumu biliyorum ama yalvarırım affet beni.
0: Affetmek mi? Seni affetsem ne olur ha? Şu andan itibaren kocanın katil zanlısı olarak aranıyorum. Polis arkadaşlarım beni nerede görseler tutuklarlar.
1: Hayır, kimse sana bir şey yapamayacak.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Polise gidip her şeyi itiraf edeceğim. Senin adını bile söylemeyeceğim. Kocamı öldürdüğümü, bu işi Selçuk'la planladığımı itiraf edeceğim.
0: Boşuna, bunun hiçbir faydası olmaz. Değil mi ki kocanın cesedinden çıkan kurşun benim tabancama ait? Senin anlattıklarına inanmazlar bile.
1: Peki ne yapacaksın? Kendini nasıl sıyıracaksın bu işten?
0: Tek çözüm Selçuk'un Cem'i öldürdüğünü ispat etmek.
1: Gerek yok buna. Selçuk Cem'i öldürürken ben yanındaydım. Bunun için şahitlik yaparım.
0: Şahitliğin yetmez. Delil de gerekir. Kaldı ki Selçuk senin benimle işbirliği yaparak böyle bir iftira attığını söyler.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Bilmiyorum. Ama tutuklanıp da hapse gitmektense ölmeyi göze alırım daha iyi. Rahmetli babam da polisti. Bütün ömrünü şerefiyle, namusuyla yaşadı. Ölürken tek sözü aç kal ama şerefini satma olmuştu. Asla onun hatırasına saygısızlık yaparak mahkeme önüne çıkamam. Hoşça kal.
1: Dur gitme. Yalvarırım bırakma beni. Burada kal.
0: Burada kalamam. Birazdan polisler buraya gelirler. Gitmekten başka yapacağım bir şey yok. Ah. Bu da ne böyle? Şu çiçeklerin arkasındaki şey kamera değil mi? İyi ama bu kameranın burada ne işi var? Vay canına, şimdi anladım. Bu bir güvenlik kamerası. Hırsızlığa karşı Erdal Bey koydurtmuş olmalı. Gece gündüz bahçede olan bitenleri kaydediyordu. He? Aman Allah'ım. O halde Selçuk Cem'i öldürürken de kaydetmiş olabilir. Hemen Suzan'ın evine dönmeliyim. Eğer kaseti bulursam kendimi temize çıkartabilirim. Hadi hadi aç şu kapıyı. Aman Allah'ım. Bu ses de ne böyle? Suzan! Suzan aç kapıyı, aç çabuk şu kapıyı! Olamaz. Yoksa kendisini mi vurdu bu? Hay Allah, ne yapsam? En iyisi kapıyı kırayım. Suzan! Suzan! Neredesin? Aman Allah'ım. Suzan ne yaptın? Neden kendini vurdun?
1: Affet beni Orhan. Bunu yapmak zorundaydım. Seni kaybetmektense ölmeyi tercih ederim. Seni çok seviyordum.
0: Allah kahretsin. Kıpırdama, dur. Telefon neredeydi? Buldum. Alo. Alo, ben cinayet masası dedektifi Orhan. Sarıyer Villa yolu 15 numaralı eve hemen bir ambulans gönderin. Bir kadın kendini vurdu. Sık düşün. Birazdan ambulans burada olacak.
1: Neden beni kurtarmaya çalışıyorsun ki? Değer miyim buna?
0: İnsan yüreğindeki sevgi bir anda çıkartıp atamıyor ki.
1: Demek beni hala seviyorsun. Doğru mu bu?
0: Evet. Evet, ne yazık ki seviyorum. Elimde değil bu.
1: Seni çok seviyorum Orhan. Yemin ederim ki seviyorum. Bilirsin, ölecek insan yalan söylemez.
0: Biliyorum, inanıyorum. Keşke başka şartlar altında tanışsaydık seninle.
1: Kader işte. Bazen ipler elimizde olmuyor.
0: Suzan, az önce bahçenizde bir güvenlik kamerası gördüm. Bundan haberin var mıydı?
1: Evet. Erdal hırsızlardan çok korkardı. Onun için koydurmuştu.
0: Evet, tahmin etmiştim. Kocan kameranın çektiği kasetleri ne yapıyordu?
1: Yan odada, çalışma odasına. Orada camlı bir dolap var. Neden sordun?
0: Eğer kamera kaydetmişse Selçuk'un Cem'i öldürdüğü ortaya çıkacaktır. Sen sakın kıpırdama. Çok kan kaybediyorsun. Ben şu kasetlere bir bakacağım. Allah kahretsin. Polis arabalarının sesi bu. Suzan'ın tabancasından çıkan sesi duymuşlar. Kaseti hemen bulmalıyım. Suzan'ın söz ettiği camlı dolabı buldum. Evet, içinde bir sürü kaset var. Cem ne zaman öldürülmüştü? 17 Aralık'ta. 14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık. Tamam, buldum işte, 17 Aralık. Bütün umudum bu kasette. Eğer kamera cinayeti görüntülemişse hapse benim yerime Selçuk girecek.
1: Buldun mu Orhan?
0: Buldum. Umarım istediğim görüntü vardır. Video nerede?
1: Televizyon sehpasının altında.
0: Dur şu kaseti bir seyredeyim. Tamam, tamam, koydum işte.
1: Git, lütfen git. Polisler geliyor.
0: Seni kaçmanın bir faydası yok Suzan.
1: Ama seni hapse atacaklar.
2: Arkayı tut. İşte burada.
0: Tamam.
2: Tamam. Tutuklarım.
0: Tamam, sakin olun, bir yere gittim yok.
2: Burada olduğunu tahmin ediyordum. Kadını da vurmuş. Yakalayın, kelepçe takın çabuk. Tamam,
0: hadi. Durun arkadaşlar, durun, bir yere gidecek değilim.
2: İnanmayın ona, kaçacak. Teslim alın.
0: Beni tutuklamadan önce televizyona bakın çocuklar. Orada bir cinayete şahit olacaksınız.
2: Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum.
0: Yakalayın onu. Silahını alın.
2: Durun. İnanmayın, montaj yapmış. Kendini kurtarmak için bana komplo kurmuş. Anlamıyor musunuz? Çabuk yakalayın onu, emrediyorum size.
3: Silahınızı verin komiserim.
2: Sen benim silahımı isteyemezsin. Ben senin amirinim.
3: Artık değilsiniz komiserim. Televizyondaki görüntülere göre siz bir katilsiniz. Evet. Tabancanızı verin diyorum.
2: Hayır, hayır, vermem.
3: Kuralları biliyorsunuz efendim. Silahınızı vermezseniz size ateş edeceğim.
0: Ne diyorsa yap Selçuk, inkar etmek faydasız. Güvenlik kamerası her şeyi görüntülemiş. Bu yeterli bir delil.
1: Kocamın iş ortağı Cem'i o öldürdü. Ben yanındaydım. Kocamı da Selçuk'la planlayıp ben öldürdüm. Orhan Bey'in suçu yok.
2: Yalan, yalan. Kocasını Orhan öldürdü. Balistik raporuna göre cesetten çıkan kurşun Orhan'ın tabancasından atılmış. Raporu siz de gördünüz çocuklar.
0: Bunun açıklaması kolay Selçuk. Tutukluk yapan tabancamı onarmak için sana vermiştim. Ama sen tabancamı bana geri vermeden önce Suzan'a verip kocasını öldürttün. Sonra geri alıp ertesi günü bana verdin.
2: İnanmayın, yalan söylüyor.
1: Orhan doğru söylüyor. Onun tabancasını Selçuk verdi bana. Son anlarım, yaşıyorum. Bu benim itirafımdır memur beyler. Komiser, Orhan şerefli bir polistir. Her şeyin başı Selçuk denen bu yılandır.
3: Sizi Cem Devran'ı öldürmek, Erdal Koral'ı da öldürmeye azmettirmek suçuyla tutukluyor.
2: Yalan.
3: Lütfen bizimle gelin.
2: Yalan. Hadi, bu bir komplo. Zorluk çıkarmayın. Bunu yapamazsınız.
1: Orhan.
2: Gözümü komiserim. Yürüyün.
1: Orhan.
2: Yürüyün.
1: Benim ifadem seni kurtarmaya yetecek mi?
0: Yetecek Suzan. Zaten kasetteki görüntüler her şeyi ortaya koyuyor.
1: Orhan, lütfen yardım et bana.
0: Tabii canım.
1: Beni affettin mi Orhan? Affettin mi?
0: Sus artık. Çok kan kaybediyorsun.
1: Beni affettin, söyle.
0: Suzan! Suzan! Suzan!

0: İki Yüzlü Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: bizim sesimiz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Basit sensin, celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin, bol nefesler verirsin.
14: 91.8 Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
16: Thank you.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Hepinizi selamların en güzeli olan Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyenler, sözler mecmuasını takip ediyoruz biliyorsunuz. 30. sözü tamamladık elhamdülillah. Bu hafta yeni bir mevzuya, Miraç bahsini işlemeye başlayacağız. Sözler mecmuasında 31. sözü teşkil ediyor Mirac-ı Nebevi aleyhissalatü vesselam. Hatırlarsanız geçmiş programlarımızla zaman zaman Miraç gecesi vasıtasıyla Miraç bahsinden bazı bölümleri sizlerle paylaştık. Ama inşallah bugünden itibaren 31. sözün tamamını en baştan başlayarak nihayetine kadar haftalar içindeki programımızda birlikte işleyeceğiz. İnşallah hepimize faydalı olur. Miracı anlamamıza, kabullenmemize, miracın hikmetini, sebebini, faydelerini, meyvelerini, lüzumunu anlamamıza yardımcı olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Ala Resulina salavat. 31. söz Mirac-ı Nebevi aleyhissalatu vesselam. Yani bu bahis Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını anlatıyor. Bir ihtarla başlamış. İhtarda şöyle deniliyor. Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. Ve erkan-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Yani öncelikle kişi mümin olacak. Amentünün şartlarını tam olarak kalbinde yerleştirecek, ona inanacak. O imanın erkanından aldığı nurlarla da miracı anlayacak. Miracı kabullenecek. Erkan-ı imaniyeyi, imanın ana şartlarını kabul etmeyen dinsiz mülhitlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. Kişi haşa ve kella Allah'ı inkar ediyorsa, melekleri, manevi alemleri inkar ediyorsa,

onlara öncelikle anlatılması gereken tevhid hakikatidir, ahiret hakikatidir. İmanın diğer melekler olsun, peygamberler olsun, diğer şartlarını ispat etmektir. Ondan sonra Miraç mevzu anlatılabilir. Yoksa inkarda olan birisine, bir mülhide doğrudan Miraç meselesini ispat etmeniz mümkün değildir. Çünkü işin aslını, ana noktalarını kabul etmiyor. Dolayısıyla usul açısından da onlara öncelikle anlatılması gereken imanın rükünleridir ve ispat edilmesi gereken. Miraç meselesi ondan sonra gelir sıra itibariyle. Çünkü Allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melaikeyi kabul etmeyen veya semavatın vücudunu inkar eden manevi alemleri kastediyor. Adamlara karşı Miraç'tan bahsedilmez, doğru olmaz. Evvela o erkanı ispat etmek lazım geliyor. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini, peygamberleri, melekleri ve hakeza imanın şartlarını ispat lazım geliyor. Öyleyse biz Miraç'da istibad ile vesveseye düşen bir müminin muhatap ittihaz ederek, burası da önemli değerli dinleyenler ihtarda, demek ki biz bir mümini muhatap kabul edeceğiz diyor. Ama hangi mümin? En başta bütün müminler elbette ders verecek şekilde burası işlenmiş, ama Miraç hakikatini kalbine, aklına sığıştıramamış, İşte bazı İslam alimleri dahi ruhen olmuştur gibi söyleyenler vardır. Öncelikle diyor Miraç hususunda vesveseye düşmüş, Miracı tam kabullenememiş, bir mümini muhatap ittihaz edeceğiz. Ona karşı serdi kelam edeceğiz. Ara sıra o mümine bunu anlatırken, ispat ederken, onun aklına, kalbine, diğer latifelerine aklen naklen Miracı yerleştirirken, onu ikna ederken, ara sıra da dinleme makamında bulunan, makam istimada olan mülhide nazar alıp ona da hitap edeceğiz. Ona da serde kelam edeceğiz ara sıra. Yine doğrudan mülhidin aklına da iman hakikatleriyle birlikte Miraç meselesini değerli dinleyenler, Üstad Hazretleri bir tarz olarak burada işliyor, yerleştiriyor. Bazı sözlerde hakikati Miraç'ın bir kısım lemaları zikredilmişti. Sözlerin başka yerlerinde Miraç hakikatine dair bazı kısımlar, Miraç'ın bazı nurları, lemaları anlatılmıştı. İhvanlarımın, kardeşlerimin ara sıra ayrı ayrı o lemaları hakikatin aslıyla birleştirmek ve kemalat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmelliğinin cemaline, yani güzelliğine birden bir ayna yapmak için inayeti Allah'tan istedik. Yardım Allah'tandır. Evet değerli dinleyenler, ayet-i kerimelere geçmeden önce Mirac-ı Nebevi nedir? Özet olarak onu söyleyelim. Mirac-ı Nebevi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın miracıdır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna cismiyle ve ruhuyla yükselip, yani hem bedenen hem ruhen Allah Teala'nın huzuruna yükselmesi, Cenab-ı Hak ile muhatap olmasıdır. Mana alemlerini gezmesi, semavatları, yedi kat semayı ard arda geçerek, her bir semada peygamberlerle görüşerek, daha öncesinde Mescid-i Haram'dan ayet-i kerime bahsedecek, Mescid-i Aksa'ya giderek, oradan başka vasıtalarla Cebrail aleyhisselam eşliğinde semavat katlarını kat edip, bir müddet sonra Cebrail aleyhisselamın da ondan ayrılıp tek başına yolculuğunu devam ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükselmesi, Cenab-ı Hak'la muhatap olması, oradan aldığı hediyeleri müminlere getirmesidir Miraç hadisesi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir. İnhüve illa vahyuyuha allemehu şedidul kuva zû mirretin festeva ve huve bil ufukil âlâ thümme dâna fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev ednâ fevhâ ilâ abdihi mâ evhâ mâ kezebel fuâdu mâ re'â efetumâ

buyuruluyor ki mealen kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya İsra gece yürüyüşü ile götüren Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz ki semî her şeyi işiten, basîr hakkıyla gören ancak O'dur. Burası İsra suresinin birinci ayeti değerli dinleyenler. Daha sonra Necm suresindeki ayetlerle Mirac-ı Nebevi'yi destekliyor ve izah ediyor. Orada da deniliyor ki O söyledikleri bildirilen vahiyden başka bir şey değildir. Kendisine o vahyi kuvvaları şiddetli, mükemmel bir akla sahip olan Cebrail öğretti. Bunun üzerine göğe doğruldu. Ve o bu miracında en yüksek ufuktaydı. Sonra çok perdeler geçerek Rabbine yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki Kâb-ı Kavseyn iki yay kadar veya daha da yakın oldu. İşte Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Buraya kadar olan kısım değerli dinleyenler Miraç'ta Necm suresinin 4 ila 11. ayetleriydi. 12 ila 18. ayetlerinde de şöyle buyruluyor mealen yine Necm suresinin. Onun görmekte olduğu şeyler hakkında. Şimdi kendisiyle mücadele mi ediyorsunuz? And olsun ki onu Cebrail'i asli suretinde. Diğer bir inişinde de Miraç gecesinde Sidretül Münteha'nın yanında iken gördü. Ki Cennetül Meva onun yanındadır. O zaman Sidre'yi bürümekte olan bürüyordu. O haşmetli makamda Muhammed'in gözü ne kaydı ne de haddini aştı. Andolsun ki Rabbisinin delillerinden en büyüğünü gördü. Evet kıymetli dinleyenler, bu ayet-i kerimelerin ışığıyla nuruyla bahsi miraca başlıyoruz inşallah. Evvelki ayeti azimenin azim hazinesinden yalnız innehu zamirinde, yani İsra suresindeki ayetteki innehu zamirinden bahsediyor. İnnehu zamirinde bir düstur-u belagata istinad eden Kur'an-ı Kerim'in hale uygun söz söyleme kaidesinin, sanatının görüldüğü bu innehu zamirinde bir belagat düsturuna dayanan iki remzin, yani iki işaretin meselemize, Miraç mevzuna münasebeti olduğu için icaz bahsinde beyan edildiği üzere yazacağız. Mevzuya girmeden önce mevzuyla alakalı ayette geçen innehu zamiriyle ilgili bir açıklama değerli dinleyenler burada söylediği, ona bakacağız. İnnehu demek şüphesiz ki o manasına geliyor. İnnehu huvessemiul basir dediği yerde şüphesiz ki semi'yi her şeyi işten basir hakkıyla gören ancak odur diye geçiyordu. Mealini sizlere arz etmiştim. İşte oraya bir vurgu, bir atıf yapıyor. Miraç bahsiyle ilgili olduğu için. İşte Kur'an-ı Hakim Habib-i Ekrem Eftalus Aleyhissalatu ve Ekmelus Selam'ın miracının mebdeyi olan Peygamber Efendimizin miracının göğe yükselmesinin başlangıcı olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra İnnehu vessemi'ul basir der. Ve şu kelam ile Sure-i ve Necm-i İza Heva'da işaret olunan Münteha-i Miraca, Miracın nihayetine, son noktasına işaret eden, remzeden innehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut peygamberedir aleyhissalatü vesselam. Yani buradaki innehu zamiri neye bakıyor, kime bakıyor? İki türlü olabilir diyor. Şüphesiz ki o zamir.

yeri ya Cenab-ı Hakk'a racidir ya peygamberedir aleyhissalatü vesselam'a. Şimdi peygamber efendimize raci olursa nasıl olur? Cenab-ı Hakk'a raci olursa nasıl olur? Onu anlatıyor. Peygambere göre olsa, yani peygamber efendimizi kastediyorsa burada aleyhissalatü vesselam'ı, o zaman belagat kanunu, hale uygun söz söyleme sanatı dedik belagata. Kur'an-ı Kerim'in belagatı vardır malum, belagat kaidesi sanatı vardır. İşte bu kanunu belagata ve münasebatı siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki, münasebatı siyak-ı kelamda şu demek değerli dinleyenler, sözün gidişatıyla hedeflenen mananın alakası. Sözün gidişatı hangi manayla alakalı? İşte bu kelamdaki, sözün gidişatındaki alakalı olduğu mana veya hale uygun söz söyleme kaidesi gereği innehu zamiri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre olsa şunu ifade eder ki diyor, bu seyahati cüz'iyede, bu küçük, bu kısa seyahatte bir seyri umumi, büyük bir seyir ve bir urucu külli var ki, külli bir yükseliş var ki, ta sidretül müntehaya, yani varlık aleminin en yüksek hududuna, en son hududuna, ta Kâb-ı Kavseyn'e kadar. Kâb-ı Kavseyn'de söylemiştik, iki yay mesafesi. Yani bu da şöyle tabir ediliyor, varlıkla imkanat arası, imkanla vücub arası, ortası olarak tabir edilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak ile perdesiz görüştüğü makam. Cenab-ı Hakk'ın vücub dediğimiz varlığının olmazsa olmazının gerekliliğiyle her şeyi yaratmasını ifade eden imkanat alemi. Bunların ortası olarak tabir edilen perdesiz Cenab-ı Hak ile görüştüğü makam. İki yay mesafesi, vücub ve imkan aleminin ortası. Sidretül müntehada, tekrar edelim onu da, varlık aleminin en yüksek ve son hududu, sınırı. İşte buraya kadar. Meratibi külliye-i esmaiyede, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin her bir mertebesinde gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi, orada Allah'ın yarattığı bütün deliller, varlık alemine kadar ve varlık aleminden sonra ne görmüşse, ne duymuşsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği isimlerin mertebelerinin her birisinde ki tecellilerini, onların gereği yaratılan Rabbani ayetleri ve acayip bir sanat-ı ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın acayip, harika, güzel sanatlarını işitmiş ve görmüştür der. Ne zaman? İnnehu zamiri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre değerlendirildiği zaman. Muhakkak ki o her şeyi işiten, her şeyi görendir dedi ya, Cenab-ı Hakk'a göre olduğu zaman farklı anlamı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre olduğu zaman işte Miraç'ta, o varlık aleminde ve varlık aleminin sonrasında, yani Sidretül Müntaha'da, vücutla imkan ortasında Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bütün tecellilerini, bütün ayat-ı Rabbaniye'yi gözüne kulağına ne denk gelmişse onları işitmiş ve görmüştür der. İnnehu zamiri, ayet-i kerimedeki o innehu bize bunu anlatır değerli dinleyenler, onu söylüyor. O küçük cüz'i seyahati ne yapar böylece? Hem külli, yani umumi geniş, hem de mahşere acayip bir seyahatin, acayip yerlerin görüldüğü, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin tecelli ettiği, sergilendiği o mahşerleri, o sergileri, o acayip mahşerleri gördüğü bir seyahat anlamına gelir. O seyahatin anahtarı hükmünde innehu zamiri müminlere gösteriyor değerli dinleyenler. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre böyle, Cenab-ı Hakk'a göre olduğu zaman nasıl olur? Ona da bakalım.
Eğer zamir, innehu zamiri Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki o zaman bir abdini, bir kulunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için, onu bir görevle vazifelendirmek için Mescid-i Haram'dan Mecma-ı Enbiya olan, peygamberlerin toplanma yeri olan Mescid-i Aksa'ya gönderip enbiyalarla, yani peygamberlerle görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine, diğer kendisine kadar gelmiş bütün peygamberlerin dinlerinin asıllarına, dinini tanzim eden kaidelerine varisi mutlak olduğunu göstermek üzere, bütün dinlerin sen mutlak varisisin, bütün o dinler senin dininde kemale eriyor, onun içinde toplanıyor, bunu gösterdikten sonra ta Sidretül Müntehaya, yani varlık aleminin en son ve en nihayet hududu dedik, oraya ta Kab-ı Kavseyn'e kadar, vücub ve imkan ortasına kadar, iki ay mesafesine kadar, mülk ve melekutta, yani zahiri ve batını alemlerde, dış ve iç alemlerde o kulunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak gezdirdi. İşte çendan o bir kuldur, bir abddir ve o seyahat bir miracı cüziyedir, ona mahsus cüziyi bir seyahattir. Fakat bu abdin, yani bu kulun, kimdi o kul? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'dı. Bu kulun bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Ona mahsus bir seyahattir. Ama bütün kainatı ilgilendiren, bütün kainatla alakası olan bir emaneti o kulunun vazifesi içine koymuş, ona vermiştir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur onun beraberindedir. Bütün peygamberlerin dinlerinin varisi mutlakı kılmıştır ve onunla dini kemale erdirmiştir. Hem saadet-i ebediyenin, ahiret hayatındaki ebedi mutluluğumuzun kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir, bütün varlıkları işitir ve hepsini görür sıfatıyla tavsif eder innehu zamiriyle. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumuil, yani bütün cihatı kuşat, bütün cihanı kuşatan, içine alan ve muhit ve umum kainata âm, bütün kainatın hepsini içine alan, umumi olan ve bütün mahlukata, bütün yaratılmışlara şamil olan hikmetlerini Cenab-ı Hak böylece o kulu vasıtasıyla ve onun emaneti vasıtasıyla göstermiş olsun. İşte bu büyük bir sırdır değerli dinleyenler. Bu sırr-ı azimin, bu büyük sırrın dört esası vardır. Büyük bir sır olduğu için bazıları bu sırrı anlayamamışlar. Anlayamadıklarından, kendi akıllarına da sığdıramadıklarından inkara yahut şüpheye düşmüşler. İşte değerli dinleyenler, Risale-i Nur'da Sözler Mecmuası'nda bu 31. sözde öyle anlatılıyor ki bu mevzu, işlediğimiz zaman siz de inşallah buna kanaat getireceksiniz. 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde Mirac-ı Nebevi Aleyhissalatu Vesselam ispat ediliyor, anlatılıyor. Bu sır açılıyor. Herkesin derecesine göre herkes bu sırdan istifade ediyor. Ama inkara, şüpheye asla yer bırakmıyor. İşte diyor, bu büyük sırrın dört esası var. Dört esası nelerdir? Birincisi, miracın sırrı lüzumu nedir? Miraca niye ihtiyaç duyuldu?
nasıl bir gerekten dolayı

Cenab-ı Hak kulunu o seyahate tabi tuttu. İkinci sırrı, hakikati miraç nedir? Peki miracın hakikatinde ne var? Nedir bu işin hakikati? Bunu anlatıyor. Üçüncü büyük sırda, miracın hikmeti nedir? Ne gibi gizli gayeleri, arkasında ne gibi hikmetleri, faydeleri var? Onları anlatıyor. Dördüncüsünde de, peki miraç oldu, ne getirdi? Sonucu ne? Semereleri, semeratı ve faydası nedir? Bu dört sırrı değerli dinleyenler açıklamaya girişiyor burada. Birinci esas ile başlayacağız. Bu dört büyük sırdan, miracın dört büyük sırrından birinci esasla birinci sırrını açmaya, anlamaya çalışacağız.

Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Birinci esas ile Miraç mevzuna. Birinci esas, Miraç'ın sırrı lüzumu. Miraç'ın gerekliliği. Mesela deniliyor ki, Cenab-ı Hak akrabi ileyhi min hablil varittir. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Kaf suresinde geçiyor bu ayet değerli dinleyenler. Ona şah damarından daha yakındır. 16. ayette Kaf suresinde. Böyle deniliyor. Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakınsa, şah damarından daha yakınsa ve cisimden, mekandan münezzehtir. Her veli, her evliya kendi kalbi içinde, o manevi kalbinde seyri sülukuyla onunla görüşebilir. Neden dolayı? Velayet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. Her veli kendi kalbinde Cenab-ı Hak ile görüşebilir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da velayet sahibidir. Onun da velayeti vardır. Cenab-ı Hak da her şeye, her şeyden yakın ve mekandan münezzehtir, cisimden münezzehtir. O halde diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam velayetiyle kendi kalbi içinde Cenab-ı Hakk'ı görebileceği, görüşebileceği halde neden Miraç'a, böyle uzun bir seyahate ihtiyaç duyuldu? Ne gerek vardı? Bunun cevabını verecek değerli dinleyenler. Sual mühim, cevabı çok güzel. Cevabına bakalım şimdi. El cevap, şu sırrı gamizi, yani anlaşılması güç olan sır demektir. Sırrı gamiz. Bu anlaşılması güç sırrı iki temsil ile fehme takrib ediyoruz. Bizlerin anlayışına iki misalle yaklaştıracak bu sırrı Miraç'a niçin gerek duyulduğunu, niçin bu seyahate lüzum olduğunu iki misalle anlayışımıza yaklaştıracak. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı Miraç hakkında olan şu iki temsilini dinle. Birinci temsil. Bir sultan iki çeşit mukalemesi, yani bir sultanın, bir idarecinin, bir memleketin hükümdarının iki çeşit konuşması, iki çeşit sohbeti, iki çeşit görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı vardır. İki tarzda iltifatı vardır. Birisi ami bir raiyetiyle, sıradan bizler gibi birisiyle cüz'i bir iş için, basit bir, o kişinin basit bir dileği, kolay bir ihtiyacı için hususi, ona özel bir ihtiyaca dair has bir telefonla sohbet etmektir. Yahut birisiyle ilgili, birisinin küçük bir işiyle ilgili bir konuşması, bir emri, bir iltifatı, bir mukalemesidir o sultanın. Telefonla açar, o ihtiyacı söyler veya o emri verir yahut o ihtiyacı giderir. Onunla konuşur. Has bir şey, ami bir raiyetiyle. Sıradan.

Diğeri ise, diğer tarz konuşması, hitabı, iltifatı ise saltanat-ı uzma unvanıyla en büyük saltanat, devlet başkanı unvanıyla o devletin şahsı manevisini temsil ederek ve hilafeti kübra namıyla, o büyük hilafet, en büyük halife, en büyük halifelik makamı itibariyle ve hakimiyeti âme haysiyetiyle her şeye, umuma hükmetme haysiyetiyle ve emirlerini, evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla o işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamiriyle münasebettar büyük bir memuru ile konuşmaktır, sohbet etmektir ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla bir mukalemedir. Demek ki bir sultanın, değerli dinleyenler, iki çeşit görüşmesi, konuşması, hitabı, iltifatı, karşılıklı sohbeti vardır diyor. Birisi sıradan bir raiyetiyle cüzi bir iş için özel bir telefonla birisiyle görüşmesidir. İşte evliyaların Cenab-ı Hak ile kendi kalplerine görüşmesi bunun gibidir. İkinci tarz konuşması o sultanın sultan-ı uzma makamında hakimiyeti âme, her şeye hükmeden haysiyetiyle umumi emirlerini, herkesi ilgilendiren emirlerini etrafa yaymak, teşhir etmek, anlatılması için büyük bir elçisiyle, o işlerle vazifeli bir memuruyla, büyük bir memuruyla hususi bir fermanla konuşması, onunla bizzat görüşmesi ve konuşması, sohbetidir. Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte tüm kainatı ilgilendiren bir emaneti beraberinde getirmesi. Tüm insanlığın ebedi saadeti için lazım olan düsturları Cenab-ı Hak'tan alması için Cenab-ı Hak'la görüşüp, karşılıklı görüşüp mukaleme etmesidir. İşte velillahil meselül âlâ. En yüce sıfatlar Allah'a mahsustur. Şu temsil gibi, bu misal, değerli dinleyenler, aklımıza anlayamayacağımız ağır mevzuları yaklaştırmak, anlamamızı kolaylaştırmak için verilmiş iki misal. Yanlış anlama olmasın. Aynen bu misaller gibi, şu kainat halikinin ve malikül mülk ve melekutun ve hakimi ezel ve ebedin iki tarzda mukalemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Aynen bu misalde olduğu gibi, bu kainat yaratıcısının, Cenab-ı Hakk'ın gözümüzde gördüğümüz, görmediğimiz her türlü mülkün sahibi olan, hakimi olan, hepsinin yaratıcısı olan, sebeplerin perde olduğu, olmadığı her şeyin sahibi olan, başlangıç ve sonu olmayan, mutlak hüküm sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın da iki tarzda konuşması, iki tarzda sohbeti, iki tarzda iltifatı vardır. Birisi cüz'i ve has, özel ve küçük bir görüşme tabiri caizse. Diğer görüşmesi külli, yani her şeyi kuşatan, her şeyi kapsayan ve âm, her şeyi umumu ilgilendiren, umuma şamil. İşte Miraç, değerli dinleyenler, Velayet-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam'ın, Peygamber Efendimizin veliliğinin, bütün veliliklerin, bütün evliyalıkların üzerinde fevkinde bir külliyet, bir umumilik ve bir ulviyet, bir yücelik suretinde bir tezahürüdür ki, öyle görülmesidir ki, bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın, bütün varlıkların Halık'ı, yaratıcısı unvanıyla
Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. Bütün mahlukat namına, bütün mahlukatın yaratıcısıyla bütün kainatı kuşatacak genişlikte bir velayete sahip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün veliliklerin üzerinde, ki o velayetiyle Cenab-ı Hak ile görüşmesi, konuşması, Cenab-ı Hakk'ın sohbetine nail olması ve Cenab-ı Hakk'ın münacatına müşerref olmasıdır. Bu birinci temsildi değerli dinleyenler. Gayet güzel bir temsil. Kısa fakat Miracı anlamamıza, Miracın sır lüzumunu açmamıza, öğrenmemize, o sırrı yakalamamıza vesile olacak olan güzel bir temsildi. İkinci temsile geliyoruz. İkinci temsil, bir adam elindeki bir aynayı güneşe karşı tutar. Bir adam var, elinde de bir ayna var. Bu aynayı güneşe karşı tutar. O ayna kendi miktarınca, kendi çapınca, kendi kabiliyetince bir ışık ve yedi rengi havi bir ziyayı bir aksi şemsten alır. Güneşin yedi rengini, ışığını, nurunu o ayna kendi miktarınca, kendi büyüklüğünce, parlaklığınca o aksi güneşten alır. Onun nispetinde güneşle münasebetler olur, sohbet eder. Adeta güneşle bir ilişkisi olur, bir irtibatı olur, bir sohbeti olur. Aldığı ışık itibariyle. Aynelik vasfı kadar. Ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki küçük hususi bağına tevcih etse, o adam elindeki aynayı, güneşten ışığı aldı ya, kendi hususi damına, kendi evine veya bağına yönlendirse, çevirse, güneşin kıymeti nispetinde değil, bütün o güneşin büyüklüğü, çapı, kabiliyeti, ışığı ve ısısının, yedi renginin tamamını değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Güneşten aldığı o ışıktan, aynesi ne kadar alıyorsa damını, bahçesini o kadar o ışıktan yararlandırabilir. Diğeri ise, başka biri var şimdi. Aynayı bırakır. Aynayla meşgul olmuyor. Birinci misal yine evliyaların Cenab-ı Hak'la görüşmesine, Cenab-ı Hakk'ın nurundan istifade etmelerine misal. Her bir velinin kalbi bir ayna gibi. Kendi kabiliyetince Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından o nurları alır, kendisini, kendi vücut hanesini istifade ettirir. Etrafına da o ayna nispetinde ışık yayar. Şimdi başka biri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına örnek olacak bir durum var. Diğeri ise aynayı bırakır diyor. Ayna yok. Güneşten doğrudan istifade edecek o. Aynayı bırakır diğeri, doğrudan doğruya güneşe karşı çıkar. Haşmetini görür. Güneşi aynada tanımaz. Güneşi güneş olarak tanır. Onun haşmetini görür. Azametini anlar. Büyüklüğünü anlar. Sonra pek yüksek bir dağa çıkar. Daha yüksek bir yere çıkar. Güneşin pek geniş şaşayı saltanatını, güneşin her tarafa ışığını, ısısını yaymasını, her bir şeye nüfuz etmesini, her bir şeyde ışığının ve ısısının temessül etmesini, oradaki şaşasını görür. Ve bizzat perdesiz güneşle görüşür. Perde neydi? Aynaydı. Bu adamda ayna yok. Misaldaki adamda. Perdesiz güneşle görüşür, güneşi görür. Sonra döner. Hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Birinci misalde nasıl, adam güneşten aldığı ışığı aynası vasıtasıyla damına yönlendiriyordu veya bahçesine, bağına. İkinci misalde ayna yok. Güneşle bizzat görüştü. Güneşin şaşayı saltanatını gördü. Bizzat onunla sohbet etti. Döndü. O yüksek yerden damında pencereler açtı.
bağında bahçesinde güneşi görecek yerler

yaptı, göğdeki güneşe karşı yollar yaptı. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve böylece minnettarane, minnet duyarak bir sohbet edebilir. Ve şöyle diyebilir: ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin veçini bu yeryüzünü ve bütün çiçeklerin yüzlerini, güneş yeryüzünde de bütün çiçeklerin yüzünde de tecelli etmiyor mu? İşte zeminin yüzünü ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nazenin güneş, onlar gibi benim haneciğimi, benim bahçeciğimi ısındırdın ve ışıklandırdın. Bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısındırdığın gibi. Halbuki evvelki ayna sahibi böyle diyemez. Çünkü o güneşi güneşten tanımıyor, aynadan tanıyor. O güneşten doğrudan bahçesini, bağını, damını aydınlatıp ısındıramıyor. Aynasının miktarınca yansıtıyor. Onun için doğrudan güneşle muhatap olamıyor ve böyle söyleyemiyor. Yani bütün yeryüzü namına, bütün çiçekler namına, bütün bahçeler namına güneşle muhatap olamıyor. Ama ikinci adam böyle diyebilir: bütün kainat namına, bütün yeryüzü namına, güneşin tecelli ettiği her yer namına ve kendi hanesi, bağ bahçesi namına güneşle sohbet eder, güneşle münasebetdar olur. Evvelki adam, evvelki ayna sahibi böyle diyemez. O ayna kaydı altında, aynayla kayıtlı o. Güneşin aksi ise asarı, yani eserleri sınırlıdır, mahduttur. O kayda göredir. Yani aynanın çapına, yansıtmasına göredir. İkinci misal de böyle. Şimdi ikinci misalin hakikatine geçiyoruz değerli dinleyenler. İşte Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan, ezel ve ebedin başlangıcı sonu olmayan, güneşler güneşi olan Cenab-ı Hak, Zat-ı Vahid ve Samed'in var ve bir olan, her şey ona muhtaç olan ancak kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Zat-ı Vahid'in tecellisi, mahiyeti insaniyeye, insanın mahiyetine hadsiz meratibi, sonsuz mertebeleri tazammun eden iki suretle tezahür eder. Demek ki aynen güneş misali gibi Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetinin ve samediyetinin tecellisi de insanda iki surette tecelli ediyormuş. Bu iki tecelliye değerli dinleyenler inşallah bakacağız.

Birincisi, aynayı kalbe uzanan bir nispeti Rabbaniye ile bir tezahürdür ki, kalp aynasına uzanan bir nispetle, bir bağlılıkla, Cenab-ı Hak'tan olan bir bağlılıkla, Allah'a olan bir bağlılıkla bir tezahür vardır. Herkesin kalbi güneşe uzanmış, uzatılmış bir ayna gibidir. Oradan nasıl güneşin ışığını alıyordu birinci adam? İşte Cenab-ı Hak ile olan o nispetle, o bağ ile kendi kalp aynasında bir tezahür görür. Bu tezahür şöyledir ki, herkes kendi istidadına, kendi kabiliyetine ve tayyi meratibde, yani mertebeleri tay etmede, mertebeleri geçmede, seyri sülukuna, seyri sülük de biliyorsunuz tasavvuf terbiyesinde kalp ayağı ile ilerlemektir. İşte herkes mertebeleri kat etmede, kendi mahiyeti, kendi kabiliyeti itibariyle o manevi yükselmelerinde ve esma ve sıfatın, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellilerine nispeten cüz'i ve külli, o şems-i ezeliğinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Her mümin bunu kalbinde hissedebilir. Hele ki bir veli zat ise

da kendi mertebesine göre bunu daha fazla hisseder. Yani Cenab-ı Hak'la bir bağı olur. Cenab-ı Hakk'ın nurlarına, isim ve sıfatlarının tecellisine, kendi kalp ayneciğinin, kendi seyri sülukunun, o tayyi meratipteki mertebelerinin gereği olarak az veya çok Cenab-ı Hakk'ın sohbetine, kendi kalbinde Cenab-ı Hakk'ın münacatına, nuruna, o nurlardan faydalanmaya bir münasebet gösterir. Böyle bir tezahür vardır. Galip esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. Çoğunlukla Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının gölgesinde o tecellilerle olan bağlar nispetinde, işte o seyir-i süluk, tayy-i meratip vasıtasıyla kendi kabiliyetine göre çoğunlukla diyor Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının gölgesinde giden velayetlerin, evliyalıkların dereceleri bu anlattığı birinci kısımdan ileri gelir diye söylüyor değerli dinleyenler. İkinci kısım, bu da aynayı bırakıp güneşe karşı çıkan kişinin misali. İnsanın camiyeti ve şecere-i kainatın en münevver meyvesi olduğundan bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden ayneyi ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli-i zatıyla ve Esma-i Hüsna'nın azami mertebede nevi insanın manen en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki, buraya kadar olan bir izah edelim isterseniz değerli dinleyenler. İnsanın mahiyeti camidir. Başka programlarda da bunu işlemiştik. İnsan kainatın adeta çekirdeği suretinde yaratılmıştır. İnsan böyle bir kalbe, böyle bir mahiyete sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i hüsnası kainatta olduğu gibi insanda da tecelli eder. İşte insanın böyle olması vasfı itibariyle ve bu kainat ağacının en münevver, en nurlu, en son meyvesi olması itibariyle insan böyle olduğundan bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları bütün kainatta nasıl tezahür ediyorsa aynı şekilde insanda da tezahür eder dedik. İşte bütün o Esma-i Hüsna'yı kainatta tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden kendi ruh aynesinde gösterebilmesi cihetiyle insanın, onda da tecelli etmesi haysiyetiyle Cenab-ı Hak tecelli-i zatiyle, yani zatının bizzat tecelli etmesiyle, Allah'ın zatının görünmesi, yani tecelli-i zatı ile ve Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin en azami mertebelerde insanların manen en büyük bir ferdinde kimdir o? O da aleyhissalatü vesselam'dır. En azami mertebede isimlerin ve en azami bir fertte, insanların en azami bir ferdinde ve en azami bir şekilde tecelli ve tezahür etmesidir Esma-i Hüsna'nın. Kainatta olduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Esma-i Hüsna'ya mazhariyetidir. En son mertebelerde. Böyle tezahür eder ki bu tezahür ve tecelli Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının en azami bir mertebede, en büyük bir makamda, en büyük bir fert olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu şekilde tecelli ve tezahür etmesi, işte Mirac-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrıdır. Bu da ikinci misalde aynayı bırakıp güneşe karşı bizzat gidip güneşle bizzat muhatap olan, onun tecellilerinden istifade eden kişinin misaline benzer. İşte Mirac-ı Ahmedi sırrıdır ki bu, onun velayeti risaletine mebde olur. Veliliği peygamberliğine

Miraç'la birlikte o azami Esma-i Hüsna'nın en azami mertebedeki tecellileriyle onun peygamberliğine bir başlangıç olur.

velayetle zilden geçer. Yani evliyalıkla Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının birinci kısmı örnek vermiştik ya. Velilerin o hallere mazhar olmaları Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının zillinde olur dedik. Tecellilerinin gölgesinde olur. İşte velayetle o gölgeden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçer. İkinci temsilin birinci adamına benzer. Veliliğiyle ikinci temsilde aynayı tutan adama benzer. Risalette zil yoktur. İkinci temsilin ikinci adamına burada benzer. Peygamberliğinde ise ayna yoktur. Doğrudan güneşle muhataptır. İşte Miraç'ta doğrudan Cenab-ı Hak ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhatap olmuştur. Doğrudan doğruya Zat-ı Zülcelal'in ehadiyetine bakar o da. Bütün kainatta Cenab-ı Hakk'ın birliğinin görünmesine, birlik tecellilerine bakar. Bu da ikinci temsilin ikinci adamına benzer. Aynayı bırakıp güneşle bizzat muhatap olmasına benzer. Miraç ise Velayet-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam'ın kerameti kübrası değerli dinleyenler. Peygamber Efendimizin veliliğinin en büyük kerameti Miraç'tır. Hem mertebe-i ulyasıdır hem de en yüksek, en ulvi, en yüce mertebesidir. Böyle olduğundan Risalet mertebesine inkılap etmiş. Artık velayetin en son noktasına, en yüce mertebesine ulaşmış. Miraç'la Risaletine bu, yani peygamberliğine bir başlangıç olmuş. Ve velayeti peygamberliğe inkılap etmiş. Miraç'ın batını velayettir. İç yönü, Miraç'ın iç yüzü, iç yönü velayettir. Halktan hakka gitmiş. İnsanların arasından Cenab-ı Hakk'a gitmiş. Zahiri Miraç, yani Miraç'ın dış yönü, dış yüzü ise risalettir, peygamberliktir. Hak'tan halka geliyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam velayetiyle Cenab-ı Hakk'a gidiyor insanların içinden. Peygamberliğiyle Cenab-ı Hak'tan insanların arasına dönüyor. Velayet, kurbiyet meratibinde sülüktür. Velilik, evliyalık, kurbiyet mertebelerinde bir yolculuktur. Yani Allah'a yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmak mertebelerini aşmada bir seyahattir evliyalık. Çok meratibin, çok mertebelerin tayyına, yani geçilmesine ve bir derece zamana muhtaçtır. Zaman gerektirir, az da olsa. Nur-u azam olan risalet ise, risaletle velayetin farkını da burada anlatıyor. En büyük nur olan peygamberlik ise, akrabiyet-i ilahiyenin, kulun Allah'a yaklaşmasından da ziyade Allah'ın kuluna doğrudan yaklaşması, Allah'ın her şeye her şeyden daha yakın olmasına bakar, onu ifade eder. İşte nur-u azam olan risalet ise kurbiyet değil, akrabiyet makamıdır. Akrabiyet-i ilahiyenin Allah'ın kuluna yakın olmasının inkişafı sırrına bakar ki bir an-ı seyyale kafidir. Bunda zamana ihtiyaç yoktur. Bir anda Cenab-ı Hak kuluna yaklaşır. Kulunu da kendisine yaklaştırır. Bir an-ı seyyale yeterdir. Onun için hadiste böyle denilmiş. Bir anda gitmiş ve dönmüş gelmiş denilir. Buraya kadar vesveseye düşmüş yahut aklına sığıştıramamış, kalbine yerleştirememiş bir mümini nazara alarak Miraç'ın lüzum sırrını izah etti. Değerli dinleyenler, iki güzel misalle gayet güzel izah etti, sizler de farkındasınız. Şimdi makam-ı istimada bulunan mühide deriz ki Miraç'ın sır lüzumuyla ilgili, buraya kadar olan kısımla ilgili başta izah etmiştik ya, ara sıra dinleme makamında olan mülhide de hitap olacak. İşte ona hitap ediyor. Deriz ki madem bu kainat gayet muntazam bir memleket,
Bak, kainatın intizamından o mülhidin zihnine, kalbine Cenab-ı Hakk'ın tevhidini yerleştiriyor. Oradan da miracı yerleştiriyor. Bu kainat gayet muntazam bir memleket, gayet muhteşem bir şehir, gayet müzeyyen bir saray hükmündedir. Elhak öyledir. Bunu başka programlarda geniş geniş izah ettik değerli dinleyenler. Elbette onun bir hakimi, bir maliki, bir ustası vardır. Bu şehrin, bu muhteşem sarayın, bu muhteşem memleketin, bu muntazam kainatın, bu murassa nakışlı sarayın bir hakimi, bir sahibi, bir ustası olacak. Bunu hiç kimse inkar edemez. Mülhide de buradan delil getiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olduğundan Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim tarzında inanmayanlar da böylece ikna ediyor. Madem bir memleket var, madem muhteşem bir saray var, madem muhteşem müzeyyen bir şehir var, elbette bunun bir ustası, bir sahibi, bir hakimi olacak. Bunu hiç kimse inkar edemez. Madem böyle haşmetli bir Maliki Zülcelal, bir Hakimi Zülkemal, bir Saniyi Zülcemal vardır, hem madem umum o aleme, o memlekete, o şehre, o saraya alakadarlık gösteren, onunla ilgili olan ve havas ve duygularıyla, hisleriyle, duygularıyla onun tamamına, umumuna münasebettar ve nazarı külli olan bir insan vardır. Bütün o memleketi gören, bütün o memleketle, şehirle, sarayla alakalı duygularıyla, hisleriyle, umumuna bakabilen bir insan vardır. Elbette o sani muhteşem, o muhteşem sanatkar, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi, azami bir münasebeti bulunacaktır. O sarayın hakiminin, o memleketin sahibinin, o şehrin sultanının bütün orayla alakalı o muhteşem nazar-ı umumi fertle bir alakası bulunacaktır. Ve ona kutsi bir hitabı ve âli bir tevcihi, teveccühü bulunacaktır. Ona teveccüh edecektir. Onunla muhatap olacaktır. Ona hitap edecektir. Hem madem Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar şu münasebete, kainat sahibinin bütün kainatla alakalı nazar-ı umumi kişiler içindeki münasebetine, Adem peygamberden bu tarafa mazhar olanların içinde asarının şehadetiyle, eserlerinin şahit olmasıyla, yani küre-i arzın nısfını, dünyanın yarısını ve nev-i beşerin humsunu, insanlığın da beşte birini daire-i tasarrufuna aldığı ve kainatın şekli manevisini değiştirdiği, getirdiği nur ile, Kur'an ile, tevhid ile kainatın manevi şeklini değiştirdiği, ışıklandırdığı gibi en azami bir mertebede o münasebeti kim gösteriyor? Adem peygamberden bu tarafa Muhammed Arabi sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Madem ki Muhammed Arabi sallallahu aleyhi ve sellem o münasebeti göstermiştir, bütün kainatla alakasını, İnsanlığın beşte birini, dünyanın yarısını Müslüman etmekle, bütün kainatla alakadarla, kainatın şeklini getirdiği nur ile değiştirmekle münasebetini göstermiştir. Öyleyse o münasebetin en azami bir mertebesinden ibaret olan Miraç, işte bu münasebetin, Cenab-ı Hak'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alakasının en azami bir mertebesi de Miraç'tır. Bundan ibarettir Miraç diyor. Elbette böyle bir Miraç ona elyak ve ona evfaktır. En fazla ona uygundur, en fazla ona layıktır ve o bu Miraç'a mazhar olmuştur değerli dinleyenler. Böylece birinci esası, yani Miraç'ın

sırrı, lüzumu nedir? Sualinin cevabını Üstad Hazretlerinden öğrenmiş olduk değerli dinleyenler. İkinci esas, miracın hakikati nedir? Bunu da inşallah daha sonraki programlarımızda sizlerle birlikte öğrenmeye gayret edeceğiz değerli dinleyenler. Gayret bizden, tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bil vesile Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a salavat-ı şerifeler getirmenizi isteyerek değerli dinleyenler bu haftaki programımızı kapatıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok. Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tekbir der herkes. Tekbir hakkıyla getiren neredeyse yok. Araf'ta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye.

Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders. Ateşsiz yaktırır, zamansız gömdürür.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Dücane radıyallahu an cesur bir sahabiydi. Allah ve Resulü yolunda her an canını vermeye hazırdı. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Uhud Savaşı'nda da bunun alameti olarak başına kırmızı bir sarık sardı. Bunu gören Ensar, Ebu Dücane yine ölüm sarığını sardı diyorlardı. Ebu Dücane radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını vermek şartıyla kendisine teslim ettiği kılıç elinde olduğu halde çalımlı ve gururlu bir şekilde düşman saflarına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Bu arada sahabe-i kiram Ebu Ducane radıyallahu anh'ın gururlu bir şekilde yürümesini hoş karşılamamışlardı. Bu hareketi sebebiyle onun helak olmasından korkuyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmana karşı çalımlı yürünebileceğine, bunun caiz olduğuna işaret ederek şöyle buyurdular: Allah bu yürüyüşü şu harp meydanlarından başka yerde sevmez. Peygamberimizin izin vermiş olduğu kılıç Ebu Ducane'nin elinde müşriklere ölüm kusuyor, onlara aman vermiyordu. Önüne çıkanı saf dışı bırakan Ebu Ducane radıyallahu an çarpışa çarpışa def çalıp şarkı söyleyerek müşrikleri savaşa teşvik eden kadınların bulunduğu yere kadar gelmişti. Kendisi bunu şöyle anlatıyor: uzaktan birini gördüm, halka kızıyor ve hırslanıyordu. Üzerine yürüyüp vurmak için kılıcımı kaldırdığımda bağırdı. Onun bir kadın olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcının şerefini gözettim ve onu bir kadına vurmadım demişti. Uhud Harbi'nin birinci safhasında Hazreti Ebu Ducane radıyallahu an ve diğer sahabilerin gayretleri neticesinde ilk anda büyük bir zafer kazanılmıştı. Bunun için mücahitler müşriklerin bırakmış olduğu ganimetleri toplamaya koyulmuşlardı. Bu arada yerlerini bırakmamaları hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kesin talimatı olmasına rağmen okçular da yerlerini terk ederek ganimet peşine düşmüşlerdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Savaşın başından beri okçuları kollayan ve fırsat bekleyen müşrik atlıları mücahitlere arkadan saldırıya geçti. Bunun üzerine birçok mücahit şehit oldu. Bir kısmı da paniğe kapılarak sağa sola dağıldılar. Bu arada Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberi şayiası yayıldı. Mücahitlerin moralleri iyice bozuldu. Pek çoğu harbi bırakıp tenha bir yere oturdu. Oysa müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi değil, ordunun sancağını taşıyan Mus'ab bin Umeyr'i şehit etmişlerdi. Onu Peygamberimiz zannederek Muhammed'i öldürdük diye bağırmaya başlamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise o sırada düşmana ok ve taş atıyor, yerinde sebat ederek hiçbir tarafa ayrılmıyordu. Bu arada yedisi muhacirlerden, yedisi de ensardan olmak üzere 14 fedai Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kordon altına almış, müşrik saldırılarından korumaya çalışıyorlardı. Bu gözü pek imanlı sineler, kendi canlarını feda etme pahasına, son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakmamak üzere söz birliği etmişlerdi. İşte Ebu Ducane radıyallahu anh da bunlardan birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olan bu sahabilerden hiçbirisi şehit olmadı. Savaşın sonuna kadar vücutlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme siper ettiler.

Hazreti Ebu Dücane radıyallahu ansa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine eğiliyor, atılan oklardan onu koruyordu. Oklar sırtına çarpıp hiç yaralanmadan arka tarafına düşüyordu. Bu arada

Yazılı müşriklerden Abdullah bin Humeyd, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağ olduğunu ve sahabilerin büyük bir dikkatle onu koruduğunu gördü. Vakit kaybetmeden atını o yöne sürdü. Ne pahasına olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin canına kıyma emelini besliyor ve şöyle sesleniyordu. Ben Züheyr'in oğluyum. Bana Muhammed'i gösterin. Vallahi ya onu öldürürüm yahut ben ölürüm diye çığırtkanlık yapıyordu. Tepeden tırnağa zırha bürünmüştü. Müslümanlardan hiç kimsenin karşısına çıkamayacağını tahmin ediyordu azılı müşrik Abdullah bin Humeyd.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek maksadıyla Abdullah bin Hümeyd sinsi sinsi ilerliyordu. Birden karşısında Ebu Dücane radıyallahu anh'ı görünce afalladı. Ebu Dücane radıyallahu anh bu gözü dönmüşü görür görmez gel yanıma ben Resulullah'ın uğruna kendi vücudumu siper eden birisiyim dedi ve akabinde kılıcını İbni Hümeyd'in atının bacaklarına çaldı. At çökünce de al bu da ben Hareşe'nin oğlundan diyerek bir vuruşta müşriği cansız yere serdi. Ebu Dücane'nin kendisini korumak hususundaki bu gayretini gören Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dua etti. Allah'ım Hareşe'nin oğlundan ben nasıl razıysam sen de razı ol. Ebu Dücane radıyallahu anh manevi mükafatını adeta peşin olarak bu duayla almış gibiydi. Ebu Dücane radıyallahu anh gibi kahraman sahabilerin gayretleri sonucunda müşrikler fazla bir zarar veremeden çekilmek zorunda kalmışlardı. Savaş bittiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Dücane hazretlerine verdiği kılıcı geri aldı. Kılıcın üzerindeki müşrik kanlarını silmesi için kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya verdi. Bu arada Hazreti Ali radıyallahu anh da kendi kılıcını Fatıma'ya uzatarak şunu al bu gaza da çok işe yaradı dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen bu savaşta canla başla çalıştın. Sehl bin Haris'le Ebu Dücane de üstün muvaffakiyet gösterdi buyurarak onları takdir ve tebrik ettiler. Cesaret ve kahramanlığı kadar üstün faziletleri de bulunan Ebu Dücane Hazretleri boş şeyle meşgul olmaz, hiç kimsenin hakkında kötü şey düşünmezdi. Bir gün hastalandı. Ağır hasta olmasına rağmen üstünde sanki hastalık eseri yoktu. Yüzü nurlu ve pırıl pırıldı. Ziyaretine gelenlerden birisi yüzünün böyle olmasının sebebi nedir diye sordu. Hazreti Ebu Dücane radıyallahu anh güvenebileceğim ve beni kurtarabilecek iki amelim var. Birisi malayani ile meşgul olmayışım. Diğeri de hiçbir Müslüman hakkında kalbimde en küçük bir kötülük bulunmayışım ve düşünmeyişimdir demişti.

Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostu ve onun en çok sevdiği sahabilerinden olan Hazreti Ebu Dücane radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir muhabbetle bağlıydı. Ona hep yakın durmaya gayret ederdi. Onun sohbetlerini kaçırmamaya özen gösterir, can kulağıyla ağzından dökülen o güzel sözleri unutmamaya gayret ederdi. Hayatını onun tavsiyeleri doğrultusunda şekillendiriyordu. Çok Kur'an okuyor ve Allah'ı çok zikrediyordu. Savaş meydanlarındaki o heybetli adam, Müslümanların arasında son derece alçak gönüllü ve müşfik oluyordu. Dertlilerin dertlerine ortak oluyor, yardıma muhtaç olanlara da kol ve kanat geriyordu. Bu büyük sahabi Hazreti Ebu Dücane radıyallahu an, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında vuku bulan Yemame Savaşı'nda şehit olmuştu. Hayatını hep güzelliklerle dolduran ve ahirette de hep güzelliklerle karşılaşacağı muhakkak olan bu güzel sahabe, Hazreti Ebu Dücane radıyallahu anh'tan Allah razı olsun ve onun gibilere rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, merhum eceli kazayla gitti. Düşmeseydi daha ölmeyecekti. Halk arasında yanlış bir anlayış vardır. Bir insan trafik kazasına uğramasaydı, bir yerden düşmeseydi, biri gelip ona kurşun sıkmasaydı, bu insanın daha ölmeyip yaşayacağına inanılır. O olayın onun erken ölmesine sebep olduğu kanaati yaygındır. Çokları bunu izah ederken, eceli kaza ve eceli müsemma kelimelerini kullanarak açıklamalar yaparlar. Hemen ifade edelim ki, eceli kaza ve eceli müsemma mevhumları bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Zannedilmiştir ki, eceli kaza bir kimsenin normal ömrünü tamamlamadan bir kaza neticesinde ölmesi, eceli müsemma ise bir kazaya rastlanmaksızın normal bir ölümle hayatını tamamlamasıdır. Böyle bir zan tamamen yanlıştır. Kaza kelimesinin Türkçedeki anlamına bakılarak böyle bir yanlışlığa saplanılmıştır. Burada kaza kelimesi hükmetmek, takdir etmek manalarındadır. Şöyle bir açıklamayla izahı mümkündür. Eceli kaza, her insan için tayin edilmiş olan eceldir. Herkes için tayin edilmiş olan bir eceli kaza vardır. Eceli müsemma ise umumi eceldir. Bütün varlıkların hayat müddetlerinin sonu, yani kıyametin kopma zamanıdır. Nitekim bu iki tabirin geçtiği ayet-i kerimenin meali şöyledir En'am suresinde. Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını hüküm ve takdir eden O'dur. Bir de O'nun katında malum başka bir ecel vardır. Dikkat edilirse, ayet-i kerimedeki eceli kaza doğumdan ölüme kadarki müddet, eceli müsemma ise ölümden bağıs vaktine kadar olan zaman, yani birinci şahsi ecel, ikincisi umumi ecel olarak tefsir edilmiştir. İslam itikadına göre öldürülen veya herhangi bir kaza neticesinde ölen kimse normal eceliyle ölmüştür. Öldürülenin hayatı tam son anına gelince katil öldürme işini yapmıştır. Allahu Teala İlmi ezelisiyle o katilin iradesini fena yolda sarf edeceğini, filan şahsın hayatını filan yer ve filan saatte nihayete erdireceğini bilmiş ve öldürülenin ecelini öyle takdir etmiştir. Katile ceza verilmesi Allah'ın haram kıldığı bir işi yapmasından dolayıdır. Hasılı, eceli kaza ve eceli müsemma sanıldığı gibi zamansız, zamanlı ölüm değildir. Bu iki terimi dinin açıkladığı manada anlamak insanı sağlıklı neticeye götürür. Bu manada gitmeseydi ölmeyecekti ifadesini kullananlar ya Allahu Teala'nın takdirini bilmiyor ya da kabul etmiyorlardır. Böyle bir sözün bizim inanç sistemimizde yeri yoktur. Her ikisinin de sonucu oldukça kötüdür. Bazıları diyorlar ki, bu adam kendi eceliyle ölmez. Canlı, heyecanlı, gözünü budaktan esirgemeyen kimselere halk arasında bu adam eceliyle ölmez derler. Adamın olduğu yerde duramamasını, daima heyecanlı yaşamasını anlatmak babında söylenen bu ifade çok yanlıştır. Eğer o adamın heyecanı anlatılmak isteniyorsa, bu hali anlatacak Kur'an ve sünnete ters düşmeyen bir ifade tarzı seçmek lazım. Söylenilecek her sözün ifade tarzı çok önemlidir. Çünkü biz Müslümanlar öyle bir güne inanıyoruz ki, ağzımızdan çıkan veya çıkması gerekirken çıkmayan, organlarımızın yaptığı veya yapması gerekirken yapmadığı her şeyden hesaplanacağız.

koyduğu ölçülere göre yaşamaktır. Bu ölçülere uymayan yaşantı, Müslüman yaşantısı değildir. Böyle bir hayat, çile ve sıkıntılarla doludur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, her canlı için bir ölüm anının tayin edildiğini, bu anın hiçbir kul tarafından ileriye, geriye alınmasının da mümkün olmayacağını bildiriyor. Fani hayattan, baki hayata geçişin değiştirilmesi mümkün olmadığına göre, insanın şöyle veya böyle olması fark etmiyor. Bir başka ifadeyle, herkes eceliyle ölüyor. Dünyadaki ömrünü tamamlayan insan, bu dünyadan göçer. Ölür ve ahiret hayatı için doğar ve artık ebediyen diridir. Ebediyen ölüm, yok olmak diye bir şey söz konusu değildir. Bunun kısaca söylenişini hepimiz biliriz. Vel ba'su ba'del mevt. Bütün harplere katılan ve vücudunda el kadar yarasız yere olmayan ve yatağında vefat eden Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri, Bizans'ın CIA ajanlarıyla İran-Sasani İmparatorluğu'nun ajanlarının müşterek hedefiydi. Amr bin Sabit bin Vakş ilk defa Uhud Harbi'ne katılmış ve bir saat sonra şehit olmuştu. Bu iki olay bizi öldüren ve diriltenin Allahu Teala olduğunun en bariz ifadesidir. Hasılı, bazı özellikleri görüp de o özelliklere göre hüküm vermek, ana kaideleri nazar itibarı almamak son derece yanlışlıklara sebep olur. Aynen bunun gibi, bu adam kendi eceliyle ölmez demek yersiz, sakat, insanı gerçekten saptırıcı bir ifadedir. Herkes kendi eceliyle ölür. Buna çare de yoktur. Çünkü takdir Allahu Teala'nındır. O ne dilerse o olur. Âmennâ ve saddakna. Bize düşen de odur. Bazıları diyorlar ki, ben öldükten sonra benim cesedimi ister köpeklere atın, ister bacağımdan dereye sürüyüp atın. İnançsız, ateist yapılı, kişiliksiz kimselerden sık sık duyduğumuz sözlerden biri de budur. Dünya hayatındaki bu serkeşliğin sebebi, ahiret inancının yok oluşudur. Ahirete inanan, onun hakkında sağlam bilgiye sahip olan kimse, bu derece kayıtsız yaşayamaz. Yaşaması da mümkün değildir. Oysa Müslümanın ölüsü de, dirisi de muhteremdir. Hürmetle muamele edilir. Ancak bizde köpeklerin leşleri bacaklarından sürükleye sürükleye bir kenara atılır. Köpek o kadar kıymeti olmayan kefelerin leşlerini bacaklarından sürükleye sürükleye bir çukura atmak bile köpek cinsine hakaret olur. Onları lağımlara takıştırmak lazım. Bu vasiyeti kendileri yaparlarsa gerçek yerlerini bulmuş olurlar. Ancak Müslümanın cesedi muhteremdir. Bizim inancımıza göre Müslümanın cenazesi gelin muamelesine tabidir. Bizde cenaze tertemiz yıkanır, paklanır, pamuk ve güzel kokularla süslenir. Nur gibi beyazlara sarılır. Namazı kılınır, helalleşilir ve bundan sonra istirahatgahına, özenle kazılmış mezarına gerdeğe girer gibi konur. Muhteremliğine binaen ihtiram gösterilir cenazeye. Biz Müslümanlar işte böyle yaparız. Hasılı, ben öldükten sonra benim cesedimi ister köpeklere atın, ister bacağımdan sürükleyerek dereye çekiverin demek, ateistlerin söyleyebileceği bir sözdür. Çünkü bu cüreti ancak ahiret inancı olmayanlar gösterebilir. Müslümanların her nefeste ve son nefeste söyleyecekleri söz şudur: biz Allahu Teala'dan geldik, yine ona döneceğiz. Allahu Teala son nefeste cümlemize iman nasip eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi

0: Fil yılı. O yıllarda Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adında bir Habeşli tarafından yönetiliyordu. Ebrehe, San'a'da bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği büyük bir katedral yaptırdı. Bu katedral için Saba Melikesi'nin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından haçlar, fil dişi ve abanozdan minberler yaptırttı ve Necaşi'ye şunları yazdı. "Kralım, sizden önce hiçbir krala nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve tüm Arapları bu kiliseye hac etmeye razı edene kadar uğraşacağım." Bu dileğini gizli de tutmuyordu. Bu nedenle Hicaz ve Necd Arapları arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden biri olan Kinaneli bir adam San'a'ya kiliseyi pisletmek için gitti. Bir gece gizlice gidip sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye and içti. Hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıktı. Ordunun önünde ise bir fil gidiyordu. San'a'nın kuzeyindeki bir takım Arap kabileleri onu durdurmaya çalıştılar. Fakat Habeşistanlılar onları yendi ve Kes'am kabilesinin lideri Nufeyl'i esir aldılar. Nufeyl hayatına karşılık onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Ordu Taif'e vardığında Nufeyl'in adamları Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları Lat'ı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar. Varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberine bir adam verdiler. Ebrehe yanında Nufeyl olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye 2 mil kala Muğammis'te öldü, onu oraya gömdüler. Araplar bu mezarı bugüne dek hep taşlaya gelmişlerdir. Ebrehe Muğammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Yolda ne bulurlarsa aldılar ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladılar ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler. O sırada Ebrehe beraberinde oranın şefini getirmesi için Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi onlara savaş etmek istemediklerini, sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Haklar ve görevler Abdüddar ve Abdülmenaf sülaleleri arasında bölüştürüldüğünden beri Kureyş'in resmi bir başkanı yoktu. Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak yer etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi ve Abdülmuttalib oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denli etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmuttalip'ten bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmuttalip askerlerin 200 devesini aldığını ve onları geri vermesi gerektiğini söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalip şu cevabı verdi. "Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır." Ebrehe, "Bana karşı koruyamaz," dedi. Abdülmuttalip, "Bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver," dedi. Ebrehe de develerin geri verilmesi için emir verdi. Abdülmuttalip Mekke'ye döndü ve Kureyşlilere şehrin üzerindeki tepelere çekilmelerini tavsiye etti. Daha sonra ailesinden bir grupla Kabe'ye gitti. Kabe'nin yanında durarak Allah'a, Ebrehe ve askerlerine karşı kendilerine güç vermesi için yalvardılar. Abdülmuttalip de Kabe'nin kapısındaki metal halkaya yapışarak, "Allah'ım, kulun kendi evini korudu, sen de kendi evini koru," diye yalvardı. Duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlilerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar, oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlardı. Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe'yi yıkıp tekrar aynı yoldan San'a'ya dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneys tarafından ordunun gittiği yöne, yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeyl, ordunun en önünde Üneys'le birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneys'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti. Ve Üneys ilerleme emrini anlayabilmek için başını çevirdiği bir anda Nufeyl filin kulağına yavaşça çökmesini fısıldadı. Bunun üzerine fil Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Üneys ona kalkmasını emretti. Fakat fil Nufeyl'in emrinden çıkmadı. Onu ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta başına demir çubuklarla vurdular. Fakat fil taş gibi yerinde sabit duruyordu. Daha sonra tüm orduyu Yemen tarafına yürütüp kendilerini takip etmesi için kaldırmayı denediler. Fil kalktı ve peşlerinden gitti. Orduyu tekrar Mekke yönüne çevirdiler. Fil de o tarafa döndü. Fakat bir adım bile atmadan oraya çöktü. Bu bir adım bile ileri gitmemeleri gerektiğine açık bir uyarıydı. Fakat Ebrehe yaptırdığı mabedi kabul ettirmeye ve onun rakibini yok etmeye o kadar kararlıydı ki bu uyarıyı göremez hale gelmişti. Eğer geri dönmüş olsalardı belki büyük felaketten kurtulabilirdi. Ama geç kalmışlardı. Birden batı tarafındaki gökyüzü karardı ve acayip bir ses duyuldu. Denizden gelen bu karanlık manzara genişledi ve yukarı baktıklarında gökyüzünün kuşlarla dolu olduğunu gördüler. Kurtulanlar kuşların uçuşunun kırlangıca benzediğini ve her kuşun biri ağzında ikisi ayaklarında olmak üzere kuru fasulye büyüklüğünde 3 çakıl taşı taşıdığını söylediler. Askerlerin üzerine çullandılar ve taşlamaya başladılar. Taşlar o denli sert ve hızlıydı ki zırhları bile delip geçiyordu. Her beden yavaş yavaş veya aniden çürümeye başlıyordu. Taşlar herkese isabet etmemişti. Üneys ve fil de bunlar arasındaydı. Kurtulanlardan bir kısmı Hicaz'da kaldı ve çobanlık ederek veya başka işler yaparak geçimlerini sağladılar. Fakat ordunun büyük bir çoğunluğu tekrar Sana'ya döndü. Çoğu yolda öldü. Ebrehe'nin de içinde bulunduğu diğer grup ise Sana'ya vardıktan sonra öldüler. Nufeyl ise ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekke'nin üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar Kureyşlilere Allah'ın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Onlar birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda fil yılında meydana gelen başka bir olayla da şeref ve saygınlık kazanacaklardı. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, kuşların mucize gösterdiği sırada Mekke'de değildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye'ye ticaret için gitmişti. Dönüşte Yesrib'de babaannesinin akrabalarına uğradı ve orada hastalandı. Kervan Mekke'ye onsuz döndü. Oğlunun hastalık haberini duyunca Abdülmuttalip iyileştiğinde kardeşini geri getirmesi için oğlu Haris'i gönderdi. Fakat Haris Yesribli kuzenlerinin evine vardığında teselli dolu selamlamalar aldı ve kardeşinin öldüğünü anladı. Haris döndüğünde Mekke üzüntüye boğuldu. Amine'nin tek tesellisi doğacak olan bebeğiydi ve doğum yaklaştıkça kederi daha da azaldı. İçinde bir nur taşıdığının farkındaydı. Bir gün kendisinden öyle bir ışık parladı ki Suriye'deki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin şöyle dediğini duydu. Sen karnında halkının önderi olacak bir şahsı taşıyorsun. Doğduğunda şöyle de, onu her türlü kötülükten Allah'ın koruması altına emanet ediyorum ve adını Muhammed koy. Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasının evindeydi. Abdülmuttalib'e gelip torununu görmesi için haber gönderdi. Abdülmuttalib çocuğu kucağına aldı ve Kabe'ye götürdü. Orada verdiği hediye için Allah'a şükretti. Daha sonra çocuğu tekrar annesine getirdi. Fakat dönüşte önce kendi evine uğradı ve çocuğu evdekilere gösterdi. Kendisi de Amine'nin yeğeni Hale'den kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu 3 yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona uzatarak "Bu senin kardeşin, kardeşini öp" dedi. Abbas da onu öptü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi

0: Modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak

0: alsın, şöyle bir sarsın, kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı senin gönlünü öldürdüm. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Güzel bir mevsimin içerisindeyiz. Hicri olarak Recep-i Şerif'in ilk günlerinde, miladi olarak da

Kutlu doğumun o güzel günlerine doğru yürüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleme teşrif ettiği günlere yakın bir zamanda miladi olarak merhaba diyeceğiz. Bidat mı değil mi bu tartışmaya girmeye gerek yok. Bizim şu anda öyle bir tartışmaya da ihtiyacımız yok. Var olan bu zemini nasıl biz hayra çevirebiliriz? Böyle bir ızdırabımız olması gerekir. İnşallah biz de bu ızdırabın altında ne düşüyorsa bize onu yapma adına gayret içerisinde oluruz. Alem-i İslam'da güzel bir çırpınma, bir kıpıldama var. Evet, belki manzaranın tamamına baktığınız zaman olumsuzluklar da var. Ümmetin birçok derdi var, sıkıntısı var, problemi var. Biz dertlerimizi konuşmaya başladığımız zaman saatlerce bu meseleyi konuşmamız gerekir. Ama her şeye rağmen ümit var olarak Allah'ın bizden istediği sorumlulukları yerine getirme adına bir gayret içerisinde olarak bize düşen neyse onu yapma adına bir telaş içerisinde olmalıyız. Bizim telaşımız sadece bu olmalı. Çünkü bize verilen ecel ne kadar bilmiyoruz. Her an o ecel bizi bir yerde yakalayabilir. Hiç değilse biz son nefesimize kadar Rabbimizin bizden razı ve memnun olacağı şekilde ona kulluğumuzu yerine getirme noktasındaki bir gayret ve çabanın içerisinde olalım. Mevla hepimizi bu manada inşallah muhafaza etsin. Ayaklarımızı sabit tutsun. Gücümüze güç katsın. İhlasımızı bereketlendirsin. Daha güzel gayretlere, daha güzel işlere bizleri sevk etsin inşallah. Vahdet meselesini konuşacağız. Ben o meseleye girerken bir tecdit olsun, yenilenme olsun diye birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aslında biz bugün şu rahmet mevsimini de vesile kılarak bazı şeylerin de gerçek manada muhasebesini yapmak durumundayız, zorundayız. Bunu doğru bir biçimde yaparsak aslında geleceğe ait, istikbale ait bazı şeyleri daha iyi hayatımızda konuşlandırabiliriz. O halde madem biz bir yola çıkmışız, bir yolun yolcusuyuz, o yolda Abdullah olma yoludur, Allah'a kul olma yoludur. O yolculukta ara ara anın vacibi diyebileceğimiz, o an için zorunlu olan, bazen öne alınması gereken, bazen başkalarını geriye bırakıp başka şeyleri bir iki adım onları öne çıkarmamız gereken bazı şeyler olmalıdır. Hepsini burada konuşacak değiliz. Konumuz vahdet ama ona varabilmek için de bir iki hususu söylemem gerekir. Öncelikli olarak aziz kardeşlerim, bilgi öncelikli değil, amel öncelikli bir ilim yolculuğuna çıkmalıyız. Bu bizim için özellikle bilgiye erişim noktasında modern çağda yaşayan biz Müslümanlar için üzerlerinde ciddi bir biçimde durmaları gereken bir konudur. Şu anda bilgiye erişim noktasında bizim hiçbir problemimiz yok. Bizden önceki nesillerin hayal edemeyeceği kadar da farklı ikramlara biz muhatabız. O halde bizim bu meselede sahabeden öğrendiğimiz amel öncelikli yürüyüşe ait meseleleri öğrenip hayatımıza bu manada bazı şeyleri taşımak zorundayız. Bizde bilgi bir put haline dönüşmemeli. Eğer böyle bir şeye dönüşürse Allah korusun, fayda elde edeceğimiz bir alandan başka şeyler bizim başımıza gelir, bela olur ki bugün onun örneklerini görüyoruz ne yazık ki. Böyle bir yanlışa düşmemek için ara ara durup o Kur'an cemaati olan, peygamber terbiyesinde yetişen o aziz cemaatin, sahabe neslinin ilim noktasındaki yürüyüşlerini doğru bir biçimde anlayıp kendi dünyamıza buradan izler taşımalıyız. İkinci bir husus, menfaat öncelikli değil, merhamet öncelikli bir azığı kuşanmalıyız. Hayatımızda her zaman için menfaat öncelikli değil, merhamet öncelikli bir adım olmalı. İnsanlarla münasebetimizde, kardeşler olarak, müminler olarak birbirlerimizle olan hukukta,

cemaatler, yapılar olarak birbirlerimizle olan ilişkilerimizde her şeyde asıl olan şey merhametin önceliğidir ve önceye alınmasıdır. Eğer merhamet olmazsa işte orada biz İslam'a ait birçok şeyden söz edemeyiz. Bugün belki bazı alanlarda çektiğimiz sıkıntıların altında böyle bir hakikat var. Bunlara da ara ara değindiğimiz için derslerde uzun uzun şimdi izaha girmeyeceğim. Üçüncüsü, asabiyet öncelikli değil, adalet öncelikli bir hassasiyeti hayata kılmalıyız. Hayata hakim kılmalıyız. Asabiyet öncelikli olmayacak ama hatırlayın ırkçılık derslerimizde sadece asabiyeti ırk asabiyeti olarak anlamayın. Belli yerlere ait olmak, bu artık aidiyet neyse o aidiyetlerin tamamı için geçerli bu. Biz asabiyet öncelikli olarak yürüyemeyiz. Eğer biz adalete inanıyorsak ve adalet adına Rabbimiz bize bir sorumluluk yüklüyorsa, o adalet meselesinden dolayı ehliyet ve liyakat bizim için her zaman öncelikli bir mesele olur. Bir mesele hakkında, bir iş hakkında kim o işin ehil ve layıkıysa, velev ki bizden olmasın, velev ki bizim dışımızdan olsun, başka bir yerden olsun hiç fark etmez. Adalet bize o işi o insana tevdi etme adına bir sorumluluğu yükler. Sadece bu işi bir iş olarak, işi tevdi olarak da anlamayın. Bir mesele oldu, aralarında bir anlaşmazlık oldu. Kendi aleyhlerimize bile olsa adaleti esas kılma noktasında bir hassasiyet hayatımızın her anına hakim kılınması gereken bir şey olmalı. Dördüncüsü, ihtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. Bu önemli maddeyi bir daha tekrar etmek istiyorum. İhtilaf öncelikli değil, ittifak öncelikli bir kardeşlik ahlakını esas almalıyız. İhtilaf edebiliriz, insanız. İhtilafın ahlakını da bize öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi alanlarda ihtilaf olur onu da bize öğretti. Bu manada öyle kapıları sonuna kadar açma diye bir şey de yok. Biz bu konuda çok da hassas olmalıyız. Nerede ihtilaf edebileceğimiz alanlar varsa o alanlardaki ihtilafları bir rahmet vesilesi olarak görüp, bir zenginlik görüp, farklılığımızın, farklı düşüncelerimizin bir rahmete vesile olabileceğine inanıp o manada o alanları biraz serbest bırakmak. Ama şöyle zor zamanlarda ümmetin varlık ve yokluk noktasında bir imtihan verdiği zaman dilimlerinde daha hassas olmalı. Orada ihtilafları kaşıyıp ikide bir gündeme getirmek yerine ittifak meselelerini konuşup gücümüzü, enerjimizi başka bir yöne doğru aslında yoğunlaştırmalıyız. Burada söylenmek istenen de zaten o. Beşincisi, dünya öncelikli değil, ahiret öncelikli bir hedef belirlemeli ve o hedefe doğru da koşturmalıyız. Anın vacibi diyoruz. Vaciplerden bir vacip bu. Dünyevileşme hepimizi sarmış bir vaziyette. Elimizi vicdanımıza koyup sorguladığımız zaman bu hastalığın bizim dünyamıza ne kadar hakim olduğunu görürüz. Her gün defaatle okuduğumuz Rabbena atina fid-dünya o Kur'ani duada Allah'tan ahiret öncelikli bir hayat istememize rağmen ve kina azabennar deyip ateşin azabından Allah'a sığınmamıza rağmen çıktıktan sonra namazdan ya da o duayı okuduktan sonra yine dünya öncelikli bir hayata, yine dünyaya ait hesaplara, yine dünyayı ahiretin önüne alarak ahiretimizi zayi edecek adımları atmaya bizi yönlendiriyor hayat. İşte böyle bir yanlışa düşmemek için her daim dünyadan da nasibini unutmadan, dünyadan da iyilik ve hasene adına belli şeylerin talebini yaparak meşru ve helal dairede ama her zaman için ahiret öncelikli bir hayatın peşinde ona ait bir hayatı elde etme arzusuyla yürümek en öncelikli hedef burada da söylenen o. Altıncısı, aidiyet öncelikli değil, hizmet öncelikli
bir hizmet, affedersiniz, aidiyet öncelikli

değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir daha tekrar ediyorum, özellikle de ümmetle alakalı, vahdetle alakalı konumuzla yakından bağı olduğu için aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli hem de topluma kavratmalıyız. Bir yerlere ait olmamız problem değil. Olacağız da olmasak ne yapacağız? Mecburen bir yerlerde bir şekilde el ele verdiğimiz kardeşlerimiz olacak. Başımızı koyduğumuz bir yapı olacak. Sözünü dinlediğimiz bir hocamız olacak, bir rehberimiz olacak, bir mürşidimiz olacak. Bunlar İslam kültürünün ve İslam medeniyetinin bize söylediği şeyler. Bunlarda problem yok. Asıl problem bulunduğu yapıyı İslam ilan edip kendi dışında bulunan herkesi İslam dışı görmektir. Hastalık da budur zaten. Yoksa bir yerlere ait olma adına bir sıkıntı yok, olması gerekenin de bu olduğunu söyledik biz. Dolayısıyla burada aidiyetçi olma adına artık oradaki çığlık, çuluk, bir yere ait olmayı her zaman için İslam'a ait olmanın önüne çıkarma, asıl olması gerekeni arkada bırakıp o tali meseleleri ve tali kimlikleri öne alarak onunla bir tanımlama yapma, vahdetin önündeki en büyük engel ve bugün de Müslümanların iki yakasının bir araya gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu. İşte bundan dolayı diyoruz, aidiyet öncelikli değil, ümmet öncelikli bir hizmet anlayışını hem edinmeli, bunu sadece söylemek olmaz, hem edinmeli hem de bunu topluma kavratmalıyız ki o toplumda böyle bir söylemin ve o söylem arkasından gelen amel adına eylemin bir karşılığını ortaya koysun. Ümmet olarak da özlediğimiz o günlere Allah bizleri ulaştırsın. Cenab-ı Hak inşallah küçüklüğümüze rağmen, eksikliğimize rağmen şu yaralı ümmeti daha fazla bu halde bırakmasın. Ve ümmete yara veren, ümmete dert veren, ümmetin derdini alacağı yerde kendi varlığıyla ümmetin üstüne dert ekleyen o hastalıklı zümrelerden bizi etmesin. İnanın ki bu çok önemli bir şey. Yarın bireysel sorumluluklarımızdan dolayı Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman hesabımız evet zordur, ağırdır ama diğeriyle kıyas ettiğiniz zaman diğeriyle kıyaslanmayacak kadar daha ağır bir şeydir o. Bireysel bir şey yaptın, günah işledin. İnşallah Cenab-ı Hak affedecektir. O Rahim-i Rahman'dır, biz buna inanıyoruz. O kulunun zannı üzeredir, biz onu öyle zannediyoruz. Karşılığımızın da öyle olacağını umuyoruz. Ama bir de diğer türlü var ki nefsini din zanneden, bulunduğu yapılar içerisinde nefsine hoş gelen şeyleri İslam'a hizmet olarak zanneden ve bir ömür de onun peşinde koşan, öyle yaptığı için de ümmeti parçalayan, attığı o adımlardan dolayı ümmetin içerisine tefrika sokan, fitne sokan, fitne ateşini alevlendiren, sadece gündemde kalmak için insanları birbirine düşüren, ben böyle yapayım, bana olan cazibe, bana olan teveccüh çoğalsın diyerek ümmetin şu anda yüzlerce meselesi olmasına rağmen kendini gündemde tutma adına bu tarz şeyleri yapan insanlar, Allah bizleri onlardan etmesin. Zor bir şey, zor bir hesap. İnanın ki o bireysel sorumluluklardan kat be kat daha ağır bir şey. İşte biz o yanlışa düşmemek için bugün vahdet diyeceğiz. Ama vahdeti tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet serlevhasıyla anlamaya çalışacağız. Demek ki vahdeti sağlayan en önemli meselenin tevhid olduğunu da bu serlevhanın bize verdiği mesajla anlamaya çalışacağız. Hepinizin bildiği bir hakikati duyurmak istiyorum. Bu ümmetin vahdeti farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü farzdır. Yani sadece farzdır deyip kestirip atsak bile önemli ama efraz olduğunu anladığımız zaman, farzlar üstü bir farz olduğunu anladığımız zaman meselenin ehemmiyetini daha iyi anlarız. Bu ümmetin Allah'ı bir mi? Bir.
peygamberi bir mi?

0: bir, kitabı bir mi? Bir, kıblesi bir mi? Bir, yüzlerce birimiz var. Peki biz bir miyiz? Bu kadar birin içerisinde biz bir değilsek burada bir problem var. Niye olmuyor? Neden olmuyor? Ne ihmal ediliyor da bazı şeyler istenildiği gibi ortaya çıkmıyor? Ya da bu kadar meselenin ehemmiyetini bilmemize rağmen kimi konuştursan da Müslüman olarak sokaktan, caddeden, şöyle İslami kurumlardan, cemaatlerden, camilerden kimi konuşursan konuştur, vahdetten bahsetmesine rağmen bu sene kutlu doğum haftasının ana teması vahdet olmasına rağmen günlerce vahdetin konuşulacağı bir zemine doğru gitmemize rağmen, yıllardır da konuşmamıza rağmen, eğer olmuyorsa demek ki bir şey var bizim eksik bıraktığımız. Biz meseleyi yanlış bir yerden demek ki konuşuyoruz. Meselede ihmal ettiğimiz bazı yönler var ki bu kadar konuşmamıza rağmen hayatımıza o vahdetin izlerine ait bir şeyler ortaya çıkmıyor. O halde nedir? Bunu tespit edebilme adına belli şeyleri bizim konuşmamız lazım. Ne zaman ümmet içerisinde fitne ateşi alevlendi? Bütün İslam alimlerimizin, İslam tarihçilerimizin ortak kanaatine göre Hazreti Osman'ın şehadetiyle. 14 asırdır ümmetin iki yakası bir araya geldi mi? Gelmedi. Ara ara güzel dönemler oldu. Emeviler döneminde de güzellikler oldu. Toptan reddedip atmak yanlış olur ve haksızlık olur. Abbasiler döneminde de ara ara güzellikler yaşandı. Osmanlı döneminde de güzellikler yaşandı. Bu dönemler içerisinde öyle dönemler vardı ki mesela Ömer İbn Abdülaziz gibi ya da Yezid'in oğlu Muaviye gibi, Muaviye bin Yezid dönemi ki 3 aylık kısa bir süreçtir. Tarihçilerin bize verdiği bilgiye göre asr-ı saadet ikliminin solunduğu zaman dilimleri oldu. Ama bunlar uzun soluklu olmadı. Bunlar ara dönemler olarak yaşandı. Biz 14 asırdır bir genelleme yapsak ve desek ki ümmet 14 asırdır vahdet adına Hazreti Ömer döneminden öncesine doğru yürüdüğümüz zaman, yani Hazreti Ebu Bekir dönemi ve tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde olduğu gibi, bir elden tek bir yürek, tek bir bilek ve gerçekten de küffarın karşısında tek bir ses, bir imamın altında bir cemaat olarak, bir İslam cemaati olarak varlığını devam ettiremedi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530-942-4674.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümler.

0: ürünlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Aslında biz biraz da meseleye yanlış bakıyoruz, biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle olacağını söyledi bize. Biz böyle ortalığı velveleye veriyoruz ama böyle olacağını bize söyledi. Ümmetin sırdaşı olan Huzeyfetül Yemani'ye bu sırları verdi ve ümmetin tefrikaya, fitneye düştü.

geçeceğini söylediği, buna ait de bazı şeyleri bir miktarını açıklaması için, bir miktarını kendi yanında sır olarak saklaması için kendine sırdaş edindiği o büyük sahabiye, ona binlerce kez selam olsun, çok büyük bir insandır, Huzeyfetü'l-Yemani'ye verdi. Hazreti Ömer de biliyor ona verdiğini. Biliyorsunuz münafıkların listesini de ona verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bir akıbet endişesini yüreğinde acı bir biçimde duyan, derin bir biçimde duyan birisidir. Dolaşıyor arkasında Huzeyfetü'l-Yemani'nin. Ben münafık mıyım diye. Böyle bir sözü biz söylemeye korkuyoruz ama sahabe söylemediği zaman korkuyor aslında kendinden. İmam Kastalani başta olmak üzere onlarca alimin söylediği gibi kaç tane sahabi, o 21 tespit etmiş ama sayıyı başka noktalara çıkaranlar da var. Kendi akıbetlerinden ve nifaklarından endişe eder ve bunu da sorgularlardı. İşte onlardan birisidir Hazreti Ömer. Soruyor. Kendisinin olup olmadığını soruyor. Hazreti Ömer'in olması mümkün müdür? Olmadığını söylüyor. O halde bana söyle diyor, kim? Söyleyemem diyor. Bunlar sır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları bana sır olarak verdi ve ben bunları açıklayamam diyor. Bir şey o zaman yap diyor. Bari diyor bana şunu söyle. Valiler atıyorum. O valiler içerisinde münafık var mı yok mu? Eğer bunu bana söylersen ümmetin başına bela etmekle karşı karşıya kalmam. Bu konuda biraz daha beni rahatlatmak için bunu söyle diyor. Onu da söyleyemiyor. Çok zorlayınca isim vermem ama bir tane var diyor. Hazreti Ömer daha da tahkikat yaptırarak onun kim olduğunu tespit ederek onu azlediyor. Sonra mesele fitneler meselesine geliyor. Soruyor, sorguluyor. Ne olur söyle diyor. Fitneler ne zaman başlayacak? Alametleri neler? Neler yaşayacağız? Onlara karşı neler yapabiliriz? Bunları söylüyor. Çok ısrar edince Huzeyfetü'l-Yemani'nin söylediği söz şudur. Ey Ömer diyor, sen boşuna endişeleniyorsun. Seninle fitnelerin ne işi var? Sen olduğun müddetçe fitneler olmayacak. Ama Ömer kendisi için yanan birisi değildir. Zaten Ömer'i Ömer yapan da bu ruhtur. Ümmet için yanan birisidir. O Fırat'ın kenarındaki koyunu kendisi için mi düşünüyor? Ümmeti için düşünüyor. Bir kap önüne yemek geldiği zaman o 10,5 yıllık hilafet döneminde, öncesinde kendi malıdır, mülküdür, bir sıkıntı yok. Ama devletin başına geçtiği zaman artık başka bir konumdadır. Önüne bir kap yemek geldiği zaman Ömer'in tavrı şudur. Benim tebaamın içerisinde bu kap yemeğin aynısını yiyenler varsa ben yiyebilirim. Eğer halen benim yönettiğim şu coğrafya içerisinde şöyle bir kap yemeği bulmayan varsa Ömer'e bu kap yemek hem haramdır, ben yiyemem deyip kaç kez elinin tersiyle o yemekleri itmiştir. Belki bize bunlar birer menkıbe olarak geliyor olabilir. Hocam sen neden bahsediyorsun falan filan diyor olabilirsiniz. Ama bu bir hakikat. İster bizim zorumuza gitsin, ister gitmesin. Ümmetin başında olan insanların böyle olması gerektiği konusunda aziz İslam medeniyetinin bize verdiği bir temel esas var. Biz bunu buradan öğreniyoruz. Fitneler hakkında soruyor soruyor. Söylediği cevap bu oluyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz Huzeyfetü'l-Yemani? Çok sıkıştırınca. Ömer diyor, senin zamanında yok ama senden sonra bu iş başlayacak. Ömer şunu öğrenmek istiyor. Huzeyfetü'l-Yemani'ye sorurken o zaman söyle, fitne kapıları açılacak mı yoksa kırılacak mı? Huzeyfetü'l-Yemani kırılacak diyor. Eyvah ki eyvah diyor Ömer radıyallahu anh. Eğer fitne kapıları açılsaydı kapanırdı. Kapı bir açılır, bir kapanır. Ama kırıldıysa eğer o kapıyı bir daha yerine koymak kolay değil. Kırılacağını söylüyor Huzeyfetü'l-Yemani. O söz onun değil. O bir ihbar-ı nebevidir. Allah Resulü aslında ona o bilgiyi vermiş. O da söylüyor. Kırıldı. Hazreti Osman'dan beri kırıldı ve o kapı halen açık, halen açık. Bakalım iş nereye kadar gidecek? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir İbni Sa'd babasından bize bir hadis rivayet ediyor. Yine bununla alakalı.

Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amir İbni Sa'd babasından şöyle bir hadis naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Rabbimden üç şey istedim, bana ikisini verdi, birini vermedi. Rabbimden ümmetimi açlıkla helak etmemesini istedim, onu bana verdi. Rabbimden ümmetimi suda boğmakla helak etmemesini diledim, bunu da bana verdi. Şimdi bazı hadis cımbızcıları var. Böyle internette falan işte dinliyorlar bu dersleri. Ha, buradan bir şey yakaladık. Boğuluyor birileri ama Resulullah böyle bir şey demiş. Yok, o zaman bu hadis mevzu. Böyle bir şey yok. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediğini söyleyelim ki onlara malzeme olmasın. Ümmetin toptan helakıyla alakalı bir şeydir bu. Toptan helak olmayacak. Suda boğulmamasını, açlıkla helak olmamasını istedim. İkisini de Rabbisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bir şey daha istedi Rabbinden. Ümmetimin felaketlerini kendi aralarında vermemesini diledim. Bunu bana vermedi. Ümmetin felaketleri kendi aralarından, yani kendi içlerinden çıkan fitnelerde. Bunu istedim Rabbimden. Ümmetin birbirine düşmesin, birbiriyle tefrikaya dalmasın, birbiriyle çekişmesin, böyle yaparak kuvveti dağılmasın diye bir talepte bulundum Rabbimden, bunu vermedi. Dolayısıyla bugün aslında ümmetin şu anki hali, geçmişte olan halleri, o Moğollar, Tatarlar sırasında yaşanan sıkıntılar, Haçlılar döneminde yaşananlar, ondan önce yaşananlar, bundan sonra bilmiyoruz, insanlık tarihinin filmi devam ediyor. Neler göreceğiz daha, neler görülecek, biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyoruz ama biz istiyoruz ki bahar görelim, isteyelim de Allah bize nasip etsin. O bahara gidene kadar neler yaşayacak bu ümmet bilmiyoruz. Ama yaşanacaklarını sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Peki burada şöyle bir şey söylesek doğru bir şey söyler miyiz? Kaderimiz bu, ne yapalım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zaten haber vermiş. Bunlar olacağı belli. Allah kader planında yazmış. O halde biz başka bir şey söylememize gerek yok. Kaderimiz deyip elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım. Hayır. Böyle bir kader anlayışı yok zaten bizde. Bizde böyle bir kader anlayışı olmadığını siz geçmiş kadere ait konularda işlediğimiz zaman hatırlamanız lazım. Allah kaderi yazdığı için mi biz onun yazdığını yapıyoruz? Yoksa o bizim ne yapacağımızı bildiği için mi bizim yapacağımızı yazdı? Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla kadere mal ederek kurtulamayız. Cenab-ı Hakk'ın kudretinde bir ayna var. Benzetmeyi öyle yapalım ki anlaşılsın. O kudret aynasından varlığın hem mazisi, hem hali, hem istikbali görünüyor. Çünkü Rabbimiz haşa yarattığı zamanın mahkumu değildir. Zamanın hakimi olduğu için onun için geçmiş gelecek diye bir şey olmaz. Her şey onun için birdir ve o bilir, neticeyi bilir, ne olacağını bilir. Ama onun bilmesiyle bize verilen cüzi irade çatışmaz. Onun bilmesi ayrı bir şey, bize verilen irade ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırıp kadere fatura ederek işin içinden kurtulamayız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir kardeşinizin bir ufacık sözü olarak zihninizin bir köşesine yazın. Çünkü bu bizim için çok lazım olacak. Biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılana muvafık. Bir daha söylüyorum. Biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılanlara muvafık. Böyle anladığımız zaman aslında kaderi de anlamış oluruz. Bu kadar. Dolayısıyla bugün biz birçok şeyde öyle ama özellikle İslam ümmetinin geleceğiyle alakalı işte burada söylenen ve daha neler neler fitne bölümlerini açın hadis kitaplarında göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada söylediklerini. Bunların hepsini alt alta koyup okuduğunuz zaman bile evet tefrika bu ümmetin içerisinde olacak. Bizim imtihanlarımız da bu tefrikanın üzerinden oluşacak.
aslında Allah şöyle

Vakit İbni Muhammed babasından, o da Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan bize bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle parmaklarını kenetledi. Efendimiz kenetleme yapınca şöyle bazen kardeşliğe ait, uhuvvete ait şeyleri de bunun üzerinden verir. Ama o gün şöyle yaparken bir şeylerin birbirine karışması anlamında, karışık bir zemin anlamında bir şeyi sahabeye tasvir etme adına parmaklarını kenetledi. Şöyle kenetlendi, sonra dedi ki ey Abdullah, ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Soruyu bir daha okumak istiyorum. İyice dikkat edin. Allah Resulü söylüyor. Ey Abdullah diyor. Ahitleri bozulup şöyle karma karışık hale gelen bir kısım ayak takımı kimselerle baş başa kalırsan ne yaparsın? Sahabe biliyor. Aslında Hucurat suresinde seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın ayeti var ya, o ayet indikten sonra sahabe onu daha fazla yapıyor. Bilmem hatırlar mısınız, veda haccı sırasında Efendimiz Arafat'ta, günlerden cuma, herkes de biliyor. Soruyor karşısındaki insanlara, ey ashabım bugün günlerden hangi gün? Cuma diyecekler. Sesimiz Resulullah'ın sesinin üstüne çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe böyledir. Biz neredeyiz? Bu mekan neresi? Arafat. Bunu bile söylemiyorlar. Seslerimiz Allah Resulü'nün sesinin üzerine çıkmasın. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Özellikle o ayetin inişinden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer 2-3 kere ısrarla söyleyin görüşünüzü söyleyin diyerek sahabeden bir görüş alma adına bazı şeyleri eğer ısrarcı olmazsa sahabenin tavrı bellidir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Abdullah İbni Amr da burada onu yapıyor. Sen bilirsin ya Resulallah diyor. Neyi yapmamı tavsiye edersin? Bakın ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bulduğun şeyi yaparsın. Kötü bulduğun şeyi de terk edersin. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. O ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Bu Buhari hadisidir, Ebu Davud hadisidir ve başka onlarca kaynakta geçen bir hadistir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Çok net, biraz daha anlayalım. Demek ki ümmetin başına her zaman için ayak takımı sayılan sefihler musallat olacak. Bunlar birkaç farklı alandan olabilir ama ümmetin onlarla imtihanı olacak. Ümmeti farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlere çekmek için uğraşacaklar. Sen böyle adamlarla bir zeminde, bir zamanda yaşamak durumunda kalırsan yapacağın belli. Güzel bulduğun işi yaparsın, kötü şeyi de terk edersin. Ama bir Müslümandan mı bahsediyoruz? Bir Müslüman bana göre güzel bu, bana göre çirkin bu diyemez. Bana göre yok burada. Allah'ın kitabına göre, peygamberin sünnetine göre. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca diyorlar, o doğru değil. Ben güzele güzel demem, Allah güzel demedikçe, doğrusu bu. Allah güzel deyince bir şey güzel olur. Allah demedikten sonra birinin benim olması ona güzelliği izafe etmemi gerektirmez. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği çok net. Güzel bulduğun işi yaparsın, kötü şeyi de terk edersin. Diğeri neydi? Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönelirsin. Bakın bir mükellefiyet yüklüyor bize. Falanca hoca şunu dedi, feşmekanca bunu dedi. Filanca cemaat şunu yaptı. Falanca cemaat olmasaydı aslında bizim başımıza şunlar gelmezdi. Onlar olduğu için bunlar oldu. Diyoruz, diyoruz, diyoruz. Hiçbirinin bahane olmadığını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ne işin var onlarla? Sen kendine bak. Güzel olanları yap, kötü olanları terk et. Kendi yakınlarının hallerini düzeltmeye yönel. Kendi yakınların kim bunlar? Sadece akrabaların, evladı, yalin olarak görme. Komşuların senin yakınların, yol arkadaşların senin yakınların, hukukun olduğu insanlar senin yakınların. Önce temsil et, sonra onlara tebliğ et ve bu

manada bir ızdırap halinde ol. Onları da kurtarma, onları da doğru yolda tutma, onları da fitnelerin içerisine düşürmeme adına bir ızdırap halinde inle. Üçüncü uyarısına bakın, o ayak takımı ile de onların cemaati ile de uğraşmayı terk edersin. Senin ne işin var? Adam kendisini vakfetmiş onun bunun yanlışına. Ya Allah aşkına senin başka işin yok mu? Sen ne yapacaksın onun bunun yanlışını? Kendi doğrularınla ilgilen. Sen kendi doğrularınla uğraştığın zaman ancak bir şey yapabilirsin. Ben kendimi vakfettim. Neye? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözlerinin içerisindeki mevzu hadisleri tespit etmeye. Be, ne büyük bir işe kendini vakfetmiş. Sen onu yapacağına Resulullah'ın hadislerini anlamaya vakfet. Allah Resulü'nün sözlerini anla. İslam'ın ne olmadığı üzerinden yapılacak olan bir araştırma, bir adım bize bir fayda vermez. İslam'ın ne olduğu araştırılmalı. Biz ne olduğunu araştırmalıyız ki mükellefiyetlerimizi öğrenelim. Bir ömür onun bunun yanlışlarıyla uğraştığımız zaman o kadar yanlışla uğraşan adamın doğru işi kalır mı? O kadar yanlışla uğraşan adama da o yanlışlar bulaşacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği bu. Burada uyarısı da bu. Tabi burada şunu da yanlış anlamayalım. İlmi olarak tenkitler, münazara ortamları, ilmi olarak bu manada yapılacak olan eleştiriler bunların kapısı kapanmıyor. Bunu yapsın ama bu bizim gibi avamın işi değil. Bu alimlerin işi, bu işi bilen insanların işi, belli bir seviyesi olan insanların işi onlarla uğraşsın. Onlarla uğraşsın. Ama altyapısı olmayan, belli şeylerden haberdar olmayan insanların böyle tartışmaların içerisine girmeleri kendi ayaklarına bağ bağlamalarıdır. Yürüyemeyecek hale kendilerini getirmeleridir. Allah bizi onlardan etmesin. Şimdi biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde bu tarz şeylere ait bazı şeyleri okuyoruz. Ben bir miktarını geçmiş derslerde aktardığım için size onları tekrar etmeyeceğim. O derslere havale edeceğim. Gelin şimdi asıl konumuza giriş yapalım. Saatte koşuyor. Ben de koşacağım şimdi. Ümmet olmadan, vahdet olmadan ümmet olmaz. En önemli bizim anladığımız, anlayacağımız temel bir serlevha bu. Ancak bazen İnsan tek başına ümmet olabilir. Bunlar istisnai durumlar. Hazreti İbrahim gibi ya da Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi bazen hakikati tek başına bir tek fert olarak kendin savunmak durumunda kalabilirsin. Herkes görevini terk eder. Sen bir ümmetin yükünü omuzlar. Tek başına bir ümmet gibi iş yapmak durumunda da kalabilirsin. Bu ayrı bir mesele ve bunlar istisnai durumlar. Ancak bizim burada anlamamız gereken bir şey var ki vahdet bu ümmetin aslında kaderidir. Kaderi olmasıdır. Tefrika değil. Vahdet bizim kaderimiz olmalı. Geleceğimiz onun üzerine bina edilmeli. İşte bundan dolayı vahdet bu ümmetin olmazsa olmaz bir meselesi, ümmet olmamızın bir gereğidir. Peki nasıl olacak bu? Cevabı hem kolay hem zor. Kolay bir tek kavramla. Nedir o? Tevhidle. Zor tevhidin inşası ve muhafazası inanın ki o kadar kolay değil. Biz ara ara derslerde söylediğimiz bir cümle var. Ben bir daha tekrar edeyim. İmanda, akidede vahdetin adı tevhiddir. Sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Bir daha tekrar edeyim. Akidede, imanda vahdetin adı tevhiddir. Zaten tevhidle vahdet aynı kökten gelirler. Sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Dolayısıyla ümmetin vahdeti tevhid ile sağlanır. Başka bir şeyle değil. Eğer biz başka yerlerde arıyorsak yanlış arıyoruz. Bu öyle vahdet toplantılarıyla çözülecek bir iş değil. Mesele öncelikli olarak sağlam bir akidenin inşası meselesidir. Akidede birlik olmayana kadar hayatta birlik olmayacak. Siz inanç meselesinde belli meseleleri insanların zihin dünyalarında oradan hayatlarına intikal ettirmediğiniz zaman bu işin altından kalkamazsınız. Ancak tevhid meselesi konuşulmaya başlandığı zaman

Hep bakıyorsunuz bazı kardeşlerimiz bir şeyler söylüyorlar. 2-3 tane kavram üzerinden koca bir tevhid binası anlatılmaya çalışılıyor. Siyasi birkaç mesele üzerinden mesele sıkıştırılıyor. Şirk, bidat, tevhid, tamam bu kadar, bu kadarla değil. Bunlar anahtar kavramlardır. Ama tevhid sadece bu değil. Eğer bizim anladığımız kadarıyla 2-3 tane, bazıları da şu anda teklifi mala yutak, yani takat üstü sorumluluklar gibi olan meseleler üzerine sıkıştırılırsa biz yine tevhidi anlamamış oluruz. Tevhid meselesini biz bir bütün olarak ele almak zorundayız. Ve bir bütün olarak değerlendirip hayatımıza hakim kılmak zorundayız. Hem uluhiyette, hem rububiyette, hem ubudiyette. Uluhiyette tevhidi hakim kılmak zorundayız. Allah'tan başka ilah yoktur sözünün gereğini hakim kılarak. Rububiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka kanun koyucu, hakimiyet hakkı olan, terbiye eden, hayata müdahale eden ilah yoktur o fermanın altını doldurarak. Ubudiyette tevhidi hakim kılmalıyız. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur fermanının altını doldurarak. İşin bir parçasını alalım, bir parçasıyla ilgilenelim, gerisini bırakalım. Böyle bir şey yok. Bu zaten parçalamak. İslam bir bütündür ve İslam %100 olmayı ister. %99'un olduğu yerde problem vardır. Mutlak manada İslam olmalı, sadece ve yalnızca. Bu manada bir şeyleri sen bulaştırmaya başladığın zaman orada da oradaki suyu bulandırmaya başlarsın. Ha, bir daha söylüyorum, söylemek zorundayım. Bazı şeyler vardır ki şu an için bizim takatlerimizin üstündedir. Biz onları konuşmuyoruz. Onlara ayrıca mübah olarak farklı bir biçimde belli şeyler söylenir. Fıkıhta da söylenmiş de biz Amerika'yı yeniden keşfedecek değiliz. Bunları yıllarca ulemamız, alimlerimiz tartışmış. Biz bu meseleyi bir bütün olarak ele alıp tevhid dediğimiz meseleyi bir yönüyle bir şey malzemesi kılmadan ancak Allah'ın bizden istediği gibi hakim kılmalıyız. Eğer böyle yaparsak işte o zaman yalnız İslam, sadece İslam olmuş olur. Peki burada ben ne dedim? Aslında çok önemli bir şey dedim. Tevhid nedir biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Tek bir kelime. Tevhid saffettir. Saflaşmak, durulaşmak, fıtrata dönmektir. Tabir caiz ise eğer fabrika ayarlarına dönmektir. Allah bizim içimize bir ayar koymuş ki onun adı fıtrat işte. Saflaşmayana kadar tevhid yok. Aslında tevhid saffettir sözünü doğru bir biçimde anlasak. Ve aslında la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin bizi saflaştırmak arzusunda olduğunu bir anlasak meseleyi çözeceğiz. Niye önce la ilahe sonra illallah? Saflaştırmak istiyor Allah bizi. Bir yık önce, bir temizle. Ne varsa hepsini bir izale et. Tertemiz bir yapının üzerine koy. Siz bir inşaat yaparken bile harfiyat kaldırmadan yapabiliyor musunuz? Önce bir temizlemeniz lazım. Varsa çer çöp almanız lazım. Belki ona göre bazı şeyler uzun sürecek. O temizleme uzayacak, uzayacak. Alta ineceksiniz. Temelini sağlamlaştıracaksınız. Kökleri sağlam olacak. Onun üzerine bina tesis edilecek, inşa edilecek. İman da böyledir. Eğer çürükse temel, harfiyat doğru alınmamışsa onun üzerine kuracağınız yapı çürük bir yapı olacaktır. Ve bir üfürüklük, bir ufak rüzgar, bir ufak şey onu yıkacak ya da zararlı unsurlar sağdan soldan o yapının içerisine girecektir. İşte bundan dolayı diyoruz tevhid saffettir. Saflaşmak, durulaşmak, fıtrata dönmektir. Saffet olmayana kadar tevhid, tevhid olmayana kadar da vahdet olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peki benim aziz kardeşlerim, biz vahdeti konuşuyoruz, ümmetin vahdetinden falan bahsediyoruz da acaba bizim işi başlattığımız yerde mi yanlış? Mesela ümmetin vahdetini konuştuğumuz şu zeminde. Bana söylemenize gerek yok. Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin.
Allah aşkına evlerimizde vahdet var mı? Hizmet alanlarımızda, bir yerde mesela bir cami derneğiyiz, biz orada Allah için hizmet ediyoruz. O derneğimizde vahdet var mı? Bir yerde bir vakıf kurmuşuz Allah için, Allah namına büyük büyük iddialarımız var. Koca koca konuştuğumuz zaman dağları yerinden oynatacak kadar başımızdan boyumuzdan büyük laflar ediyoruz. Peki vahdet var mı? 4-5 kişilik evde birbirimizi yiyoruz. Karı kocayla, ebeveyn evlatla. Sofra vahdeti yok. Sofranın başında bir araya gelemiyoruz. Hassasiyetlerimiz aynı değil. Baba başka bir telde, ana başka bir telde, evlatlar başka bir telde. Telde derken başka bir işte, ama onu hakikat olarak da anlayın. Ellerinde de tel var biliyorsunuz. Başka sevdalar peşinde. Böyle olduğu için bir evde bile ümmet yok aslında. Vahdet yok aslında. E şimdi zaten bu iş böyle başlar. Önce Müslüman aile, sonra Müslüman toplum. Sen aileyi, evi İslamlaştırmayana kadar toplum İslamlaşmayacak. İstediğin kadar söyle, istediğin kadar Kur'an kursu aç, istediğin kadar İmam Hatip aç, istediğin kadar ilahiyat aç. Sen evi inşa etmeyene kadar, evi Darul İslam kılmayana kadar toplum Darul İslam olmayacak. Çünkü bu işin ana merkezi, kalbi evdir. Dardır, oradan iş başlar. Eğer biz evlerimizde vahdeti esas kılsak, bir vahdet olsa, Kur'an ve sünnet o eve hakim olsa, bir anlaşmazlık olduğu zaman o evin hakemi Allah'ın kitabı olsa, arada biz hakem olarak Allah'ın kitabını tayin ettiğimiz zaman içimizden hiçbir sıkıntı çekmeden onun hükmüne kayıtsız ve şartsız bir biçimde babadan ta çocuğa kadar, dededen toruna kadar hepimiz buna tabi olsak mesele bitti. Bir tane Darul İslam'ımız oldu. Bir tane daha olsa, bir tane daha olsa, bir tane daha olsa olacak toplum Darul İslam. Evlerde vahdet olmayana kadar olmayacak bu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aslında bizim saffeti taşıyacağımız yer evler. Evler bir saflaşsa, bir tevhid evlerde hakim kılınsa olacak. Gelin hizmet kurumlarımıza, isim vermeyeyim, Siyer Vakfı da demeyeyim, ama siz başka yerleri anlayın. Ama hepimizin ortak derdi, hiç bunları gizlemeye ya da örtmeye gerek yok. 40-50 kişi bir araya gelmiş, Allah için bir şeyler yapıyorlar. Birine bir görev veriyorsun. Bakıyorsun o oradan deliyor, o oradan deliyor. E biz dün Hazreti Üsame'yi anlatmıştık. İtaat meselesinin ne kadar önemli olduğunu anlamıştık. Burada gözyaşları içerisinde de dinlemiştik. Üsame 17 yaşında, Ebu Bekir 50 küsür yaşında, Ömer 50 küsür yaşında, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Üsame'nin emrine bunları verdi. Onlar da lebbeyk ya Resulallah dediler, o emre icabet ettiler. Vay Ebu Bekir sen ne büyüksün, vay Ömer senin gibi yok, onu da dedik tamam. Sonra bir tane Üsame'ye ufacık bir görev verdin, 3 kişi bir yere gidiyorsunuz, Allah Resulü söyledi biz de uyguluyoruz, sen imamsın. O imamlığı zedelemek için elimizden gelen gayret ne varsa ortaya koyduk. Bizim hizmet kurumlarımızın hali böyle. Hayırda yarışı biz hayırda çelme takma olarak anlıyoruz. Değerimizi arttırmanın yolunun kendi işimizden kaynaklandığını unutarak başkasının değerini düşürmek olarak anlıyoruz. Eğer başkasının itibarını sarsarsak bizim itibarımız artar. Eğer başkasını değerden düşürürsek biz değer kazanırız. Böyle anlıyoruz. Böyle anladığımız için bu kadar nimetin içerisinde bizim hizmet kurumlarımız inanın ki verilen nimetin zekatının zekatı ortaya amel koymuyor. Neden bereketsizlik var? Bunun için bereketsizlik var. Saffet yok. Kalplerde 40 tane iş dönüyor. Akıllarda 40 tane iş dönüyor. 40 tane tilki kuyrukları da birbirine değmiyor. 40 tane plan. O oraya çekiyor, oraya çekiyor. O kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. O başka hesapları var. 10 yıl sonranın hesaplarını yapıyor. Böyle böyle böyle böyle olduğu için saflaşma yok, duruluk yok. Bu yoksa tevhidde yok. Tevhid yoksa vahdette yok. Hiç kusura bakmayın. Bu iş böyle. Eğer biz yeniden bu manada bir şeyleri ortaya koymak istiyorsak,
hizmet gibi bir iddiamız varsa, zor ama ben bunu burada siz mümin

birbirleri şahit kılarak, sizin de birbirinize şahit kılınarak bunu söylemeniz gerektiğini inanarak söylüyorum. Nefsimizi ayaklar altına almayı bilmeliyiz. Nefsini ayaklar altına almayan adam dava adamı olamaz. Boşuna kendisini mücahit olarak aleme takdim etmesin. Nefsini ayaklar altına alacak ve bir hayır kurumunda yürümek, çalışmak, hizmet etmek kolay bir şey değil. Hayır işlerinin manisi çok olur. Şeytan birbirimize laflarımızı ağır gösterecek. Birimiz bir şey söylediğimiz zaman çıldıracağız. Ya bu adam niye bunu bana söyledi? Bunun üzerine büyütecek bizim zihnimizde, dünyamızda. Ama eğer biz Allah için, Allah'ın hatırına, Resulullah'ın aşkına, şu hizmetin hatırına dediğimiz zaman ayaklar altına almayı bileceğiz. Ümmetin bu manada enerjisini, imkanlarını israf etmeme adına bir hassasiyete gireceğiz. Gelin buradan ümmetimizin haline. Ben kaç yaşındayım? 43 yaşındayım. Çok öyle yaşlı başlı değilim ki geçmiş diyeyim size, uzun uzun yıllar anlatayım. Ama şu yaşıma kadar en az 40 tane vahdet toplantısına şahit olmuş bir kardeşinizim. Bazılarının bizzat içinde oldum son 10-15 senede. Bazılarına ise içinde olanların anlattıklarına şahit oldum. Biz ne zaman vahdet için bir araya gelmişsek oradan büyük bir tefrika çıkmıştır. Vahdeti konuştuğumuz yerde parçalanmışız. Birleşeceğiz dediğimiz yerde ayrılmışız. Neden? Çünkü saf değiliz. O masanın başında oturanlar bile, bazılarını tenzih ederek söyleyeceğim ama söyleyeceğim bunu, başka çaremiz yok. Baş olma sevdasında. Evet, birleşeceğiz. Tabii ki birleşeceğiz. Ümmetin birliği var, bir vahdeti var. Böyle olacak, şöyle olacak. E nerede birleşeceğiz? E tabii ki ben de birleşeceğiz. Başka adam mı var? Ben varken başka biri ortaya çıkabilir mi? Gelin birleşelim diyoruz biz. Ben geliyorum birleşelim diyen yok. Geliyorum hadi vahdet adına ben bu şeylerden vazgeçtim diyebilecek Hazreti Hasan gibi yiğitler lazım. Eğer o yiğitleri bu ümmet çıkarırsa bizim vahdet konuşmamızın bir anlamı var. Hatırlayın Allah aşkına Hazreti Hasan'ı. Hicri 41'de Hazreti Ali şehit olduğu zaman bir rivayete göre babası tarafından, bir rivayete göre oradaki ümmet tarafından biat edildi ve İslam'ın 5. Raşit halifesi oldu. 6 ay gibi kısa bir zaman sürdüğü için biz onu 5. Raşit halife saymıyoruz. Ama saymamız lazım. Onun için sırayı aslında Ömer İbni Abdülaziz'e getirdiğimizde 6 dememiz lazım. Ama ağız alışkanlığı, biz de bazen 5 diyoruz. 5. Raşit halife oldu. Biat ettiler. Baktı ki kendisine biat eden adamların içinde bile saffet yok. Kafalarda bir şeyler dolaşıyor. Başka hesaplar var. Gelip başka başka şeyler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Hazreti Hasan dedi ki olmayacak. Bir daha ümmet bir nehveran yaşamasın. Bir daha ümmet bir cemel yaşamasın. Bir sıffın yaşamasın diye %100 kendi hakkı olmasına rağmen buna hiç kimse itiraz edemez. Hazreti Hasan'ın %100 hakkıdır. Hilafet ona tam da yakışır. %100 hakkı olmasına rağmen hakkından feragat etti. Hakkından feragat ederek bu işten çekildi. Kınadılar. Düşmanlar alaya aldı. Dostlar kınadı. Herkes Hazreti Hasan'a demediğini bırakmadı. Kufe'den Medine'ye gelene kadar o yol güzergahında geçtiği bütün köylerden hakarete uğradı. Sen misin Ali'nin oğlu olacak olan adam? Sen nasıl hakkını verirsin diyerek kınadılar. Ama tarihe geçecek o sözü söyledi. Allah ondan ebeden razı olsun. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın sizin şu anda dediklerinizden ben utanayım. Bana ar olsun o dedikleriniz. Ama yarın hesap var. Yarın Allah'a hesap vereceğiz. Ben niçin bundan vazgeçtiğimi Allah'a söylerim. Saffet olmadığı için bu topluma güvenmediğimi söylerim. Kan dökülmesin diye bundan vazgeçtiğimi söylerim. Ben kendi hakkımdan feragat edeyim ama ümmet rahat etsin derim, der. O birçok şey söyler.
ve böylece bu

0: manada ortaya bir kamet koyuyor. Eğer vahdet meselesini biz Hazreti Hasan gibi anlamazsak, gelin birleşelim değil, hakkımız olanı talep etmek değil, dikkat edin arkadaşlar ne olur, hakkımız olanı istemek değil, hakkımız olandan vazgeçmek. Vahdet bu. İstiyor muyuz ümmetin vahdetini? Al, meydan burada. Senin hakkın olanı istemek değil, hakkından feragat ederek adım atabiliyorsan, bazen acıtsa da, sözler seni incitse de, tahammül sınırlarını zorlasa da, gelip evde saatlerce ağlasan da, niçin böyle dediler desen de, yine ümmetin hatırına, Resulullah'ın aşkına, Allah'ın rızasına deyip bazı şeyler eğer sinene çekebiliyorsan, sen Hazreti Hasan'ın yolundasın. İşte bize bu kamet lazım. Ya Hazreti Zeynep gibi izzeti kuşanacak bir kamet, ya Hazreti Ümmü Gülsüm gibi dirayeti kendi hayatının esası kılacak, Ömer gibi dağ gibi adamlara eş olacak, hanım olacak bir kamet, ya Hüseyin gibi radıyallahu anh şehadet diyecek, şehadet ölümlerin en güzeli diyecek, ceddim Muhammed'in dini mahzun olmasın deyip Kerbela'nın toprağında kendisini feda edecek bir aşk, ya da Hazreti Hasan gibi en zoru, kalmak en zoru, feragat etmek en zoru. Anlamaz cahiller Hazreti Hasan'ın tavrını, ama bu böyle. Hazreti Hasan'ın tavrı Hazreti Hüseyin'in altında değil. Cennet gençleri onlar, ikisi de birbirinden güzel ama ikisi de olması gereken tavırları gösterdi. Hazreti Hasan'ın tavrı da bu manada o günün şartları içerisinde olması gereken tavır olarak ortaya çıktı. İşte bu, biz böyle anlarsak, saffeti bu manada hayatlarımıza hakim kılarsak, inşallah bazı şeyler olacak, bazı şeyler hayatımızda hakim kılınacak. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Biraz geçtim, vakit geçti diye sıcak olunca siz de zorlanıyorsunuz. Bismillah. İlahi fermandan bir mesaj vermek istiyorum size. Siyer'den, hadisten bir mesaj vermek istiyorum size. Sözümü onun üzerinden de bitirmek istiyorum. Enfal suresi malumunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında önemli bir süre ve o süre aleyhissalatü vesselam efendimize Bedir'in arkasından nazil oluyor. Bedir'in arkasından, bir galibiyet arkasından galibiyet ahlakını öğretme adına ve onun üzerinden de işte ona ait ganimetle alakalı, başka hukuklarla alakalı birçok şeyi söylüyor. Bu sürenin 46. ayeti, çok iyi bildiğiniz bir ayet. Bu söylediklerimizin anlaşılması noktasında bize çok önemli bir mesaj verecek ilahi bir ferman. Rabbimiz diyor ki ve atiullâhe ve rasûle. Sözün perdesini kaldırdığı yer burasıdır. Vahdet mi? Bak nereden başlıyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Peki Allah'a itaat etmek Resul'e itaat etmek değil midir zaten? Niye onlarca ayette olduğu gibi burada da özellikle Allah ve Resulüne itaat edin diyerek ayrı ayrı söylenir? Rabbimiz biliyor. Bazı kendini bilmezler çıkacak. Resul'e itaat meselesini farklı bir biçimde ele alacak. Onların gözüne, zihnine sokarcasına. Bu manada mesele doğru bir biçimde müminlerin dünyasında da yankı bulsun diye Allah ve Resulüne itaat edin diyecek. Ve la tenaze'u, birbirinizle çekişmeyin. Öyle birbirinizin ayağını kaydırmayın. Fetefşelu, eğer böyle yaparsanız zayıf düşersiniz, korkuya kapılırsınız. Ve tezhebe rihukum, böyle olunca rih, hem rüzgar hem koku, ikisini de anlayabilirsiniz. Rüzgarınız gider, kokunuz gider. Yani kuvvetiniz dağılır. Eğer birbirinizle çekişirseniz, korkuya kapılırsanız, müminde olması gereken rüzgar, onun adı nedir biliyor musunuz? Heybettir. Dünyaya korku veren bir heybettir. Eğer bugün dünya Müslümanlar olarak, fert olarak, İslam'dan ötleri kopuyor ama fert olarak Müslümanlardan korkmuyorsa, o rih bizde yok, kayboldu. Bir de koku, müminin kendine özgü bir kokusu var. İnanın o koku acayip bir kokudur. o koku aramızda olduğu zaman birbirimize tahammül adına farklı bir şey olur. Ama çekişme olduğu zaman o koku kayboluyor. Rüzgar da gidiyor, koku da gidiyor. Peki bunları sağlamak kolay mı? Hayır, çok zor. Onun için ayet öyle devam ediyor. Vasbiru, sabredin. Sabrederseniz ancak bunu yapabilirsiniz. Sabretmek tahammül etmektir. Sabretmek direnmektir. Sabretmek hakka yaraşır bir biçimde hakkı savunmaktır. Sabretmek eli kolu bağlayıp öyle pısırık pısırık oturmak değil. Sabır budur. Bunları yapabilmeniz için sabrı kuşanmanız lazım. İnnallaha ma'as sabirin, müjde geldi. Sen istemiyor musun Allah'ın sevgisini kazanmayı? Bak Allah sana sevgisini nasıl kazanılacağını söylüyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak bu ilahi fermanda istenildiği gibi bizde de inşallah bu güzellikleri hakim kılsın. Siyer'den aktaracağım meseleye gelin. Bakın bu olayı bize Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh aktarıyor. Ebu Davud'un Sünen'inde cihat babında geçiyor, başka yerlerde de var. Diyor ki ravi, bir sefer sırasındaydık, bir yerde geldik, konakladık. Genişçe bir arazi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tamam burada mola veriyoruz dedi. Arazi geniş olunca biz de dağıldık. Her birimiz bir kenarda biraz istirahat edelim diyerek dağınık bir biçimde durduk. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Şöyle biraz dağınık bir vaziyette konaklayan sahabeyi görünce, dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmanız, sizin bu ayrılmayınız, sizin bu şekilde vadilere ve dağlara ayrılmanız ancak şeytan işidir dedi. Dağlara ve vadilere dağılıp ayrılmayınız. Sizin bu şekilde vadilere ve dağlara dağılmanız ancak şeytan işidir dedi. Sahabe bunu duyunca durur mu? Anında toparlandılar. Bakın normal bir zamandan bahsetmiyoruz. Bir savaş sırasında konaklanan bir yerde sahabe insani bir şey, biraz rahat edeyim diye biraz dağınık bir biçimde konaklayıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu da görünce üzülüyor bundan. Ve o anda söylüyor, dağlara ve vadilere dağılmayınız. Sizin böyle dağılmanız şeytan işidir. Şeytan bundan memnun olur. O anda sahabe bunu duyar duymaz anında birbirlerine yaklaşacak şekilde konaklıyorlar. Ravi diyor ki o kadar diyor sahabe iç içe oldu ki eğer bizim üzerimize birisi bir örtü örtseydi hepimizi o örtünün içerisine almış olurdu. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o sözüne karşı sahabenin tavrı o. Biz diyor böyle iç içe olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sevindi. Bizim o halimizden memnun oldu ve bize hayır dualarında bulundu. O orada kalmış bir şey değil. Bilin ki dağılmış bir halde zihinleriniz, akıllarınız, hayatlarınız dağılmış bir halde olduğu müddetçe Allah da bundan razı değil, Resulü de bundan memnun değil. Ve bilin ki o haliniz, ümmeti olmakla iftihar ediyoruz ya, ümmeti olmayı da her zaman söylüyoruz. Ümmeti olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız ediyor, üzüyor. O halen o hallere şahit olduğu zaman üzülüyor. Ama ne zaman ki biz bir araya geldik, birbirimizin nefesleri bazen birbirimizi zorlasa bile, sıcak oldu bazen ter kokumuzdan rahatsız olsak bile, böyle diyeyim somut şeyler üzerinden ki anlaşılsın. Yani tahammül etmeyi öğrendiğimiz zaman ve dert çekmeyi öğrendiğimiz zaman, ki mümin dert çeken adamdır, dert olan adam değil, dert çektiğimiz zaman o zaman Allah da bizden razı olacak, Resulü de bizden memnun olacak. Meydan sizin, artık siz bilirsiniz. Allah bizi kendinden razı, bizi de ondan razı olan, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetine, siretine, bize miras bıraktığı hakikatlere dört elle sarılıp bu manada görevlerini icra eden bahtiyarlardan eylesin. Nefsimizi bu işin içerisine karıştırmasın. Bir ömür İslam'a hizmet ediyoruz, ümmet için uğraşıyoruz deyip eli boş olarak bu yolda da durmak var. Allah korusun. Allah bizi öyle zarar etmiş, müflis olmuş olanlardan etmesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
2: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
3: Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
4: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
3: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
0: 64. Bölüm.
3: Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i, "Ey Cabir, seni müjdelerim," diye karşıladı ve şöyle dedi: "Uhud'da şehit olunca Allah babana, ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da, "Ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım," dedi. Allah, "Ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim," deyince baban, "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır," dedi. Bunun üzerine, "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler." Ayeti nazil oldu.
5: Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı 7 küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım.
3: Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. 3 şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı.
6: "Amr'ın kızı Hint sen misin?"
7: "Evet benim ey Ayşe."
6: "Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl?"
7: "Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir."
6: "Devenin üzerindeki şehitler kim?"
7: "Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr."
6: "Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun?"
7: "Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum, yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak, üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var."
6: "Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor?"
7: Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum, kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı, yine çöktü.
6: Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene.
7: Tamam. Hadi oğlum, bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor.
6: Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım.
3: Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah, deve vazifelidir, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı diye sordu.
7: Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et, beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti.
3: Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. İşte bunun için deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu! Sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind! Kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind! Kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır.
7: Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et, beni de onlarla bir araya getirsin.
3: Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, şuraya bakın, Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi. Biliyor musun? Şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler.
2: Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun.
3: Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi. Allah'ım, bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye, kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırladı.

0: sahipleri anıldığı zaman şöyle derdi: "Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler." Şehitlerin defni bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü.
1: "Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz?"
0: Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu.
2: "Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Hadi yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın.
3: Allah'ım bize sabır ver ya Rabbim."
0: Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. "Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım, korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin." Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı.
4: "Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere.
3: Resulullah'ı çok merak ediyorum."
2: "Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar."
5: "Resulullah nasıl? Çok merak ediyorum."
6: "Gelen haberlere göre yaralanmış."
7: "Ona bir şey olmasın. Sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz."
3: "Allah'ım, sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma."
2: "Allah'ım, yardımını esirgeme. Uzakta bir karaltı belirdi."
3: "Geliyorlar galiba."
2: "Evet evet, onlar."
3: "Evet onlar. Hadi yardıma gidelim, hadi." "Hepsi yaralı."
2: "Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var.
3: Çok bitkin görünüyor."
2: "Ağır yaralılar var."
6: "Hadi yardıma gidelim.
2: Koşun, hadi, koşun. Hadi.
3: Yaraları
2: hadi,
3: gidelim, yardım
2: edelim. Yaralılar var.
3: Hadi."
2: "Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş."
7: "Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta."
3: "Yüze yakın şehidimiz var. Allah'ım bize sabır ver."
2: "Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi."
3: "Sabır ver."
0: Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini Sa'd bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi.
8: "Ya Resulallah, bu annemdir."
0: Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı.
7: "Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin?"
0: Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi:
7: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana."
0: Peygamberimiz şöyle dedi: "Ey Sa'd'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki

0: ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular.
1: Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin?
0: Peygamberimiz, Allah'ım onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra Sa'd bin Muaz peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi.
2: Ey Müslümanlar! Peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Hadi taşıyalım onları. Hadi tutun şunun ucundan. Yardıma gelin.
0: Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu.
3: "Büceyir. Benim ismim Büceyir."
0: Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?"
3: "Babam, o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi."
0: Peygamberimiz de Beşir'le birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. "Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsa kabul etmez misin?"
3: "Etmez miyim? Tabii, tabii."
0: Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız, radyo Hedef.

0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Hazreti Peygamber'in Mekkeli müşriklere mektup gönderen Hatip bin Ebi Belta'nın özrünü kabul edip onu bağışlaması. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber yanıma Zübeyir'le Miktad'ı da katarak doğruca Hah Bahçesi denilen yere gidiniz. Orada mektup taşıyan ihtiyar bir kadın bulacaksınız. O mektubu alıp bana getiriniz buyurdular. Atlarımıza binerek istenilen yere hızla gittik. Gerçekten de orada ihtiyar bir kadın bulduk. Ona mektubu çıkarmasını söyledik. Bende mektup falan yok dedi. Bunun üzerine ya mektubu çıkarırsın ya da onu alabilmek için seni soymak mecburiyetinde kalacağız dedik. O zaman kadın mektubu örgülerinin arasından çıkarıp verdi. Onu alıp Hazreti Peygamber'e getirdik. Mektup Hatip bin Ebi Belta tarafından Mekkeli müşriklere yazılmış ve onlara Hazreti Peygamber'in savaş hazırlıkları yapmakta olduklarını haber veriyordu. Hazreti Peygamber Hatip'i çağırtıp mektubu göstererek "Ey Hatip, bu nedir?" deyince o şunları söyledi. "Ey Allah'ın Resulü, acele etme. Ceza vermeden önce beni bir dinle. Ben Kureyşli değilim. Onların anlaşmalılarından birisiyim. Ey Allah'ın Resulü, şu anda yanında bulunan muhacirlerin her birinin Mekke'de birçok akrabaları vardır. Bu akrabaları onların geride bıraktıkları aile efratlarını ve mallarını korurlar. Bana gelince benim Mekke'deki yakınlarımı koruyabilecek hiç kimsem yoktur. Ben bu mektubu da onlara bana minnet duymak suretiyle oradaki yakınlarımı korumaları için yazdım. Yoksa dinimden dönüp İslam'dan sonra küfre razı olduğum için yazmış değilim." Bu sözlerden sonra Hazreti Peygamber, "O bize kesinlikle doğruyu söyledi," buyurdular. Ancak Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de şu münafığın boynunu vurayım," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söylediler. "Ey Ömer, bu kişi Bedir'de bulunmuştur. Kim bilir, belki de Allah Teala yapmış oldukları büyük hizmetlerden dolayı Bedir'e katılanlar için bundan böyle istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü ben sizleri affetmişimdir," buyurmuştur. Bu olay üzerine de "Ey müminler, hem benim hem de sizin düşmanlarınız olanları dost edinmeyin. Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin Mekke'yi fethetme maksadını ulaştırıyorsunuz. Oysa onlar size gelen hakkı, peygamber ve Kur'an'ı inkar etmişler ve Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı peygamberi de sizi de memleketinizden çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı aramak amacıyla yola çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, o doğru yoldan sapmış olur." Mealindeki ayet nazil oldu. Hazreti Ali'nin itirafından vazgeçen hırsızın elini kesmemesi. Hazreti Ali'ye birisini getirerek "Bu adam bir deve çaldı," dediler. Hazreti Ali adama "Ben senin bir şey çalmış olduğunu zannetmiyorum," dedi. Ama adam "Hayır, ben çaldım," dedi. Bu kez Hazreti Ali "Belki sen karıştırmış, onu kendi malına benzeterek götürmüşsündür," dedi. Hırsız "Hayır, öyle de olmadı," cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ali kölesi Kamber'e "Ey Kamber, bu adamı al götür." Parmaklarını bağlayıp sonra da elini kesmesi için celladı çağır. "Ama ben gelmeden kesmesin," dedi. Daha sonra adamın yanına giderek onu "Gerçekten hırsızlık yaptın mı?" diye sordu. Adam bu kez "Hayır, yapmadım," dedi. Hazreti Ali de onu serbest bıraktı. Oradakiler "Ey müminlerin emiri, onu niçin bıraktın? Çünkü o hırsızlık yaptı.

yaptığını itiraf etmişti, dediler. Hazreti Ali ise, onu sözünden ötürü yakalamıştık ve yine sözünden ötürü de bıraktık, dedi. Daha sonra da şunları ekledi. Hazreti Peygamber'e hırsızlık yapan birisini getirmişlerdi. Hazreti Peygamber onun elini kestirdi ve sonra da ağlamaya başladı. Ben, "Niçin ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü?" deyince, "Gözlerimin önünde ümmetimden birinin eli kesilir de nasıl ağlamam?" buyurdular. Orada bulunanlardan bir kısmı, "Ey Allah'ın Resulü, peki onu niçin affetmedin?" dediler. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler. "Allah'ın koymuş olduğu cezaları uygulamayanlar kötü idarecilerdir. Ancak siz kendi aranızda birbirinizi bağışlayarak bu gibi cezaların uygulanmasına engel olabilirsiniz." Hazreti Peygamber'in insanları bağışlamaya ve kötülükleri örtmeye teşvik etmesi. Bir kişi yetim yeğenini İbni Mesud'a getirerek, "Ben bunu sarhoş olarak buldum," dedi. İbni Mesud da yanında bulunanlara, "Onu sallayıp alt üst ediniz ve sonra da ağzını koklayınız," dedi. Bu şekilde yaptılar. Gerçekten de onun ağzından şarap kokusu geliyordu. Abdullah onun hapsedilmesini istedi. Ertesi günü onu hapisten çıkararak getirdiler. Abdullah bir çubuk getirdi. Sonra onun uç tarafını biraz inceltti. Çubuk adeta bir kamçı halini aldı. Daha sonra da bu işi uygulayacak olan kişiye, "Vur ve elini geri çevir. Her azanın da hakkını ver," dedi. Böylece Abdullah ona şiddetli olmayan darbeler vurdurdu. Bu olayı anlatmakta olan Ebu Macide, "Ey Eba Macid, buradaki müberrih kelimesi ne manaya gelir?" diye soruldu. O, "Emirlerin vurması demektir," dedi. "Peki elini geri çevirin manası nedir?" dediler. Ebu Macid, "Pek fazla uzatma ve kolunu da koltuk altları görünecek kadar kaldırma demektir," diye cevap verdi. Abdullah bin Mesud bu kişiye sırtında bir aba ve iç gömleği olduğu halde had tatbik etmiştir. Haddi vuruşundan sonra da onu getiren kişiye şunları söyledi. "Allah'a yemin ederim ki sen çok kötü bir yetim velisisin. Çünkü ona güzel bir terbiye vermediğin gibi kötülüğünü de gizlemedin. Halbuki Allah Teala çok bağışlayıcıdır ve bağışlayanları da sever. Ancak her yönetici kendine aksettirilen cezaları uygulamak zorundadır." Hazreti Peygamber ilk kez Ensardan bir kişinin elini kestirmişti. Şöyle ki, hırsızlık yaptığı için onu Hazreti Peygamber'e getirdiler. Suçu sabit olduğunda Hazreti Peygamber de onun elini kestirdi. Ancak sahabiler yüzünün sapsarı kesildiğini görerek ona, "Ey Allah'ın Resulü, bu cezanın tatbiki sana çok mu ağır geldi?" diye sordular. O da şöyle buyurdu. "Nasıl ağır gelmesin ki? Siz arkadaşınız aleyhine şeytana yardımda bulundunuz. Allah Teala bağışlayıcıdır ve bağışlayanları da sever. Ancak hiçbir yöneticinin kendisine aksettirilen hadleri uygulamamaya hakkı yoktur." Hazreti Peygamber daha sonra, "Bağışlasınlar, günahlarından vazgeçsinler." ayetini okudular. Hazreti Peygamber'in devlet başkanına aksettirilen cezaların uygulanması gerektiğini buyurması. İslam'da uygulanan ilk ceza, hırsızlık yapan bir kişiye verilen el kesme cezası oldu. Onu yakalayarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdiler ve aleyhinde de şahitlik ettiler. Hazreti Peygamber de onun elinin kesilmesini emretti. Adamın eli kesildikten sonra sahabiler Hazreti Peygamber'in mübarek yüzünün sapsarı kesilmiş olduğunu gördüler ve "Ey Allah'ın Resulü, onun elinin kesilmesi galiba size çok ağır geldi," dediler. Hazreti Peygamber de "Nasıl ağır gelmesin ki? Siz kardeşinizin aleyhinde şeytana yardımcı oldunuz," buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, onu bıraksan olmaz mıydı?" dediler. Hazreti Peygamber buna şöyle cevap verdiler. "Peki siz niçin onu bana getirmeden önce bağışlayıp serbest bırakmadınız? Devlet başkanının
kendisine aksettirilen suçlarda ceza tatbik etmemesi uygun düşmez. Hazreti Ömer'in Ebu Musa'ya hak edilenin üstünde ceza vermemesini emretmesi. İbn Ömer şöyle anlatıyor. Babam Hazreti Ömer'le birlikte bir hac ya da umre yolculuğu yaptım. Yolda bir süvarinin bize doğru gelmekte olduğunu gördük. Babam, zannediyorum bu süvari bizi arıyor dedi. Adam yanımıza geldi, ağlıyordu. Babam, niçin ağlıyorsun? Eğer borçluysan sana yardım edelim. Bir şeylerden korkuyorsan seni güvenliğe kavuşturalım. Eğer komşularından hoşlanmıyorsan seni başka bir eve gönderelim. Ancak birisini öldürmüşsen başka. O zaman kısas olarak sen de öldürüleceksin buyurdu. Süvari şunları söyledi. Hayır, bunların hiçbiri değil. Ben Teymoğulları kabilesine mensup birisiyim. İçki içmiştim. Bu yüzden Ebu Musa beni kamçıladı. Sakalımı tıraş ederek yüzümü de siyaha boyadı. Sonra da insanlar arasında dolaştırarak, bundan böyle hiç kimse onunla oturup kalkmasın ve birlikte yemek yemesin diye ilan etti. Bunun üzerine ben de şu üç şeyden birini yapmayı düşündüm. Birincisi, elime bir kılıç alarak Ebu Musa'yı öldürmek. İkincisi, sana gelip beni Şam diyarına göndermeni istemek. Çünkü orada beni kimse tanımaz. Son olarak da düşmana katılmak suretiyle onlarla yiyip içmek. Süvarinin bu sözleri üzerine Hazreti Ömer ağladı ve sonra da şunları söyledi. Verilen bu cezalar işlemiş olduğun suça oranla çok büyüktür. Bu makamda kaldığım sürece böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğim. Ben cahiliye döneminde halkın en fazla içenlerinden birisiydim. Fakat bu zina gibi değildir. Daha sonra da Ebu Musa'ya şu mektubu yazdı. Selam sana. Ey Ebu Musa, Teymoğulları kabilesinden falan oğlu falan bana geldi ve kendisine yaptıklarını haber verdi. Allah'a yemin ederim ki bunu ikinci bir kez daha yapacak olursan, ben de aynı şekilde senin yüzünü siyaha boyar ve seni halkın içerisinde gezdiririm. Eğer bu dediklerimi anlıyorsan, hiç vakit kaybetmeden insanlara bu adamla oturup kalkabileceklerini ve onunla birlikte yemek yiyebileceklerini ilan et. Tevbe edecek olursa onun şahitliğini de kabul etsinler. Gitmeden önce babam ayrıca ona bir binek hayvanıyla 200 dirhem de para verdi. Hazreti Peygamber'in Müslümanlar hakkında kötü niyet beslemeyip onları kıskanmayan bir kişiyi cennetlik olarak vasıflandırması. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'le birlikte oturuyorduk. Birazdan yanınıza cennet halkından bir kişi gelecektir buyurdular. O sırada papuçlarını sol eline almış ve sakalından abdest suları damlamakta olduğu halde ensardan bir kişi geldi. Ertesi günü Hazreti Peygamber bir gün önceki sözlerini tekrarladı. Aynı şekilde yine o kişi çıka geldi. Hazreti Peygamber üçüncü günde aynı şeyleri söyledi ve bu defa da yine o kişi geldi. Hazreti Peygamber kalkıp gittikten sonra Abdullah bin Amr İbnül As o kişinin peşinden giderek ona, ben babamla münakaşa ettim ve üç gün onun yanına gitmemek için yemin ettim. Eğer müsaade edersen bu üç günü senin yanında geçireyim dedi. O zat da bunu kabul etti. Abdullah onun yanında üç gün kaldı. Bu üç gün içerisinde adamın gece ibadeti yaptığını görmedi. Ancak adam yatağının içerisinde durumunu değiştirip bir yandan öbür yana döndükçe Allah'ı zikrederek tekbir getiriyordu. Onun bu durumu sabah namazına kadar böyle devam ediyordu. Ama bu arada Abdullah onun ağzından hayırdan başka bir şey işitmedi. Üçüncü gün olduğunda onda olağanüstü bir şeyi görememiş olan Abdullah adama şunları söyledi. Ey Allah'ın kulu! Babamla aramızda herhangi bir anlaşmazlık yoktur. Onun evine üç gün gitmemeye dair söylediğim sözler de yalandı. Fakat Hazreti Peygamber üç gün üst üste birazdan yanınıza cennet halkından birisi gelecektir buyurdu. Onun bu sözlerinden sonra her defasında da sen geldin.
Bunun üzerine ben de birkaç gün senin yanında kalarak seni cennet halkından

Yapan amelini öğrenip onları işlemek istedim. Fakat bu üç gün içerisinde de büyük bir amel yaptığını görmedim. Seni bu mertebeye hangi amelin ulaştırmış olabilir? O da, görmüş olduklarından başka bir amelim yoktur. Amellerim bundan ibarettir, dedi. Abdullah oradan ayrıldıktan sonra da adam onu çağırtarak şunları söyledi. Daha önce de söylediğim gibi o görmüş olduklarının dışında bir amelim yoktur. Ancak şu var ki kalbimde hiçbir Müslüman için kötü bir niyet beslemediğim gibi Allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu servet, makam ve rütbe gibi şeylerden dolayı da hiçbir Müslümanı kıskanmam. Bunun üzerine Abdullah, işte seni bu mertebeye getiren şey bu halindir, dedi. Ebu Dücane'nin kendisini ilgilendirmeyen bir konuda konuşmaması ve Müslümanlara buğz etmemesi. Ebu Dücane Hazretleri hastalanmıştı. Ziyaretine gidenler onun yüzünde bir parlaklık gördüler ve "Yüzünün böyle nurlanmasının sebebi nedir?" dediler. O da şunları söyledi. "Benim için amellerimin içerisinde şu ikisinden güzeli yoktur. Birincisi, beni ilgilendirmeyen bir konuda asla konuşmam. İkincisi, kalbimde hiçbir Müslüman için en küçük bir kin ve buğz taşımam." Abdullah bin Abbas'ın Müslümanların sevinçlerine ortak olması. Adamın birisi Abdullah bin Abbas'a küfretti. O da ona şunları söyledi. "Sen bana küfrediyorsun ama bende şu üç haslet bulunmaktadır. Allah'ın kitabından bir ayeti okuyup anladığımda o ayeti tüm Müslümanların anlamasını isterim. Kendisiyle hiçbir işim olmadığı halde Müslüman hakimlerden birisinin adaletle hükmettiğini duyduğumda sevinirim. Orada otlayan tek bir hayvanım olmamasına rağmen İslam memleketlerinden birinde yağmur yağdığını işittiğimde de sevinç hissederim." Hazreti Peygamber'in şerli bir kişiye güler yüz gösterip iltifatta bulunması. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'in yanına girmek için izin istedi. Hazreti Peygamber onun hakkında "Kabilesinin en kötü kişisi budur," dedi. Ancak adam içeri girdiğinde ona iltifat ederek güler yüz gösterdi. Onun çıkışından sonra da başka bir adam içeri girmek için izin istedi. Hazreti Peygamber onun sesini işittiğinde "Bu adam kabilesinin en iyisidir. Halkının kendisiyle övüneceği birisidir," buyurdu. Ancak Hazreti Peygamber ona öbür adama gösterdiği ilgiyi göstermedi. Onun gidişinden sonra "Ey Allah'ın Resulü, ilk adam izin istediğinde onun hakkında kavminin en kötüsü olduğunu söyledin. Sonra da onunla ilgilenip kendisine güler yüz gösterdin. Ondan sonra gelen içinse kavminin en iyisi olduğunu söyledin. Ancak ona öbürü kadar ilgi göstermedin," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, şerrinden kurtulmak için kendisinden sakınılan kişiler insanların en şerlisidir," buyurdu. Saffan bin Assal şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir yolculuk yapıyorduk. Karşımızdan birisi geldi. Hazreti Peygamber onun hakkında, "Bu kişi aşiretinin en kötülerinden birisidir," buyurdu. Ancak yanımıza geldiğinde Hazreti Peygamber ona iltifat ettiler. Onun gidişinden sonra, "Ey Allah'ın Resulü, onu gördüğünde aşiretinin en kötülerinden birisidir," buyurdunuz. "Yanınıza geldiğinde ise kendisine ilgi gösterdiniz. Sebebi nedir?" denildi. Hazreti Peygamber bunu şöyle cevaplandırdılar. "O bir münafıktır. Dolayısıyla bizim hakkımızda başkalarını ifsad etmesin diye kendisine iltifat ettim." Büreyde radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte oturduğumuz bir sırada Kureyş'ten bir kişi geldi. Hazreti Peygamber ona iltifatta bulundular. Onun gidişinden sonra bana, "Ey Büreyde, bu adamı tanıyor musun?" diye sordular. Ben, "Evet tanıyorum. Kureyş'in en soylu ailelerinden birisine mensup çok zengin bir kişidir," dedim ve bu sözlerimi üç kere tekrarladım. Sonunda, "Ey Allah'ın Resulü, onun hakkında bildiklerimi sana söyledim. Ancak sen daha iyi bilirsin," deyince Hazreti Peygamber, "Bu adam
Allah Teala'nın

0: kıyamet gününde kendilerine değer vermeyeceği kullardandır, buyurdular. Ebu Derda'nın, yüzlerine güldüğümüz bazı kişilere kalplerimiz lanet okuyor demesi. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yüzlerine karşı gülümsediğimiz bazı kimseler vardır ki kalplerimiz onlara lanet okumaktadır.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlar.

0: Yerle. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
12: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir suresinden devam ediyoruz. Cehennemde olanlar cehennemin görevli meleklerine diyecekler ki ud'u rabbekum yukhaffif anna yevmen minel azab. Rabbine dua et, bizim adımıza Rabbinden niyazda bulun, bir gün bile olsa, bir gün kadar bu cehennemin azabını hafifletse diye böyle yakaracaklar, yalvaracaklar. Peki melekler onlara nasıl cevap verecek? Kalu evelem teku te'tikum rusulukum bilbeyinat diyecekler ki onlara, alaycı bir ifadeyle, size delilleriyle beraber peygamberler, nebiler gelmediler mi? Onlar size bu hakikatleri getirmemişler miydi? Evelem teku te'tikum rusulukum bilbeyinat, mucizeleri Allah Teala'nın açık ayetlerini onlar getirmemişler miydi size? Kalu bela, cehennemdekiler evet gelmişti, getirmiştiler. Melekler cevap verecekler. Kalu fed'u, o zaman sonsuza kadar böyle melekler yanınıza geldiği zaman onlara deyin ki Allah Teala'ya bizim adımıza niyazda bulunun, bizi buradan çıkarsın diye. Asla sizin dua cümlelerinize icabet edilmeyecek, karşılık verilmeyecek. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ظَلَالٍ. Çünkü kafirlerin dua cümleleri, yakarışları ahiret adına, ahirette onlar artık dünyaya dönmek isteseler, hadi bir daha gidelim, bundan sonra abi zahit olarak yaşayacağız ya Rabbi diye söz verseler, ifadeleri hükümsüzdür. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ظَلَالٍ. Onların sözleri ancak boştur, karşılıksızdır, duaları da böyledir, batıldır. Peki kafirler için böyle, ehli iman ahirette nasıl olacak? Bu kadar dehşetli bir manzara varsa oraya ehli imanın, nebilerin halleri nasıl olacak? Bir ayet-i kerimeyle onu koyuyor ki bu ayetleri okurken Müslümanlar burada soluklasınlar, burada rahatlasınlar. İnna lenensuru rusulena vellezina amenu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. İnna lenensuru rusulena, biz resullerimize, nebilerimize yardım ederiz. Bir de vellezina amenu fil hayati dunya, bir de iman edenlere. Peki Allah Teala iman edenlere ve resullere nerede yardım eder? Fil hayati dünya, dünya hayatında yardım eder. Musa aleyhisselama, Firavun'a karşı yardım ettiği gibi, İbrahim aleyhisselama, Nemrud'a karşı yardım ettiği gibi, Muhammed aleyhisselama, cahiliye Araplarına karşı yardım ettiği gibi. Peki yardım burayla mı sınırlı? Hayır. Ve yevme yekumul eşhad. Eşhad, şahit kelimesinin çoğulu, cemisi. Bir burada yardım eder, bir de şahitlerin, nebilerin, velilerin, meleklerin şahitlik ettiği o kıyamet gününde. Ve yevme fil hayati dünya, onun mahalline atıf. Peki Allah Teala dünyada da yardım eder, o şahitlerin şahitliklerini yaptığı günde de yardım eder. Peki o gün, o günden bedel, yani daha ifade etmek gerekirse neler söyler Kur'an-ı Kerim bize? وَيَوْمَ يَكُومُ الْاَشْحَادِ, tam bedel, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ. Öyle bir gün ki zalimlerin o gün mazeret cümleleri fayda vermez. Yani şahitlerin şahitliklerini yaptığı gün adamlar kalksalar, mazeret cümleleri kursalar, sıralasalar, asla bunlar kafirlere, zalimlere fayda vermeyecektir. وَلَهُمُ اللّٰهَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Lanet onlar içindir, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak onlar içindir. Lanet, rahmetten uzak olmak. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Cehennem de onlar içindir. O azap da onlar içindir. Buraya kadar Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesini anlatmıştı. Bir de içeriden bir adam, o da Musa adına, aleyhisselam adına müdafaada bulunuyordu. Hakkı, hakikati, İslam müdafaa ediyordu. Peki bu hadise, bu durum, bu mücadele nasıl nihayete erdi? وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى Yemin olsun ki biz Musa'ya hüdayı verdik. Yani kendisiyle hidayete ulaşılan o hakikati verdik. Şeriatı verdik, Tevrat'ı verdik. وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Beni İsrail de Hz. Musa'dan sonra o Tevrat'a varis kıldık. Onunla amel ettiler, edeceklerdi. Peki, هُدَا وَذِكْرَا لِعُلِ الْاَلْبَابِ وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Huden hal olarak alabiliriz. O kitaba Beni İsrail'i varis kıldık. Peki Beni İsrail kitaba nasıl varis oldu? O kitap nedir? Huden ve zikra li ulil elbab. Yani kitaptan hal, el kitaptan o insanlara huden hadiyen, yani hidayet eder olduğu halde bir de akıl sahibi olanlara hatırlatıyor, öğüt veriyor, yol gösteriyor. Bu içerikte biz olan kitabı Beni İsrail'e varis bıraktık. Ya da mefulli eclihtir. Neden Beni İsrail'i o kitaba varis yaptık? Huden ve zikra li'ulil elbabi akıl sahibi olanlara bir öğüt olsun, bir hidayet olsun, bunun için yaptık. O halde bunlar kitaba varis oldular. Firavun yıkıldıktan sonra artık o coğrafyayı

ile Musa Aleyhisselam'ın hayatını anlattı. Şimdi bu hayat Allah Resulü Aleyhisselam'ın dünyasına nasıl döner, nasıl gelir? Kıssatu Musa Zadu Mustafa. Musa Aleyhisselam'ın kıssası Mustafa'nın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zadıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Febi Hudahu Muktedi. Kur'an-ı Kerim peygamberleri, onların mücadelelerini anlatır. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a onları uy der. Onlar nerede, nasıl hareket ettilerse siz de, ümmetin de orada öyle hareket etsin. Azığınız olsun, yol azığınız, dünya azığınız olsun. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Sabret. Nasıl Musa Aleyhisselam Firavun'un zelil olmasına vasıta olduysa, vesile olduysa, asasını vurup kendi karşıya geçti, Firavun denizin içinde kaldıysa, Allah Teala'nın da sana vaadi var. Allah nurunu tamamlayacak. Nurunu tamamlayacak. Fasbir, sabret, belaya, sana yapılan taziklere sabret, bütün bunlara. İnne va'dallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır, gerçekleşecek. Vestagfir li zenbik, sadece sabretme, şunları da yap, günahın için istiğfar et. Tabi Efendimiz Aleyhisselam zikrediliyor, buradan ne kastediliyor? Ümmeti kastediliyor. Ümmetine Kur'an-ı Hakim. Madem ki inna fetahna leke fethan mubina لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأَخَّرُ. Onun gelmiş geçmiş günahları affedildiyse, Allah Teala ona istiğfarı emrediyorsa, buradan asıl siz pay alacaksınız. Siz sürekli istiğfar edeceksiniz. Sabret, istiğfar et. Bir de وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Hamd ile Rabbini öğleden sonraki zamanda, vel ibkari sabah vaktinde, ya da akşam, bil aşiyi vel ibkari sabah tesbih et. Bil aşiyi namazlarla alakalı bu tesbihi alırsak, o zaman öğleden sonraki bütün o dört vakti içine alır. Vel ibkari, bu da sabah içine alır. Beş vakit Allah Teala tesbih et, veya bil aşiyi vel ibkari akşam sabah Rabbin tesbih et, sabret, istiğfar et, tesbih et, devam et. Peki Allah Resulü sabredecek. Niçin sabredecek? Çünkü karşıda Kur'an'la mücadele eden bir taife var. Kolay çözülmüyor. Buzdağları nefeslerinizle eriyecek. Bu uzun zaman alacak. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Sabret. İyi günler görecek insanlık. İnnellezîne yucâdilûne fî âyâtillâhi bighayri sultânin etâhum. Onlar Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlar. Nasıl? Fî iptâli âyâtillâh. Onları hükümsüz kılabilmek. Bu zamanda, bu asırda bu ayetler olmaz diyorlar. Ya doğrudan mücadele ediyorlar, ya da tarihselcilerde olduğu gibi içeriye giriyorlar, sızıyorlar. Oradan diyorlar ki hayır, Kur'an-ı Kerim'in artık bu zamanı, bu asrı iddia etme kapasitesi de olamaz, iddiası da olamaz haşa diyorlar. Ya Rabbi, senin kitabın geçmiş zamanda kaldı diyorlar. Geçmiş zamanda kaldı diyorlar. İnnellezîne yucâdilûne fî âyâtillâh. Peki nasıl bir halde bu mücadeleyi yapıyorlar? Gayru sultân etâhum. Kendilerine gelen bir delil yok. Havalarından, heveslerinden böyle bir mücadeleye tutuştular. İn fi sudurihim illa kibrun. Neden Kur'an'la mücadele ediyorlar? Niçin Kur'an değil de bizim yasalarımız, bizim talimatlarımız bu toplumu idare edecek diyorlar? Çünkü in fi sudurihim illa kibrun. Onların sadırları kibir deposu gibi, kibir vadisi gibi. Sürekli orası kibir üretiyor. Kendi ifadelerini Allah'ın buyruklarından daha ileride görüyorlar, daha önemli görüyorlar. Peki bunlar neticeye ulaşabilecekler mi? Mahum bibalighi. Onlar o kibirlerinin neticesine ulaşamayacaklar. Neydi o kibir? Diyorlardı ki Kur'an değil de bizim yasalarımız bu dünyayı yönetsin. Ama olmayacak.

0: olmayacak da zaman zaman olacak ama neticede baktığınız zaman 14 asırlık İslam tarihinin 12 asrında bu ümmet galip olmuştur. Allah'ın hükümleriyle toplumları, devletleri yönetmişlerdir. Bugün bir izafi durum var, geçici durum var. Bu ümmet Kur'an'a dönünce eski halin muhal olmadığını görecekler. Eski hal muhal değil derken şu manada söylüyorum. Tabii ki yeni hal. Yeni hali keşfi kadimle eski halden bugüne alacağız. Eski halde bir keşfi kadim yapılacak. İşte o eski hal bugüne gelecek. Yoksa tabii ki ya yeni hal ya izmi hilal. Yani buradan ötesi böyledir. Ama yeni hal nereden? Eski halden. Eskimeyen halden çıkacak. İslam'ın hiçbir hali eskimez. Yeni halimiz eski halimiz olacak. Ama onlar batının eskisini alıyorlar, onu talep ediyorlar. Ma hum mibaliği fes'iz billah. Sen Allah'a sığın. Allah şeriatına sahip çıkacak. Her ne kadar in fi sudurihim illa kibrun ma hum mibaliği. Onların içi ve dışı kibir dolu olsa da Allah'a sığınarak yolunuza devam ediniz. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, ma hum o innellezine yücadilüne fi ayatillah, Allah'ın ayetlerine mücadele edenler kibirlerinin zirvesine ulaşamayacaklar. İnnehu vessemi'ul basir. Çünkü bu dünyayı yöneten, her söyleneni işiten ve gören bir Allah var. Allah'ın planı ve mekeru ve mekerallah. Bütün planları onun kudreti ortadan kaldırır. La halku semavati vel ardı ekberu min halkin nas. Allah azze ve celle yer ve göklerin sahibi, o yarattı. Başta o yarattı. Yarattığı gibi devam ediyor. Nasıl yarattıysa aynı şekilde yönetiyor. Alem devam ediyor. Şimdi insanlara, o gururlananlara in fi sudurihim illa kibrun. Onlarda tekebbür vardı. Kur'an'ı beğenmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim onlara diyor ki yer ve göklerin yaratılması ekberu min halkin nas. İnsanı yaratmaktan daha büyük bir olaydır. Seni yarattım ama seni yaratmaktan çok daha önemli olan yer ve gökleri yarattım. O yer ve gök benim kanunlarıma teslim oluyor. Velen tecide li sünnetillahi tebdila. Allah'ın kanunlarında değişme olmaz. Bütün bunları musahhar kıldı kanunlarına, yasalarına. Güneş ve ay, yer ve gök Allah'ın kanunlarını aşamaz. Ne zaman dünya yıkılacaksa o zaman o kanunlar o zaman değişecek. Ama bu da onun tasarrufuyla olacak. Yani o senden çok daha önemli olan yer ve göğü yarattım. Sen şimdi kalkıyorsun bu halinle yer ve gökleri de yaratan Allah Azze ve Celle'ye karşı kibir izhar ediyorsun. Kim oluyorsun ey kulum diyor Kur'an. İn fi sudurihim illa kibrun ma hum bibaliği. Velakin ekseren nasi la ya'lemun. Ne var ki insanların çoğu bu durumu anlayamazlar. Allah Azze ve Celle'nin ne kadar büyük olduğunu bilirler ama buna rağmen şeriatın ayetlerini duydukları zaman burun bükerler, başka taraflara yönelirler. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Kur'an'ın büyüklüğünü, Allah Azze ve Celle'nin azametini bilenle, bunu görenle görmeyen bir değildir. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ. Âmâ ile basir, eşyanın hakikatini görenle görmeyen aynı değil. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَلْمُس۪يهِ. İman edip ameli salih işleyenle kötülük yapan, fitne, fesat peşinde koşan aynı değil. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Buradaki ma zaidedir. Buradaki ma zaidedir. Yani buradaki azlık durumunu tekit ediyor. O halde Allah Teala قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Yani bu kadar deliyle rağmen Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü ortada zahirken ne kadar da az düşünüyorsunuz. Az düşünüp in fi sudurihim illa kibrun yüreklerde gurur, kibir hali var. Biri tarihselci o haliyle diyor ki, ya Rabbi bu kitabın zamanı geçti. Durdu Kur'an zamanla beraber 7. asırda, bu asla gelemedi. Bu haliyle Allah Teala'ya ben bu dünya yönetme noktasında senden daha mahirim diyor. Kalilem ma tetezekkerun. Görmüyor, düşünmüyor musunuz? Ne de az tezekkür ediyorsunuz. Allah Teala bakıp görüp tefekkür, taakkul etmeyi, hayatımıza tatbik etmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir ya da Mümin suresinden okumaya devam ediyoruz. 59. ayet-i kerimeye geldik. İnne's saate la atiyetun la raybe fiha buyuruyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle hayat iç içe bu şekilde Allah Teala zikrediyor. Eta emrullahi fela testa'ciluh buyuruyor veya iktarabetis saatu ve enşakkal kamer, kıyamet ya geldi diyor ya iktarabetis saatu, yaklaştı diyor. Burada da inne saate laatiyutun, kıyamet mutlaka gelecek. Öncesinde in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi, kibirden, gururdan Kur'an'ın önüne, İslam'ın önüne geçmeye çalışan, Allah Teala'nın ayetleriyle mücadele eden insanlar vardı. Onların gözünü açmaya çalışmıştı. Büyük ne demek onu göstermişti. Le halikus semavati vel ardı ekberu min halikin nas diyerek. Yani sen bu halinle Allah'a kafa tutuyorsun. O seni yarattı. Ama yer ve gökleri yaratmak senin dünyaya gelmenden çok daha büyük bir hadise. Fakat hepsi Allah Teala'nın kudretine nispetle aynıdır. Hepsini kün emriyle vücuda getirir. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَص۪يرِ, bunları görenle görmeyenler, idrak edenle etmeyenler aynı değil. Her iki grupta yer alan insanlar için kıyamet gelecek. لَا رَيْبَ ف۪يهَا, onda zerre kadar şüphe yok, şüpheye mahal yok. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ, ne var ki fakat insanların çoğu buna inanmazlar. La yu'minune bis-sa'ah, bu kıyamete, kıyametin geleceğine inanmazlar. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib lekum, Allah azze ve celle her ne kadar insanlar böyle olsalar bile siz ehli iman olarak Rabbinizin size tayin etmiş olduğu yoldan ayrılmayın. Ve kâle rabbukum, sizin Rabbiniz buyurdu ki ud'ûnî estecib lekum, bana dua edin, karşılık vereyim, icabet edeyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhilîn. Fakat o müstekbirler, Allah'a ibadet etmeyenler, dua etmeyenler, ibadeti tenezzül etmeyenler, kendilerini kul olma seviyesinde görmeyenler, derecesinde, şerefinde, makamında görmeyenler, bunu takdir etmeyenler, edemeyenler. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti, gururlanıyor, olmaz diyor, ben ibadet etmem diyor. Seyedhulûne cehenneme dâhilîn, onlar, o müstekbirler, onlar dâhilîn, sâgilîn, zelil oldukları halde, perişan oldukları halde ebediyen kalacakları cehenneme girecek eğer kafirseler. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eddua'u huvel ibade buyuruyor. Dua ibadettir. Yani buradaki ud'uni, bana ibadet edin şeklinde de anlaşılabilir. Ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum, bana ibadet edin, size karşılığını ecir olarak, sevap olarak vereyim. Ve sonrasında da innellezine yestekbirune an ibadeti seyedhulune cehenneme dâhilîn, işte o ibadeti etmeyenler, kendilerine kulluğu yakıştıramayanlar, onlar zelil halde cehenneme girecekler. Veya ikisini de dua anlamında alırsak innellezine yestekbirune an ibadeti, dua etmekten, dua etmeyi kendine yakıştıramayan. Duayı kime yaparsınız? Dilediğini dilediği anda yapabilen Allah azze ve celle yapıyoruz. Kanser hastası kime dua ediyor? Allah Teala'ya. Biliyor ki o Allah azze ve celle bir anda o hastalığı vücuttan çıkarmaya kadir, şifa vermeye kadir. Balığın karnında Yunus aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin, ona dua ediyor. Biliyor ki o kudret balığın karnından karaya çıkarabilir. Peki Bir kanser hastası, doktorlar diyor ki %95 kapladı. Bir insana bu şekilde der mi? Demez. Beni iyi yapar mısın diye. Bilir ki artık veriler ortada, anlayabiliyorsa, fark edebiliyorsa, idrak edebiliyorsa, ya bu da benim gibi aciz bir adam, bu yapamaz ki. Ama Rabbi Allah Azze ve Celle ona dua ederken her şeyi ondan ister, niyazda bulunur. Bilir ki وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Yani وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Ona neyi isterlerse, hangi alanda ellerini açarlarsa, اَسْتَجِبْ لَكُمْ, o kullarına icabet eder, edeceğini de söylüyor. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ buyuruyor. اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُوْصِرًا. Peki bundan sonra bu ayet-i kerimelere geçiyor. Yani insana diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِي. Onlar gurur, kibir yapmışlardı, Allah'a ibadet etmediler. Peki onlar kendilerini nerede görüyorlar ki? لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Yani onun yer ve semaları yaratması, insanı yaratmasından çok daha büyük bir hadise. Ama buna rağmen o kendini farklı yerde görüyor da duayı ve ibadeti kendine yakıştıramıyor o kul. Peki buradan bakın şimdi. O Allah'ın azametine bakın, gücüne, kuvvetine bakın. اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Buradaki جَعَلَ, halaka, yaratma anlamında. Geceyi neden yarattı? لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ, onun içinde rahatlayın diye. Gündüz çalıştınız, akşam evinize döneceksiniz, orada istirahat edeceksiniz. وَالنَّهَارَ, gündüzü de مُبْصِرًا. Yani مُبْصِرًا külle şeyin, her şeyi gösteren olarak gündüzü yarattı. Burada mecaz var. Gündüz göstermez. Gündüz de görülür. Mana daha mübalağalı olsun diye Allah Teala mubsira diye gündüz bize verdi. Yani gündüz her şeyi göstersin diye. Hakikatte ise mübalağa var. O halde o Allah Azze ve Celle gündüzü, her şey onda görünsün, İnsanlar güneşten, onun nurundan faydalansın diye gündüzü yarattı. Dinlenin, istirahat edin diye geceyi yarattı. Allahu ledi, işte o öyle bir Allah'tır ki geceyi ve gündüzü bunun için yaratmıştır. İnnallâhe ledu fadlin alennâs. O Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerinde o fadıl sahibidir, lütuf sahibidir, ihsan sahibidir. İnnallâhe ledu fadlin alennâsi. En büyük faziletlerinden birisi az önce ifade ettiği geceyi ve gündüzü farklı vazifeleri yerine getirmek üzere yaratması. İşte o da Allah Teala'nın kullarına ihsan ve faziletlerindendir. Velâkinne ekserennâsi lâ yeşkurûn. Ne var ki insanların çoğu şükretmiyorlar, anlamıyorlar, İdrak etmiyorlar. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin la ilahe illahu. Zalikum, işte Allahu rabbukum, Rabbiniz olan Allah, haliku kulli şeyin, her şeyi var eden o, yaratan o, la ilahe illahu, ancak yaratan ilah olabilir. Yaratılan ilah olamaz. Haliku kulli şeyin o ise, o halde ondan başka ilah olamaz. Fe enna tufekun. Yani nasıl oluyor da bunlar bu kadar delili görüyorlar? Allahu ledi ceale lekumul leyle teskunu fihi ve nahara mubsira. Geceyi ve gündüzü neden yarattığını onlar da biliyorlar, ama buna rağmen imandan nasıl çevriliyorlar? Kim onları alıyor? Kim savuruyor? Neden fıtratlarını, o imanlarını korumuyorlar? Muvahhid olarak hayatlarına devam etmiyorlar. Kezalik. İşte böyle. Yufekullezine kanu bi ayatillahi yechadun. Allah azze ve celle'nin ayetlerini inkar edenler Onlar da böyle savrulurlar. Onlar da imandan böyle uzaklaştırılırlar. Yukarıdakiler nasıl onlar dalalete gittiyse böyle devam eder bu. Yani yukarıda insanoğlunun kibrinden, gururundan bahsetmişti. İnnellezîne yestekbirûne an ibâdetî seyedhulûne cehenneme dâhirîn. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin kainattaki kudretine, azametine delalet eden o hususiyetleri anlatmaya, onları tadat etmeye devam ediyor. Allahu lezî ceale lekumul arda karara. O Allah ki Azze ve Celle yeryüzünü ceale lekumul arda karara, sizin için bir vatan yaptı, yaşama yeri. Eğer bu yeryüzü hep taş olsaydı ya da kum olsaydı, insanlar burada ekemezlerdi, dikemezlerdi, hasat edemezlerdi. Allah Azze ve Celle o Allah ki yeri sizin için bir döşek yaptı, karar yeri yaptı, istikrar yeri yaptı, vatan yaptı. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ. Semayı da bir tavan gibi o yaşamış olduğunuz yerin üzerinde öyle yeryüzünü o sema ile örtü, kapladı. وَصَوَّرَكُمْ. Sizi yarattı, şekil verdi. فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Ne kadar da güzel yaptı, güzel bir şekilde sizi yarattı. فَاَحْسَنَ سُوَرَكُمْ. Güzel bir şekilde de yarattı. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Yaratıp dünyada bırakmadı. Yani atıp bırakmadı sizi. Bilakis yarattıktan sonra وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Helal rızıklarla sizi merzuk eyledi. Temiz şeylerle sizi merzuk eyledi. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Tayyibattan da o rızkınızı verdi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Zaten o yarattığı her şeyin rızkını bizzat kendisi tekefül etmişti. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah Azze ve Celle. Onu bırakıp da nereye gidiyorsunuz? Nasıl gurur ve kibir sahibi oluyorsunuz? Nasıl Rabbinize secdeyi kulluğu terk ediyorsunuz? Yani yaratan, yöneten, yeri hazırlayan, semayı hazırlayan, bütün bu rızıkları veren Allah Azze ve Celle, onu terk edip kulları nereye gidiyorlar? Fetebârekallâhu rabbul âlemîn. Bütün alemlerin, hayvanlar aleminin, insan aleminin, bütün varlıklar aleminin Rabbi olan, mürebbisi olan, onların yaşam kanunlarını, koşullarını, şartlarını belirleyen Allah Azze ve Celle ne kadar yüce, ne kadar azametlidir. Yani ey insanoğlu, sen şu Allah'a karşı mı gurur, kibir gösteriyorsun? Yani o Allah'a ibadet etmeyi, ona dua etmeyi mi kendine yakıştıramıyorsun? وَالْحَيُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ. O haydır, ondan başka ilah yok. وَالْحَيُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ. Her şey ölecek, melekler de ölecekti. Allah Azze ve Celle kıyametin arefesinde sura üflenince bütün melekler ölecek. Melekül mevt kalacak. İsrafil'in, Mikail'in ruhunu alacak. Sonra Cenab-ı Hak ona sen de öl diyecek. O da ölecek. En son Cibril, o da ölecek. Küllü men aleyha fan. Her şey fani. Her şey yok olacak. O halde ey insan, sen fani olanlara, cemadata, taş parçasına, putlara değil, huvel hayyu, hay olan Rabbim var. İşte o haydır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Ona ibadet edin. Duanın bir anlamı da edduau huvel ibade buyurmuştu aleyhisselam.

Fed'uhu, ona dua edin ya da Allah'a ibadet edin. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Muhlis, ahlaseddine lillah, dini Allah için, Allah'a hasreden, tahsis eden, ondan başka sığınak, tutamak, barınak kabul etmeyen. O zaman fed'uhu muhlisine lehuddin. Dini ona halis kılarak o halde ibadet ediniz. Elhamdülillahi rabbil alemin. İşte alemlerin Rabbine hamdolsun. Bütün senalar, bütün övgüler alemlerin Rabbine aittir. Yani ey insanlar, siz alemlerin Rabbini, hay olan, rızık veren, yaratan, donatan Cenab-ı Hakk'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? Peki, yani peygamberler, onlar hakikate davet ettiler. Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler, onların da zaman zaman hayatında taşlara, cemadata ibadet etme şekil ve sureti olmuş mudur? Olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tevhide çağırırken onlar da karşısında duruyorlar. Onlar da dön diyorlar. Lata dön, Menata dön, Uzza'ya dön. İşte Kur'an-ı Kerim Allah Resulü aleyhisselamın duruşu noktasında onlara cevap veriyor. Kul, söyle, sen burada memursun. Geleni olduğu gibi ilan et. İnni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillah. De ki ben uzaklaştırıldım, nehyedildim, uzak tutuldum. Ben uzak tutuldum. En a'budellezine ted'une min dunillah. Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etme noktasında ben uzak tutuldum. Peki lemma ca'eniyel beyinatu min rabbi. Rabbimden bana bu deliller, mucizeler, ayetler geldiğinde ve ondan sonra insanların Allah'tan başka ibadet ettiği neler varsa onlara ibadet etmekten uzak tutuldum. Ve umirtu en uslime li rabbil alemin. Alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmayı, onun emirlerine iktida etmeyi, sadece onun huzurunda başımı eğmeyi, ona secde etmeyi o bana emretti. İşte ben bunlarla emrolundum. Peki buradan biri şöyle bir anlam çıkarır mı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي. Rabbimden bana bu deliller, beyineler geldiğinde Allah'tan başka ibadet ettikleri insanlar neler varsa onlara ibadet etmekten ben nehyedildim. Peki ya ondan önce ediyor muydu? Hayır. Yani artık bundan sonra ey Mekke, benim yanıma taşa, puta ibadet etmem için gelmeyin. Şimdiye kadar etmedim ama kendi fıtratım bunlara ibadet etmeyi reddediyordu. Artık bundan sonra elimde Rabbimin burhanı var, delili var, ayetleri var. Dün nasıl fıtratımı dinliyordum, taşlarınıza ibadet etmiyorsam artık bundan sonra Rabbim ayetleri benim önümde olacak. Onların mihmandarlığında asla sizin ibadet ettiklerinize başım eğilmeyecek. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Ey kafirler, de onlara, söyle, sende umudu kalmasın, sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet etmeyeceğim, bunu bildir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risaletten önce ibadet ederler miydi? Ederdi. Buhari'deki hadis-i şerifte de ifade ettiği üzere Resulullah aleyhisselam çıkar Hira'ya, oraya gider, çekilir, orada tefekkür eder, tezekkür eder, o halde ibadet ederdi ama asla sallallahu aleyhi ve sellem putlara tapmamıştı. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o fıtratı üzerinde İslam'ı anlamayı, dünyanın önünde duran, bizi Allah ve Resul yoluna uzaklaştıran neler varsa, cemadattan veya hayvanattan neler varsa, insanların imanlarını sarsan, onlardan uzak durmayı, putlardan

0: putlaşan insanlardan, putlardan ve putlaşan insanlardan uzak durmayı, sadece ona yönelmeyi, ondan huzuru, selameti, dirilişi, cenneti, cemalullahı niyaz etmeyi ve niyazlarımıza icabet edilmesini yine ondan niyaz ederiz. Estağfurullah ve tuğbiley ve elhamdülillahi
1: rabbi. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 4674.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Gitmişti makam arzal için. Bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki, oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başını.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programımıza hoş geldiniz. Büşra hocamızla birlikte bugün babaları konuşacağız, babalığı konuşacağız. Sadece babalar değil, babalık meselesi de önemli. Evet hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kıymetli dostlar, artık siz alıştınız ama ben tekrar edeyim, yeni katılanlar olabilir. Hocamıza psikologunuz Busra Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Her programın başında ben hatırlatmamı yapıyorum. Artık sosyal medya hoca sosyal kimliğimiz gibi oldu şu hocam.
1: Evet.
0: Yani sosyal medya olmayan neredeyse kimse kalmadı gibi bir nevi kartvizit haline geldi tırnak içerisinde. Evet, daha önce annelikle ilgili programımızı yapmıştık. Aslında belki 3-4 program daha yapsak yeridir. Fakat babaları çok fazla bekletmeyelim. Babalığı da konuşalım. Çünkü gerçekten değişmesini istediğimiz, gelişmesini istediğimiz bir mesele. Özellikle benim yaşımda olanlar, bugün 40'ın üzerinde olanlar babalıkla ilgili çok şeye ihtiyaçları var. Ya da doğru babalığı anlamaya, anlatmaya ihtiyaç var. Hele hele bizim babalarımız babalarından çok fazla bir ilgi, sevgi görmemişler. Onlar daha da zor durumda kalmışlar. Böyle uzun bir girişten sonra bugünün dünyasında iyi baba kimdir? Otorite değil, rehber olan, korkulan değil, güvenilen bir baba mümkün mü?
1: Bugünün dünyasında iyi baba tanımı aslında büyük bir dönüşüm geçiriyor. Uzun yıllar boyunca iyi baba denince akla gelen şey evin geçimini sağlayan, kuralları koyan, sözü tartışılmayan, mesafeli ama güçlü bir figürdü. Baba sever ama göstermez, yani üzülür ama belli etmez, böyle kızar ama açıklamazdı. Çünkü ona böyle öğretildi. İşte erkek ağlamaz, baba sert olur, disiplin şarttır. Ama bugün şunu çok net görüyoruz. Çocukların en çok ihtiyacı olan şey otorite değil, güven. İyi baba çocuğunu korkutarak değil de yanında durarak büyüten babadır. Sesini yükselterek değil, varlığıyla sakinleştiren babadır aslında. Her şeyi bilen değil, bazen bir

0: bilmiyorum ama öğrenebilirim diyebilen bir babadır. Bir çocuk için baba dünyaya açılan ilk kapıdır. Baba ne kadar ulaşılabilir, ne kadar tutarlı ve güven vericiyse çocuk da dünyayı o kadar güvenli algılar. Ve iyi baba çocuğunu şunu hissettirir: hata yapsam da babam yanımda. Otoriteye dayalı babalıkta çocuk şunu öğrenir: babamdan korkmalıyım. Ama rehberlik eden babalıkta ise çocuk şunu öğrenir: babam bana yol gösterir. Aslında iyi baba sınır koymayan baba değildir de sınır koyarken bağ koparmayan babadır. Kızar ama aşağılamaz, uyarır ama utandırmaz. Hani gücünü korkudan değil de ilişkiden alır. Bir de çok önemli bir nokta var burada: iyi baba olmak mükemmel olmak değildir. İyi baba hata yapan, bazen yanlış davranan ama bunu fark ettiğinde çocuğundan özür dileyebilen bir babadır. Çünkü bir baba çocuğundan özür dilediğinde şunu öğretir: İnsan hata yapabilir ve sorumluluk alabilir. Bugünün dünyasında aslında iyi baba duygularını inkar etmeyen, çocuklarının duygularına da alan açan ve güçlü görünmek zorunda olmadığını bilen, sevgisini saklamayan babadır. Ve yani evet, korkulan değil de güvenilen bir baba mümkündür. Ama bunun için babalığın otorite değil, ilişki olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Bu karşılıklıdır yani. İlişki dediğimizde karşılıklılık ilkesi yer alır. İyi baba olmak çocuğun hayatını kontrol etmek değil, onun hayat yolculuğunda yanında yürümektir. İyi baba çocuğunun annesiyle ilişkisinde de iyi olandır. Mesela iyi babalık sadece çocukla kurulan ilişkiyle sınırlı değildir. Aslında çocuk için babalığın en güçlü mesajı babanın anneyle nasıl ilişki kurduğudur. Her zaman deriz, bir çocuğun üç ebeveyni vardır: annesi, babası ve annesi babası arasındaki ilişki. Bir baba çocuğuna saygıyı, sevgiyi, sabrı, işte sınırları en çok eşine davranışlarıyla öğretir. Hani çocuk nasıl sevilirim, nasıl konuşulur, çatışma nasıl çözülür, bu soruların cevabını anne baba ilişkisinden öğrenir. Eşine saygısız, küçümseyici, mesafeli ya da öfkeli bir baba çocuğuna farkında olmadan şunu öğretir: ilişkiler böyle olur. Ya da mesafeli bir baba aynı şeyi öğretir yani. Yani illa öfkeli olması da gerekmiyor. Çünkü ilişkiler böyle olur diyorsunuz. İyi baba aslında eşiyle hiç tartışmayan baba değildir. Ama tartışırken bağırmayan, aşağılamayan, onu yok saymayan, kaçıp gitmeyen bir babadır. Var olan bir babadır. Sorun yaşadığında işte kaçmak yerine konuşabilen ve sorumluluk alabilen babadır. Çocuğun en büyük güven kaynağı anne babasının bir ekip olduğunu hissetmesidir. Annesiyle babanın böyle sürekli çatışma halinde olduğu bir evde çocuk aslında kendini güvende hissetmez ve hep tetikte yaşar. Oysa eşler arasında saygı ve işbirliği varsa çocuk dünyayı daha sağlam bir yer olarak algılar. Bir baba eşine destek olduğunda çocuğuna şunu öğretir: kadın erkek ilişkisi bir güç savaşı değildir. Sevgi, emek ve sorumluluk paylaşımı gerektirir. Bu bilgileri aslında çocuk öğrenmiş olur. İyi baba annesinin, yani çocuğun annesini de yalnız bırakmayan, yükü tek başına omuzlarına bırakmayan bir babadır. Bu noktada çocuğun bakımında, duygusunda ve yükünde ortaklık kuran babadır. Belki de en önemlisi, bir çocuk için baba anne yüzden değil, annenin yanında duran, onu koruyan ve saygı duyan kişidir. Bu yüzden iyi babalık sadece çocuğuma iyi miyim sorusu değildir. Aynı zamanda çocuğumun annesiyle nasıl bir ilişki kuruyorum sorusudur diyebiliriz.
1: Evet, babalık sadece evlatla olan ilişkiler değildir. Kısacası öyle mi hocam?
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki toplumda yanlış algı var. Babalık deyince sadece otorite diye algılanıyor. Bunun sebebi ne hocam?
0: Bu algı tesadüf değil, biraz kültürel, tarihsel ve toplumsal olarak inşa edilmiş bir algı. Uzun yıllar boyunca toplumda roller netti. Erkek dışarıda çalışır, eve para getirir. Kadın evde çocuklara bakar. Baba evin düzenini, sınırlarını sağlayan figür olarak konumlanırdı. Bu düzen içinde babalık sevgiyle değil de güçle tanımlandı. Toplum erkeklere şunu öğretti: güçlü ol, kontrol et, işte sözün geçsin. Bu mesaj babalığa da aynen taşındı. İşte otorite kurmak babalığın bir gereği olarak sunuldu. Baba ne kadar sertse o kadar iyi baba sayıldı. Ama burada gözden kaçan çok önemli bir şey var. Otorite çoğu zaman korkuyla karıştırıldı. Yani çocuk sustuğunda terbiye edildi sanıldı. Oysa susturulan çocuk anlaşılmış çocuk değildir. Toplumda hala baba dediğinde biraz sert olur cümlesi.

0: ulaşmakta da zorlanır. O zaman geriye kalan tek araç otorite olur. Yani otoriter babalık aslında çoğu zaman bilinçli bir tercih değil de öğretilmiş bir rol haline geliyor.
1: O zaman buradan çıkaracağımız sonuç, iyi babalık otorite kurmak değildir. O zaman çocukla duygusal olarak ulaşılabilir olmak babalıkta nasıl bir rol biçmektir?
0: Evet, ya iyi babalık otorite kurmak değil, ilişki kurmaktır. Çocuk için baba sadece kuralları koyan kişi değil, çocuk zorlandığında gidebildiği, korktuğunda sığındığı, hata yaptığında yargılanmadan anlatabildiği kişidir. Duygusal olarak ulaşılabilir bir baba, çocuğun söylediklerini küçümsemez, duygularını geçersiz kılmaz, onu dinler ve anlamaya çalışır. Toplumda hala şöyle bir yanılgı var. Yani çok yakın olursam sözüm dinlenmez. Oysa tam tersi olur. Çünkü çocuk bağ kurduğu babayı daha çok dikkate alır. Yani güven duyduğu babanın sınırlarını içselleştirir. Öbür türlü sadece söylediği anda yaptığı bir eğitim olur. Yani çok bir eğitim haline geçmiş olmaz aslında. Öğüt dinler ve geçer diyebiliriz. Bir baba çocuğun hayatında en çok nasıl hissettirdiğiyle iz bırakır. Yani ne dediğinden çok yanında nasıl hissettirdiği kalır. Sürekli eleştiren bir baba, iç sesi eleştiren bir çocuk yetiştirir. Çünkü sürekli bağıran da bir baba, korkuyla hareket eden veya öfkesini kontrol edemeyen bir yetişkin bırakır. Ama anlayan, sakin, tutarlı bir baba kendine güvenen bir birey yetiştirir. Toplumsal olarak şunu da söylemek gerekiyor. İyi babalık sadece bireysel bir mesele değil. Babaya çocuğuyla bağ kurabileceği alanı toplum açmalı. Babaların duygusal yakınlığı zayıflık olarak etiketlenmemeli. Yani baba çocuğunu kucağına aldığında bu garipsenmemeli yani. Artık toplumda bunlar normalleştirilmeli. Normal çünkü iyi baba çocuğunu kontrol eden değil de çocuğunu hayata tanıtan kişidir. Aslında otoriteyle iz bırakılmaz. İz bırakan şey güven, temas ve ilişkidir burada.
1: Evet, geleneklerle hakikatler arasında aslında kalın bir set çekmek gerekiyor galiba. Her gelenek bir hakikat değildir. Hakikat hayatın içerisindeki doğrulardır diyebilmemiz lazım. Bir dönemi görmüş, yaşamış biri olarak söyleyeyim. Bir hanımın ya da bir babanın çocuğunu kucağına alması, çocuğun dedesi tarafından eleştirilen ya da kınanan bir durum olmaktan çıkarılmalı. Bilmiyorum hala var mı böyle yerler. Muhtemelen Anadolu'nun köşelerinde hala besleniyordur bu duygular maalesef diyelim. Hocam, bir baba sevgisini gösteremiyorsa ama her ihtiyacı karşılıyorsa, bu her ihtiyaç barınma, eğitim, oyuncak, yiyecek diyelim, bu tür şeyler sağlanıyorsa, bu çocuk için yeterli olur mu? Ya da maddi varlık duygusal yokluğu telafi eder mi?
0: Yani toplumda evet çok yaygın bir cümle vardır. Babam bize okuttu, aç bırakmadı işte daha ne yapsın. Bu cümle iyi niyetli ama eksik bir kabuldür. Çünkü çocuk sadece bakılmak değil, duygusal olarak görülmek ister. Maddi ihtiyaçlar çocuğun hayatta kalmasını sağlar ama duygusal ihtiyaçlar çocuğun kim olduğunu belirler. Sevgisini göstermeyen bir baba çocuğuna farkında olmadan şu mesajı verir. Sevgi konuşulmaz, sevgi gösterilmez. Bu çocuk büyüdüğünde ya sevgiyi aşırı arayan biri olur ya da duygularını bastırmayı öğrenir. Bence bu çok önemli bir nokta. Ve birçok yetişkin danışan şunu söyler. Babam vardı ama yok gibiydi. Çünkü baba fiziksel olarak oradaydı ama duygusal olarak temas etmiyordu. Hatta kimi babada fiziksel olarak da yoktu. Yani toplumumuzda bu derin bir yara. Toplum erkeklere sevgiyi eylemle göstermeyi öğretiyor ve bunlar hani para kazanmak, korumak, çalışmak oluyor. Ama duyguyu ifade etmeyi bir türlü öğretemiyor. Oysa bir çocuğun ihtiyacı bazen para değil, bir bakış, işte bir sarılma, bir seni anlıyorum cümlesi. O yüzden çocukların o diğer duygusal ihtiyaçlarını karşılamak da çok önemli. Bir babanın hayatında var olduğunu hissettirmesi için duygusal noktalara da değinmek gerekiyor.
1: Evet hocam, bir deyim de var. Hani baba yarası diye. Bu nereden?

0: geliyor. İkincisi de fiziksel olarak evde olan ama duygusal olarak uzak babalar da aynı kapsama girer mi?
1: Evet, baba yarısı babanın yokluğu kadar hatta bazen ondan yani onun gibi diyelim duygusal yokluğu da olabiliyor. Yani evde olan ama konuşulmayan, dinlemeyen, temas etmeyen bir baba çocuğun iç dünyasında büyük bir boşluk oluşturur. Bu çocuk büyüdüğünde şunları yaşayabilir yani sürekli ona yarayabilir hayatında. Otorite figürlerinden korkabilir. Yakın ilişkilerde ya aşırı bağlanabilir ya da tamamen uzak durabilir, mesafeli olabilir. İşte kaygılı bağlanma dediğimiz ya da kaçıngan bağlanma dediğimiz bağlanma şekillerini gösterebilir. Toplumda baba yarısı genelde hani şöyle de olabiliyor, babası terk etti. Evet, fiziksel olarak babasının terk ettiği durumlar da oluyor. Ama duygusal olarak da babalarının terk ettiğini çok sık görüyoruz. Özellikle eski hani dönemlerde. Bu durumda tabii yara aslında çoğu zaman evin içinde oluşuyor. Yani bir baba duygusal olarak erişilemezse çocuk şunu öğrenir, benim duygularım önemli değil. Bu da ileride kişinin kendi duygularını bile tanıyamamasına yol açar. Ve bu yaralar fark edilmezse kuşaktan kuşağa aktarılır. Çünkü insan bilmediği bir modeli tekrar eder. Bu da kendi çocuklarında aynı etkiyi göstermesine yol açacaktır. Kendi çocuklarına da aynı modeli öğretecektir. Duygularını açamayacaktır çocukları. İşte çocuklarıyla gerçek bir bağ kuramayacaktır. Bunun bir noktada artık durdurulup yeni bir modele aktarılması gerekiyor.
0: Çok güzel. Hocam bir çocuğun babasıyla kurduğu ilişki ileride kendisine ve hayatına bakışını nasıl etkiler? Bunu birkaç örnekle sormak istiyorum. Özgüven, sınır koyma ve ilişki kurma becerileri bu babasıyla yaşadığı ilişkilerden kendi hayatına geçireceği neleri var hocam?
1: Baba dış dünyayla yani çocuk için dış dünyayla kurulan ilişkinin ilk aynasıdır. Anne daha çok güvenli bağlanmayı temsil ederken baba çoğu çocuk için dünyaya açılan kapıdır. Aslında babasından destek gören çocuk dünyayı daha güvenli bir yer olarak algılar. Babasından sürekli eleştiri gören çocuk ise yani dünya tehditkar bir yer gibi algılar. Özgüven babadan gelen şu mesajla şekillenir. Yapabilirsin, dene. Ama bu mesaj verilmezse çocuk kendi potansiyeline bile inanamaz. Ve aslında burada sürekli yetersizlik hisseden bir çocuk doğar, bir yetişkin doğar diyebiliriz o çocuktan. Sürekli kendini yetersiz hissetme, eleştiriye karşı çok alıngan olma, kapalı olma ve her durumda o yetersizlik hissiyle baş edemediği için mesela birçok şeyi o şekilde artık yorumlamaya başlar. Hayatta aslında öyle olmayan ya da kendisine o şekilde söylenilmeyen pek çok şeyi hayır ben yetersizim yapamıyorum. Ben yapamıyorum, ben beceremiyorum. O yüzden eleştiriliyorum. Ben yeterli gelmiyorum. Ya da işte ne yapsam memnun edemiyorum. Belki çocuklarına işte bir şeyler yapıyor. Ne yapsam memnun edemiyorum. Hanımı memnun edemiyorum. Çocuğu memnun edemiyorum. Annem babamı da zaten memnun edemedim. Yeterli değilim inancı yerleşir. Ve sınır koyma da aslında burada öğrenilir. Sınırları net ama şefkatli olan bir baba çocuğa hem hayır demeyi hem de hayır denildiğinde yıkılmamayı öğretir. Toplumsal açıdan bakıldığında duygusal olarak ulaşılabilir babaların arttığı toplumlarda bireyler daha az aslında öfke biriktiriyor ve daha sağlıklı ilişkiler kuruyorlar. Çünkü çocuklukta görülmeyen duygular yetişkinlikte patlayarak ortaya çıkıyor. Aslında özetle diyebileceğimiz baba sadece evin direği değildir de baba çocuğun kendilik değerinin temel taşlarından biridir.
0: O zaman annenin rolüyle babanın rolü aslında iki önemli rol. Bir çocuk üzerinde birleşir, buluşursa bu çocuğun sağlıklı bir hayat yaşaması daha da kolaylaşır. Annesinden yeterli eğitimi almış, birçok şeyi öğrenmiş, güvenli bağlanma ve benzeri birçok şeyi kavramış bir çocuk, babasında dış dünyadaki özellikle tehlikeler, ilişkiler, birçok olay babasının rehberliğinde öğrendiğinde aslında hem eğitim öğretim dönemi hem de ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi daha iyi geçecek mi anlayacağız hocam?
1: Evet, aslında sağlıklı ergen, sağlıklı yetişkin çocuğun aslında çocukluktan geçiyor. Yani babasıyla kurduğu o sağlıklı ilişkiden geçiyor. Eğer o sağlıklı ilişkiyi, o bağı kurabilmişse aslında ergenliğinin de daha hafif geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü o anlama hissini oluşturmuş. Yani artık çocuk diyebiliyor ki babam beni anlıyor. Ben bunu yaptığımda anlaşılırım, değerliyim. Ben değerliyim hissini oturtmuş. Ben yeterliyim, bu ev için gerekli ve yeterli birisiyim. Bunu hissettiği için çocuk ilerideki davranışlarına da, ilerideki hayatına da bu yansıyacaktır. Hatta ileride kurduğu aileye de bu yansıyacak. Seçtiği eşiyle olan ilişkisi, çocuklarıyla olan ilişkisi, hatta torunlarıyla olan ilişkisine bile yansıyacak bu ileride.
0: Özellikle zaten babaların kendi aralarındaki muhabbetlerini dinlediğinizde, ki biz bunlara çokça şahit olduğumuz için, herkes kendi dedesinden, babasından gördüğünü anlatıyor ve bunun doğruluğu hususunda da ittifak ediliyor. Aslında çok fazla da üzerinde düşünülmüyor. Tenkit edilecek yönlerinin olduğu konusunda çok fazla da kimse kafa yormuyor işin açıkçası. Bizim hani bir babalık var. Ben kendi oğluma sormuştum mesela. Bunu zaman zaman sormak gerekir galiba. Bizim eksik kalan yönlerimiz neler? Ben sana babalık yaparken senin hakkına giriyor muyum? Seni anlamada ya da sana rehberlik yapmada eksikliklerim oluşuyor mu? Çünkü çocukların babalarının beklentileriyle babaların kendi bildiği babalık arasında fark oluşabiliyor hocam. Zaman zaman bunu belki doğrulamak gerekir. Hani bir zayıflık gibi gözükebilir bu. Babanın çocuğuna sorması, babanın eşine sorması, ama burada bu işin alınganlığı ya da bu işin bu yönünden daha ziyade bir aile var, bir çocuk var ve onun hayatı var demek sanki daha önemli gibi geliyor bana.
1: Evet, yani çocuğun da bir birey olduğunu hatırlamak ve onun da yeni yani geleceği şekillenen bir birey olduğunu ve onu sizin yetiştirdiğinizi hatırlamak gerekiyor bu noktada. Tabii çocuk siz ne aktardıysanız onu kendi değeriyle yoğurarak yeni bir karakter ortaya çıkartacak. O noktada çok büyük katkınız var bir baba olarak.
0: Evet. Zaman zaman buradan babalara bir tavsiyede bulunalım. Kızınız olsun, oğlunuz olsun, özellikle size ihtiyaç duydukları anda sadece evde onlarla konuşmak, vakit geçirmek yerine bir parkta yürüyüş yapmak, birlikte bir yemeğe çıkmak, belki bir uygun sinema filmini izlemek, bir tiyatroya gitmek, birlikte kütüphanede zaman geçirmek ya da alışveriş merkezlerine, oyun alanlarında birlikte oyun oynamak onlarla güzel zaman geçirmek anlamına gelebiliyor. Çünkü arkadaşlarından bunları yapanlarla sizin çocuğunuz arasında çok ciddi bir fark oluşuyor ve kendisini değersiz hissetmeye götürebiliyor. Ne dersiniz hocam?
1: Evet, kendisini değersiz hissedebiliyor o şekilde ve kendisini değersiz hisseden çocuk da çareyi aslında dışarıda ona ihtiyacıyla arıyor. Yani başkaları tarafından sevilme ihtiyacını çok yüksek hissediyor ve eleştiriye de tahammülü kalmıyor. Aslında babaların bu noktada çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesini önemsiyoruz. O kaliteli vakit geçirmek ne aslında? Çocuğuyla temas etmek, onun duygularını anlamaya çalışmak, onun duygularını gerektiği zaman sormak, onunla beraber yemek yemek, aile ortamını kurmak, aile sofralarına değer vermek, belki çocuğuyla beraber uyumak, başını okşamak olabilir çocuğun yaşına göre. Ya onunla dediğiniz gibi işte beraber dışarıda vakit geçirmek olabilir, aile hayatını ona tattırmak. Evde ayrı değer verdiğini göstermek, yani çocuğunuza bir ikramda bulunmanız bile aslında ona verdiğiniz değeri gösterir. Bunlara dikkat ettiği, yani babaların bunlara dikkat etmesi önemli.
0: Evet hocam. Toplum erkeklere güçlü ol, ağlama, hissetme derken babalığı da mı bu kalıba sokuyor? Bu çok ağır bir soru. Yani bir baba olarak soruyu sorarken dahi zorlanıyorum. Yani özellikle güçlü ol, ağlama, hissetme. Yani ağlamanın bir zayıflık olduğuna kesinlikle katılmıyorum.
1: Evet, bastırılan duygular oluyor.
0: Yani ağlama aslında kalbi yumuşatan unsurlardan bir tanesi.

0: Ki ağlama çok insani bir şey. İster acı olsun, ister mutluluk olsun, ne olursa olsun insan bence ağlayabilmeli. Bastırılan duygular babalıkta nasıl ortaya çıkıyor hocam?
1: Evet, babalık da bu kalıptan payını alıyor. Yani erkeklik toplumda hala duygusuzlukla eşleştiriliyor. Eğer erkek çocuk ağladığında erkek adam ağlamaz deniyor. Ya da korktuğunda abartma, işte üzüldüğünde güçlü ol deniyor. Yani erkeklere daha çocukken şu öğretiliyor. Yani duygu tehlikelidir, bastır. Güçlü olabilir bu arada erkekler. Yani güçlü olmak erkek çocuklarına öğretilebilir. İşte sahiplenmek, mesela ailesini sahiplenici olmak, sorumluluk sahibi olmak, biraz koruyucu olmak, bu özellikler öğretilebilir ama duyguları bastırarak değil. Yani duyguları bastırmak başka bir şey. Orada çocuk şunu öğrenmiş oluyor: duygu tehlikelidir, bastır. Bu çocuk büyüyüp baba olduğunda kendi duygularına temas edemediği için çocuğunun duygularına da nasıl yaklaşacağını bilemiyor. O zaman ne oluyor? Duygu yerine öfke konuşuyor, üzüntü yerine mesafe geliyor, korku yerine aslında orada kontrol mekanizması devreye giriyor. Birçok baba aslında sert değil, yani duygularını ifade edemediği için sert görünüyor. Çünkü toplum babalara çocuğunu sev demekten çok çocuğunu adam et diyor. Adam etmek de çoğu zaman bastırmakla karıştırılıyor. Yani orada aslında toplumun vermesi gereken mesaj daha farklı olmalı. Dediğimiz, çocuğunu sev, çocuğunu ne kadar çok seversen o kadar iyi. Hiç bunu duyar mısınız etrafınızdan mesela?
0: Kolay kolay duymuyoruz.
1: Yani aslında etrafımızdan duymamız gereken sözler bunlar. Bu yüzden babalıkta duygusal yakınlık hala bazı kesimlerde böyle zayıflık gibi algılanıyor. Oysa hani duygusunu tanıyan baba çocuğuna da duygularla baş etmeyi öğretir. Bastırılan duygu yok olmaz. Sadece başka yerden çıkar. Bugün toplumda gördüğümüz öfke, işte tahammülsüzlük ve kopukluk biraz da buradan geliyor. Biraz yanlış algılarımızdan kaynaklanıyor.
0: Evet. Hocam özellikle babalık konusu konuşulurken şu soru sorulmadan olmaz muhtemelen. Kendi babasıyla duygusal bağı zayıf olan bir erkek iyi bir baba olabilir mi? Yani şimdi herkes öğrendiğini öğretir ya hocam. Yaşadığını yaşatır. Hatta bunu kural ve kaide zanneder. Eski öğretmenlik de böyle. Kendi öğretmenlerinden gördüklerini çocuklara uygular öğretmenler ama bu işin doğruluğunu, yanlışlığını hiç düşünmez. Bu bağlamda hocam, babalık öğrenilen bir şey mi?
1: Evet, yani bu soru şunu düşündürtüyor. Yani birçok baba içten içe şöyle düşünür aslında: ben babalığı nereden öğreneceğim? Çünkü babalık büyük ölçüde öğrenilen bir şeydir. Yani insan gördüğü modeli tekrar etmeye eğilimlidir. Kendi babasıyla duygusal bağ olmayan bir erkek başlangıçta ne yapacağını bilemeyebilir. Ama bu tabii iyi bir baba olamayacağı anlamına gelmez. Yani asıl belirleyici olan şey burada farkındalıktır. Mesela benim eksik kaldığım yerler vardı diyebilen bir baba o döngüyü kırabilir. Babam böyleydi ama ben böyle olmak istemiyorum. Bunu diyebilir. Bu tabii dönüşümün ilk adımı olur. Toplumda sık duyduğumuz "tabii benim babam da böyleydi" cümlesi bazen bir mazeret, bazen de bir kabullenme halidir. Ama fark edilen yara tekrar edilmek zorunda değil. İnsan öğrenebilir, değişebilir. İyi babalık mükemmel bir geçmişten değil de bilinçli bir bugünden doğar. Çünkü kendi babasından sevgi görmemiş biri bunu fark edip çocuğuna farklı bir alan açabiliyorsa çok güçlü bir babalık inşa edebilir.
0: Evet.
1: Bu biraz da hani bilinçli olmak, bunun farkına varıp kendi babalık modelini kurmakla alakalıdır. Bu noktada eşler de birbirinden destek alabilir. Profesyonel destek alabilirler, eğitimlere katılabilirler babalık üzerine.
0: Aslında hocam yaptığımız işlerin profesyonel olarak daha iyi gelişmesi için birçok kurs alırız, seminer alırız. Örneğin bizler diksiyon ve güzel konuşma dersleri aldık. Radyoculuk yapacaksanız mecbursunuz. Herkes kendisi mesleğiyle alakalı, öğretmense etkili iletişim, sunum teknikleri birçok ders alır. Babalık da, annelik de aslında biraz ara

0: araştırmayı gerektirecek işler değil mi? Yani sadece babamdan ben bunu gördüm. Amcam böyle anlattı, dedem böyle yaparmış. Ben komşumdan da şöyle gördüm diyene kadar birazcık böyle en azından sorumluluk taşıma bilinciyle beraber bir hareket, eylem gerektirmez mi?
1: Evet, aslında okullarda türev integral yerine annelik babalık dersleri verilmeli, aile kurma dersleri verilmeli. Birçok ders alıyoruz ama hayatı öğrenemiyoruz. Okula gidiyoruz yani ilkokul, lise, yani üniversite pek çok. Kaç sene okuyoruz yani düşünün 12,
0: 16
1: 17
0: sene.
1: en az
0: Üniversite okuyan
1: bir de
0: 16 sene
1: hazırlık
0: okuyor.
1: olsa 17 ya da 5 yıl okul varsa. Yani bunlar bu daha minimum artık bir de yüksek lisans doktor olarak eklendi. Bu daha minimumu diyelim bu kadar yıl okuyoruz ama hala birçok değerimizi alamıyoruz. Pek çok değer aslında çok su altında kalıyor. Biz sadece böyle buzdağının görünen kısmıyla oyalanıyoruz. İşte test çözebiliyoruz ama annelik babalık nedir bilmiyoruz. Değerler nasıl yaşatılır bilmiyoruz. Birçok şeyden mahrumuz aslında. Ben bunun eğitime yansıması gerektiğini düşünüyorum.
0: Özellikle güzel bir yere getirdiniz. Türev ve integral çözebiliyoruz ama türev ve integral herkesin hayatında olması gereken bir şey mi? Evet, bir mühendis için tamam diyecek bir şey yok. Bir matematik öğretmeni için tamam. Ama toplumdaki erkekler baba adayı, kızlar anne adayı. Türev ve integral kadar derslerimiz içerisinde yer tutmuyorsa dediğiniz gibi tekrar bir düşünmek lazım. Biz ne yapıyoruz diye.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hocam yine otoriteye döneceğim tekrar. Otorite ile sınır koymak arasındaki fark nedir? Şimdi herkes korkulan bir baba, çekinilen bir baba. Eğer uygun görürseniz şöyle bir örnek vermek istiyorum. Aslında Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan kork ifadesi çok az kullanılır. Biz Türkçe'ye böyle çeviriyoruz. Mesela takvayı Allah'tan korkmak olarak çeviriyorlar. Eksik bir çeviri. Halbuki sevgisini kaybetmekten korkmak ya da sorumluluğunu bilmek. Biz de babalardan korkmak da babanın sevgisini kaybetmekten korkmak olarak çevirilse, değiştirilse o zaman daha sağlam bir ilişki kurulmaz mı?
1: Psikolojik açıdan bakarsanız ikisi de çok sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü babanın sevgisini kaybetmekten korkmak da aslında çocukta bir koşullu sevgi aldığını gösteriyor. Yani orada babam beni sevmez gibi de düşünebilir. Yani zaten otoriteyle korkutmak çok sağlıklı bir durum değil ama öbür türlü de aslında orada bir takım hani koşullu bağlanmaya çevrilmiş oluyor. Çünkü diyor ki ya babam bunu yaparsam babam beni sevmeyecek. Şunu yaparsam annem beni sevmeyecek. Burada da bastırılmış çocuklar ortaya çıkıyor aslında.
0: Sevmeyecek
1: Orada
0: değil de
1: babanın
0: üzülecek. Yani babam üzülecek, annem üzülecek ben bunu yaparsam gibi.
1: Bu aslında tabii çocuğa şunu vermek olabilir. Hani karşıdakinin duygularını okumak ve evet onları kırmamak. Ama burada tabii bu çocuğun kendinden vermesini, karakterini yok etmesini değil aslında burada istediğimiz şey. Daha toplumda yaşanabilir. Hani daha ilişkilerine ve durumuna dikkat eden, davranışlarına dikkat eden bir çocuk yetiştirmek. Ama bastırılmış, aslında uyumlu gördüğümüz, uslu gördüğümüz çocuklar da bastırılmış çocuklar olabiliyorlar. Ve ileride bu çok daha farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Hatta hani deriz ki ya hiç üzmedi. Bazı annelerden duyarsınız bizi hiç üzmedi, bizi hep dinledi. Hep şöyle uyumlu bir çocuk oldu, hep iyiydi vesaire dersiniz. Ama o çocuk aslında istediklerini yapamamış. Hep anne babası onu işte sevsin ya da tatmin olsun işte diye sürekli yani her şeyden vazgeçmiş. Kendi sesini duyamamış bir çocuk da olabiliyor. O yüzden bu sınırı aslında dikkat etmek gerekebiliyor.
0: Daha net bir soru hocam. Korkulan baba mı, güvenilen baba mı? Çocuk için daha sağlıklıdır. Yani burada aslında benim biraz önce sormak istediğim soruyu belki de biraz daha açacak ve netleştirecek.
1: Evet, yani otoriteyle sınır koymak sıklıkla karıştırılan terimlerdir. Aslında çok farklı şeylerdir. Otorite gücü korkuyla kabul ettirir. Sınır koymak ise güvenle çerçeve çizer. Yani korkulan baba evde bir sessizlik oluşturur. Evet ama bu sessizlik huzur

0: değil. Yani çocuk susar ama durumu içinde biriktirir. Güvenilen baba ise çocuğun konuşabildiği, işte itiraz edebildiği ama yine de sınırlarını bildiği bir alan oluşturur. Sınır koyan baba şunu der: bu davranış kabul edilemez ama sen değerlisin. Otoriter baba ise şunu hissettirir: yanlış yaparsan sevgimi kaybedersin. Çocuk burada yanlış yapmaktan çok korkar. Toplumda baba korkulmazsa çocuk şımarır gibi bir inanç var. Oysa araştırmalar ve deneyimler gösteriyor ki çocuklar korktukları değil, bağ kurdukları yetişkinleri örnek alıyor. Güvenilen baba çocuğun iç sesini sağlıklı kurar aslında. Korkulan baba ise iç denetim yerine dış denetim oluşturur. Baba yokken çocuk ne yapacağını bilemez. Bu yüzden iyi babalık kontrol etmek değil, aslında iç disiplin geliştirmeye eşlik eder diyebiliriz. Yani çocuk orada sürekli hani hiçbir şeye hayır diyemeyen, babasıyla hiç konuşamayan bir çocuk aslında istemeyiz. Çünkü o noktada babasıyla bir bağ kuramamış demektir. Yani babası sürekli hat sus, işte sen bilmezsin, işte terbiyesizlik yapma babana karşı diye konuşursa ya da çocuğun hiçbir duygusunu önemsemezse, üzülüyor mu, mutlu oluyor mu, ne yapıyor o anda, işte hangi duyguyu yaşıyor, kaygılanıyor mu, stres durumunda nasıl ben ona yardımcı olabilirim gibi düşünmezse ve bunları çocuğa da aslında öğretmezse, çocuk ileriki döneminde hani duygularını tanımayan bir yetişkin olacak ve bunu da etrafındaki ilişkilerinde yansıtamayacak.
1: Evet. Sonra belki de şu soruyu soracak. Benim babam da böyleydi. Hani bu cümleler çok duyulur ya. Benim babam da böyleydi. Hocam bu cümlesi özellikle toplumda benim en sık duyduğum cümlelerden bir tanesi. Hele hele yaşı benim gibi olanlarda, 40'ı geçenlerde bizim babamız da böyleydi. O da babasından böyle görmüş. Hocam özellikle baba yaraları fark edilmezse nesilden nesle aktarılır mı? Yani bizden sonraki nesle de bu böyle geçer mi? Geçmesin diye daha neler yapmak lazım?
0: Yani benim babam da böyleci cümlesi çoğu zaman bir savunma mekanizmasıdır. Yani insan bildiği modeli tekrar etmeye meyillidir. Çünkü bilinen tanıdıktır. Tanıdık olan ise güvenli hissedilir. Birçok baba kendi babasından gördüğünü sorgulamadan uygular. Bunu bilinç dışı da yapabilir. Ama burada çok önemli bir gerçek var: fark edilmeyen yara aktarılır. Babası tarafından eleştirilen bir çocuk büyüdüğünde yine eleştiren bir baba olabilir. Babası tarafından görmezden gelinen biri kendi çocuğunun duygularını da fark etmeyebilir. Yani çocuğun orada bir ihtiyacı var. Bebekliğinden itibaren bu duyguları tanımak aslında bir yine duygusal okuma gerektiriyor. Çocuğun ihtiyaçlarını, duygularını anlamak istemeyebilir. Çocuğuna mesela bir oyuncak aldığında ya da çocuğuyla birazcık oyun oynadığında aslında onun ihtiyaçlarını karşıladığını zannedebilir. Ama duygusal olarak yanında olmanı istiyor çocuk. Ve şöyle diyebiliriz: insan görmediğini veremez. Toplumda babaların duygusal eksikliği böyle normal kabul edildiği için bu döngü uzun yıllar fark edilmeden devam eder. Ta ki biri durup size şunu sorana kadar: ben böyle olmak zorunda mıyım? Bu soru kuşaklar arası aktarımı aslında kıran sorudur. Burada tekrar etmemeyi seçmek dönüşümün temel adımıdır. Orada babalığınızı sorgulamak: ben nasıl bir baba olmak istiyorum? Çocuğumun daima yanında olan, ona varlığımı hissettiren bir baba mı? Yoksa duygusal olarak yok, belki bir oyun arkadaşı ya da bazen sadece ihtiyaçlarını karşılayan, maddi ihtiyaçlarını karşılayan, ben zaten çalışıyorum, bu benim görevim değil diyen bir baba mı? Buna karar vermek ve bunun sorumluluğunu da taşımak. Yani böyle bir baba modelinde şunu beklemeyin: çocuğunuz büyüdüğünde sizi seven, sayan, yanınıza gelen, derdi olduğunda sizi arayan bir baba, bir çocuk olmayacak. Bir büyüdüğünde, yetişkin olduğunda belki size artık zaten ihtiyacı kalmamış olacak. Çocukluğumda zaten benim yanımda yoktu, bugünden sonra da olmazsa olur diyebilecektir. O yüzden bunu hatırlamak gerek. Hani nasıl bir yetişkin olmasını istiyorsanız, bugün çocukluğunda siz ona o şekilde davranın.
1: Hocam eşler arasında birbirlerinden dilenen özür bağları kuvvetlendiriyor. Hataları anlamak da büyük bir erdemlik oluyor. Babanın çocuğunu

0: Çocuktan özür dilemesi çocuk tarafından nasıl algılanıyor?
1: Burada toplumda babanın hata yapması değil de hatayı kabul etmesi zor kabul edilir. Çünkü baba her şeyi bilen, işte yanılmaz bir figür olarak görülür. Oysa bu beklenti hem babayı hem de çocuğa zarar veren bir beklenti. Bir baba çocuğundan özür dilediğinde zayıflamaz, insanlaşır aslında. Ve çocuğuna çok kıymetli bir şey öğretir. Hata yapmak utanç değildir. Aslında sorumluluk almamak utançtır. Özür dileyen baba güçlü olmanın hata yapmamak değil de hatayla yüzleşmek olduğunu, işte ilişkilerin tamir edilebilir olduğunu ve orada sevginin şartlı olmadığını öğretir. Babasından hiç özür duymamış bir çocuk ya özür dilemeyi bilmez ya da sürekli bir suçluluk taşır. Ama özür duyabilen bir baba çocuğun iç dünyasında güvenli bir yer açar. Böyle diyebiliriz.
0: Evet. Babalık sadece çocukla aynı evde olmak mıdır yoksa duygusal olarak orada olmak mıdır? Aynı ortamda bulunmakla gerçekten eşlik etmek arasındaki fark nedir?
1: Birçok baba, yani birçok çocuk babasıyla aynı evde büyüyebiliyor ama yine de kendini yalnız hissediyor. Çünkü fiziksel varlıkla duygusal varlık aynı şey demek değil. Evde olmak, mesela televizyonda olmak, telefonda olmak babalık değil. Duygusal olarak orada olmak, çocuğun anlattığını dinlemek, çocuğuyla göz teması kurmak ve onun dünyasına merak duymaktır. Bir baba çocuğuna şunu hissettirdiğinde aslında babalık başlar. Sen benim için önemlisin. Aslında toplumda babalık büyük jestlerle olur gibi bir algı var. Oysa babalık küçük ama daha tutarlı temaslarla kurulur. Her gün sorulan bir nasılsın sorusu. Her hafta yapılan beraber kısa bir yürüyüş, birlikte geçirilen sıradan zamanlar. Çocuklar yıllar sonra büyük hediyelere değil, yanlarında hissedilen babayı hatırlar aslında. Başını okşayan, gece yatmadan başını okşayan bir baba. Seni seviyorum oğlum, ben yanındayım. İşte seni seviyorum kızım, ben yanındayım diyen bir baba. Sabah uyandığında belki güzel bir tatlı sözle karşılayan bir baba. İşte sen benim güneşimsin, iyi ki beraberiz. Sen iyi ki hayatımıza girdin diyen bir baba. Aslında çocuk için en değerli hediye. Aslında şöyle diyebiliriz, iyi babalık otorite değildir, iyi babalık kusursuzluk da değildir. İyi babalık daha çok fark etmek, ona temas etmek ve ilişkide kalabilmektir. Ve belki de en önemlisi şudur, iyi bir baba olmak için mükemmel bir geçmişe değil de bilinçli bir bugüne ihtiyacımız var.
0: Evet, aslında son söylediğiniz sözlerin her birinin üzerine durmak lazım. Baba hediye alırken illaki cüzdanın çok zengin olmasına gerek yok. Bir seni seviyorum sözü, benim için önemlisin, kıymetlisin sözü ya da onlarla geçirdiği nitelikli zaman onlara verebileceği en büyük hediye. Bir de cümleler arasında hediyeler eskiyebilir, kaybolabilir değil mi? Zamanla ben hatırlıyorum çocuğuma aldığım hediyelerden belki bir oda oyuncak deposu oluştu. Ama çocuk bunların hiçbirini hatırlamayacak. Onunla geçirdiğim zamanı hatırlayacak,
1: Evet, bir
0: değil mi?
1: çocuk için verilen en büyük hediye onunla geçirdiğiniz zamandır. Ona ne kadar zaman ayırdığınızdır aslında.
0: Evet. Hocam size anlatırken ben zaman zaman daldım. Şöyle daldım. Kur'an-ı Kerim'de acaba dedim Rabbimiz bize nasıl baba olmayı öğretiyor diye 4-5 tane örnek aklıma geldi. Müsaadenizle paylaşayım.
1: Tabii.
0: Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam arasındaki kıssa aklıma geldi. Orada Yakup Aleyhisselam'ın sevgi ifadeleri çok güzel. Koruma ifadeleri çok güzel. Diğer yaramazlık yapan tırnak içerisinde oğullarına nasihatleri çok güzel. Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam arasındaki ilişki aklıma geldi. İnanılmaz saygı ve sevgi birlikteliği. Yine İmran ailesi ve Hazreti Meryem arasındaki o ilişki aklıma geldi. Adanmak, adanmışlık. Hazreti Davut Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam arasındaki ilişki. Nuh Aleyhisselam'la çocuklar arasındaki ilişki. Aslında babalığı Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri aracılığıyla da öğretiyor. İnşallah biz de nasiptar oluruz diyelim. Hocam teşekkür ediyoruz. Son
1: Amin.
0: sözleriniz varsa alayım.
1: Teşekkür ederim. Dediğimiz gibi babalık, yani babalık üzerine çok konuştuk. Ama çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye, onunla geçirdiğiniz

0: zaman. Çünkü bir insan için belki de en kıymetli şeylerden biri de kendi zamanıdır. Biz çalışırken de kendi zamanımızı satıyoruz aslında. Ya da herhangi bir şey için bir iş yaptığımızda, bir şey yaptığımızda, bir hobi, herhangi bir şey yaptığımızda zamanımızdan veriyoruz. Birisine eğer zamanınızı ayırıyorsanız sevginizi gösteriyorsunuz demektir. Yoksa zamanın bencilliğini yapmak demek aslında ona ilgi duymadığınızı anlatır.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli dostlar, bugünlük de Zihin Odası'ndan bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Zihin Odası sona erdi.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
3: Yeni Mahalle Gücü Spor Kulübümüze yetiştirilmek üzere 10-23 yaş arası sporcular alınacaktır. Müracaatların veliler nezaretinde yapılmasını rica ederiz. İrtibat numarası 0530 942 46 74.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Doğu yalnızca bir coğrafya değildir. Söylenmemiş sözlerin, yarım kalmış cümlelerin, küllerin altından hala sıcak kalan hikayelerin adıdır. Doğuda öyküler sabah ezanından önce uyanır. Bir tandırın başında, bir avlunun gölgesinde, bir çocuğun cebinde saklanan küçük bir taşta başlar anlatı. Bu topraklarda öyküler göçle yarım kalır, suskunlukla derinleşir, beklemekle büyür. Bir annenin kapı eşiğindeki bakışı, bir çobanın dağa bıraktığı iz, bir trenin hiç dönmeyecek yolculuğu. Doğuda dirilen öyküler, hayatın sertliğine rağmen anlatılmaktan vazgeçmeyen insan hikayelerini bir araya getiriyor. Çünkü doğuda öyküler ölmez, ya ağıt olur ya masal ya da bir gün mutlaka yeniden anlatılır. Doğu öyküleri çoğu zaman yüksek sesle anlatılmaz, daha çok fısıltıyla gelir. Bir evin içinden, bir yol kenarından, bir bekleyişin tam ortasından. Bu öykülerde coğrafya yalnızca bir arka plan değildir. Kaderi, dili ve sessizliği belirleyen asli bir unsurdur. Göç, yoksulluk, direnç, aidiyet ve hafıza anlatının tam merkezinde yer alır. Doğuda dirilen öyküler konulu programımızda bugün sevgili dostlar, Doğu'nun anlatı dünyasını, öykülerin hangi koşullarda doğduğunu, nasıl dönüştüğünü ve neden hala diri kaldığını konuşacağız. Öyküyü yazanla, okuyanla, düşünenle birlikte Doğu'nun edebiyattaki sesini, biçimini ve imkanlarını masaya yatırıyoruz. Hoş geldiniz dostlar, söyleşimiz başlıyor. Evet sevgili dostlar, Radyo Hedef'teyiz, 91.8'deyiz. Saatlerimiz 19.10'u gösteriyor. Evet dostlarım, bugün iki değerli konuğum var. Birinci konuğum Lokman Baybars olacak. Daha önce de konuk etmiştik değerli yazarımızı. Evet, kendisini tanıtmasını isteyeceğim fakat kendisini tanıtmadığı için sevgili dostlar, ben size Lokman Baybars'tan söz etmek istiyorum. Doğru mudur hocam?
1: Doğrudur hocam.
0: Türk Edebiyatı'nda çağdaş bir yazar, öykücü, eğitimci ve editördür. 1982 yılında Konya Ereğli'de doğmuştur ve şu anda Ankara'da yaşamaktadır. Edebiyat, sanat yazıları ve öyküler yazmakta, çeşitli dergi ve platformlarda kitap, film incelemeleriyle yazıları yayınlanmaktadır. Baybars'ın eserleri arasında Öykü Santrali, Saçlarımı Geri Verin ve Nietzsche'nin Saati, Yaban Öyküleri gibi kitaplar bulunmaktadır. Hocam, ekleme yapıyor muyuz bu eserlerin arasına?
1: Tabii, yani şimdi önümüzdeki haftalarda sinema analizleriyle ilgili güzel bir kitabımız çıkacak inşallah. Metinler

0: arasında. Onu evet. bekliyoruz. Hemen arkasından da Bir Gece Kokusu diye roman çalışmamız var. Umarım Allah nasip ederse evet, o da çıkacak.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bu eserler genellikle öykü ve edebi türde olup çağdaş Türk edebiyatında yer alıyor. Evet ve yazılarınız çeşitli dergilerde yayınlanıyor. Lacivert, Yedi evet. İklim, Can Öykü, Ay Vakti, Mahal, Panzehir gibi.
0: Evet, evet.
1: Edebiyat ve kültür dergilerinde yayınlanıyor. Evet hocam, eğitimci, editör ve sanat danışmanı olarak da çalışıyorsunuz. Eserlerinizde edebiyat, varoluşsal temalar, insan ilişkileri ve felsefi bakış açıları ön plandadır. Kısacası Lokman Baybars günümüz Türk edebiyatında aktif bir yazar olarak özellikle öykü türünde eserler veren ve eleştirel yazılar yazan bir edebiyatçıdır. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk.
1: Evet, değerli konuğum Nail Aliyev. Evet, Nail hocam, siz çok değerli bir tiyatro oyuncususunuz. Aynı zamanda yazarsınız. Çeşitli panellerde çeşitli sunumlarınız var. Şiiri çok seviyorsunuz, çok okuyorsunuz ve çok genç bir yazarsınız maşallah. Ve Her Boydan dergisi yazarlarımızdansınız. Evet, ekleme yapmak isterseniz buyurun hocam.
2: Eklemeye gerek yok. Teşekkür ederim. Öncelikle teveccühünüz, radyonuza davet ettiğiniz için, bu güzel programda katılımlarımız olduğu için müteşekkirim. Ve elimizden geldiği kadar üstadım Lokman Baybars'la az önce bahsettiğiniz tiyatro oyunlarının birçoğunda kendisiyle çalışmışızdır. Yönetmenimizdir kendisi aynı evet. zamanda. Onunla dilimiz döndüğünce doğuda dirilen öykü üzerine konuşacağız.
1: Evet, hoş geldiniz programımıza. Değerli dostlarım, programımız başlıyor.

0: Evet, doğuda dirilen öykü Osmanlı mirasından modern atölyelere birinci bölümle başlıyoruz hocam. Osmanlı İmparatorluğu'nda Türkçe dışındaki dillerde edebiyat ne ölçüde vardı Lokman hocam ve hangi cemaatler öne çıkıyordu?
1: Şimdi Osmanlı Devleti geniş bir coğrafyada kendi içerisinde hoşgörüyle birçok milleti bir ana rahminde o sıcaklığıyla, o güzel Türkçesiyle, o güzel Rumcasıyla, Süryanicisiyle, Farsçasıyla, Ladini ve Bulgarca dilleriyle gerçekten birçok milleti kendi içerisinde barındırmıştır. Ve ülkemizin yani bütün bir Osmanlı coğrafyasında bu kardeş ve kadim milletler aşağı yukarı aynı problemleri, aynı dertleri öykülerinde, şiirlerinde işlemişlerdir.
0: Evet.
1: Biz bugüne kadar Türk edebiyatını sadece Türkçe yazılmış edebiyat olarak bahsedildiği için aslında Türk edebiyatının içerisinde Safarat Yahudilerin Ladino dilinde yazılmış bir sürü öyküsü, Farsça, Süryanice, Arapça, Bulgarca, Rumca dillerine yazılmış bir sürü öykü gördük. Bunların birçoğuna tanık oldum, birçoğu kütüphanemde var. Aslında şöyle bir şey var. Türkçe'ye katkısı olan bu dillerin bizim için ne önemi olduğudur. Ve bu açıdan özellikle Ermeni yazarlarımız Kürakör Zohrab, Simonta, Daniel Vargeon, Zabel Asudur gibi yazarlarımız 1850 yıllarında hem Ermenice olarak hem Ermeni alfabesinde Türkçe öyküler, romanlar yazmışlardır. Ve böylelikle Türk edebiyatının başka bir alanda da geliştiğini görüyoruz. Yani şöyle de diyebilirim. Türk edebiyatı sadece Türkçe ile yazılmış bir edebiyat olmadığının da en açık kanıttır. Mesela bunlar içinde Vartan Paşa'nın Ermeni harfleriyle Türkçe yazdığı bir eser vardır. Bu Akabi hikayesidir 1851 yılında.
0: Evet.
1: Oldukça güzeldir. Tıpkı o günkü Türk yazarları gibi bürokrasiyi eleştirmişlerdir. Köylünün problemini dile getirmişlerdir. Anadolu'da yaşanan problemleri dile getirmişlerdir. Göçleri dile getirmişlerdir. Bu açıdan Türk edebiyatı aslında kendi coğrafyasında Türkçenin dışında da bir
0: Evet.
1: alanda gelişmiştir.

0: dünyaya gelmiş olan yazarlarımızdır bunlar. Daha sonra göçlerde mübadeleden dolayı da ülkemizden gitmişlerdir. Özellikle 23 sonrasında gittikleri bölgede yine Türklerle aynı ortak acıyı yaşayan hikayeler konu edilmişlerdir. Bunun hemen yanı sıra bizim Doğu Anadolu'da Süryaniler.
1: Evet.
0: Aynı acıları yaşadıkları için, aynı geçim sıkıntısı, aynı sosyal problemleri yaşadıkları için o hikayelerde ne yapmışlardır? Bir araya
1: getirmişlerdir.
0: Özellikle Süryani'nin hikayeleri, Arap hikayeleri birçok açıdan bizim hikayelerimizin temelinde olan acımızı işlemişlerdir.
1: Evet. Hocam şimdi 1979.
0: Evet.
1: İran Devrimi ve İran-Irak Savaşı. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz.
0: Evet.
1: Modern İran edebiyatı ile ilgili devrim, savaş ve direnişin dili olarak tarihe geçmiştir. 1979 yılındaki İran Devrimi ve İran-Irak Savaşı çağdaş İran edebiyatını nasıl şekillendirdi hocam?
0: Şöyle bir şey var. Aslında İran edebiyatı, İran-Irak Kafkasya coğrafyasında hep bir arada yaşayan bir topluluktur. Farsiler, Türkler, Araplar, Süryaniler ve Kürtler.
1: Evet.
0: Aslında aynı hikayelerin içerisinde Anadolu'da olup bitmiş birçok acının aynı hikaye türleri içerisinde İran coğrafyasında da Farsça olarak kendisini göstermiştir. Yani özellikle 1980 sonrasında ülkemizde yaşanan problemlerin benzerini İran'daki öykücülerde yaşamıştır. Mesela bunlardan Sadık Hidayet 1950'lerde vefat etmiştir ama bütün 1980 sonrası hikayelerin hepsi Sadık Hidayet'in açtığı yol üzerinden gitmiştir.
1: Evet.
0: Hüseyin Golosari, sonra Sadık Çubek bu hikaye tarzını zaman içerisinde 1980 sonrası doğumlarda kendisini göstermiştir. Acılar şöyle başlamıştır aslında. Bizim 1980 askeri darbesinin yarattığı bir acı, onların 1979'daki yaratılan 78'deki yaşanan acıyla aşağı yukarı aynıdır. Yani şöyle bir şey var. Eğer bir Türk edebiyatı üzerine konuşacak olursak aslında biz coğrafya edebiyatını konuşmuş oluyoruz. Yani sadece Türklerden bahsetmiş veya Kürtlerden veya Süryanilerden bahsetmiş olmuyoruz. Süryanilerden de bahsetmiş oluyoruz. Farsilerden de bahsetmiş oluyoruz. Çünkü bu coğrafyanın temel ortak özelliği din, dil, ırk ayrımı yapmamaksızın acıdır.
1: Evet.
0: Bu acıyı bu kıymetli birçoğu da vefat etmiş olan İran yazarları arasında görüyoruz. İran edebiyatında özellikle sürgüne gönderilen Avrupa'da yaşamış olan edebiyatçı, öykücü yazarlar kendi ülkelerindeki acıyı dışarıdan nasıl baktıkları, nasıl gördükleri bunları tek tek tek işlemişlerdir. Sadık Hidayet'in Avrupa'dan Paris'ten yazdığı acı ile Sadık Çubek'in Tahran'dan Tebriz'den yazdığı acı aynıdır. Aslında şöyle bir şey var. Ne kadar sürgün edilirseniz edilin giderken yanınızda ülkenizin acısını da götürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Beklentilerini götürüyorsunuz, umutlarını götürüyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında bizim Türk edebiyatı okuyucuları aslında Tebriz'deki bir edebiyatı da okuyor hissi uyandırır. Ve yıllardır mesela Farsça çevirilerde hep şunu gördüm. Sanki bu adam Konya'da yaşıyor. Sanki bu adam Çanakkale'de yaşıyor. Sanki bu adam Edirne'de yaşıyor. Sanki bu adam Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda yazmış bu hikayeleri.
1: Evet.
0: Gibi.
1: O zaman kader değişmiyor mu hocam coğrafyadan dolayı? Acılarımız devam ediyor.
0: Tabii.
1: Şiirlerimiz devam ediyor şu anda. Değil mi? Orta Doğu'daki acılar.
0: Tabii tabii.
1: Gazze.
0: Evet, evet, evet, evet. Şöyle bir şey var. Aslında bu coğrafyanın tek dini, tek dili acı, yoksulluk.
1: Evet.
0: Hiç fark etmiyor. Yani milletlerin dini, dili, ırkı ayrımı yapmasın. Süryani bir öykü okuyoruz. Yine aynı şekilde bir kıza aşık olmuş, vermemişler Süryani'ye. Bir Ermeni gencin aşk hikayesi, bir Türk gencinin aşk hikayesi, bir Arap hikayesinde hep aynı şeyler yaşanıyor. Anlatım tarzları bile aynı.
1: Evet.
0: Dil ayrı, edebiyat ayrı gibi duruyor ama anlatım tarzları. Ermenilerin zamanında yaşadığı işte Vartan Paşa'nın hikayesi. Bir bürokraside yaşanmış olan bir hikaye. Anlatıyor. Sanıyorsun ki 1950'deki bir problem anlatılıyor. Bir daha okuyorsun 1980'de aynı problem yaşanmış.
1: Evet.
0: Aynı şeyi yapıyorlar.
1: Evet.
0: 1851'de yazılmış bir hikaye. 1900

0: 2050 de aynı acıyı anlatıyorsa, 2000 de aynı acıyı anlatıyorsa, demek ki şöyle bir şey var. Bu coğrafyada edebiyatın Türkçesi değil, edebiyatın acısı işlenmiş oluyor.
1: Evet, acılardan da sonuç olarak bir ne diyelim? Sonuçta üretiyor değil
0: tabii
1: mi
0: ki,
1: insan?
0: Tabii ki.
1: Yani yaşadığı ya, o duyguyu ya öykülerinde ya şiirlerinde bir şekilde paylaşıyor insanlarla ve belki de acısını bu şekilde hafifletiyor da olabilir.
0: Kesinlikle. Mesela yazarın patolojik bir durumu var. Yazarların patolojik bir durumu var. Bu da nedir? Birikmiş olan bir acıyı tecrübe olarak nesillerine aktarmak zorunda hisseder kendisini. Evet. Yazarların bize bıraktığı miras çok iyi bir dil, çok iyi bir üsluptan öte aslında 1850'de yaşanmış bir acıyla 1950'de yaşanmış bir acının arasında bir fark yok. Yani kadim bir gelenekmiş gibi bir durum var.
1: Evet.
0: Burada acının çok para etmesi, acının reklamının yapılması, acının çok alıcısı olması değil. Burada acı bir hakikat, başka bir şey değil.
1: Evet.

0: Evet Lokman Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bu güzel bilgilerinizden
1: Rica
0: dolayı.
1: ederim.
0: Şimdi Nail Hocama geçmek istiyorum. Hocam, Sovyet Türk dünyası kendi öykülerini yazmaya başladı mı? Azerbaycan'da durum ne? Siz oralısınız sanırım hocam.
2: Evet,
0: Evet.
2: oralıyım.
0: O zaman siz çok daha iyi biliyorsunuz meseleleri.
2: Estağfurullah,
0: Buyurun.
2: estağfurullah. Lokman Baybars'ın da ağzına sağlık. Çok keyifli bilgiler ve son derecede gerekli bilgilerden bahsetti. Bahsettiği coğrafya, aslına bakarsanız, bir takıma, yani bir bakıma da Azerbaycan coğrafyası. Yani Azerbaycan, bildiğiniz üzere 70 sene Sovyetler Birliği güdümünde kalmış bir ülke. Ve bu 70 senelik süreç içerisinde bugün bahsettiğimiz başlık altında çok da kendine has öykülerini üretemedi. Kendiden kasıt nedir? Ailenin içidir, topraktır, insanlardır, insan ilişkileridir. Yani Azerbaycan'a has öykülerden bahsetmemiz ne yazık ki mümkün olmadı. Evet, onlar da Azerbaycan edebiyatıydı ve ben de 70 senelik bir süreçte üretilen eserlerin Azerbaycan edebiyatı olmadığını düşünmüyorum. Onlar da Azerbaycan edebiyatı ama bugün dediğiniz soruya gelirsek post-Sovyet cumhuriyetlerinde artık bu halkların kendi edebiyatlarını oluşturmaya başladıklarını görüyoruz. Ve burada Türk edebiyatının da, Türk edebiyatından kastım Türkiye'deki Türk edebiyatının bu coğrafyalara çok ciddi etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu etki neyden ibarettir? Ben Türkiye'de doktora eğitimi alan bir öğrenciyim neticede. Ve şu anda da yayın kurulunda bulunduğum bir dergi var. Bu dergi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın destekleriyle yayınlanan Her Boydan Dergisi. Her Boydan Dergisi uluslararası öğrencilerin dergisi ve bu uluslararası öğrenciler arasında da en önemli kesimlerden birisi post-Sovyet coğrafyasından gelen öğrenciler. Yani Türk dünyası öğrencileri. Bu öğrencilerin yazılarına baktığımızda, dergiye gönderdikleri yazılara baktığımızda Türkçe üretiyorlar. Ama Türkçe üretirken kendi öykülerinden bahsediyorlar. Ve bu öykülere baktığımızda Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın artık böyle dergilerle, böyle platformlarla artık kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini, kendi hikayelerini anlatmaya başladıklarını görebiliriz. Nacizane ben de elimden geldiği kadar oraya gönderdiğim öykülerle, denemelerle Azerbaycan'ı anlatmaya çalışıyorum. Ha dersiniz ki Türkiye'de Türk toplumu, Azerbaycan toplumu bu kadar yakın topluma bu hikayeleri anlatmak gerekir mi? İnanın bana gerekir. Çünkü bizim Türk halkıyla olan kardeşlik bağlarımızın da ötesinde Azerbaycan'ın saklı kalmış o kadar edebi öyküleri var ki, o kadar hikayeleri var ki bunları birinin anlatması lazım. Allah'a şükürler olsun. Ben çok minnettarım. Böyle bir ulvi görev eğer bizim üzerimize düştüyse ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadar bu dergideki

0: yazdığımız yazılarla Post-Sovyet Türk coğrafyasının, Türk dünyasının hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz.
1: Evet hocam, Azerbaycan edebiyat neden oluşmadı dediniz hocam?
0: Azerbaycan edebiyatı aslında oluştu ama Azerbaycan'ın
1: Halk, evet.
0: kendi edebiyatı oluşmadı.
1: Evet.
0: Kendi edebiyatı aslına bakarsanız 20. yüzyılların başlarına kadar, yani Azerbaycan Sovyetler Birliği'nin güdümüne girene kadar oluşmuştu, vardı. Divan edebiyatı vardı. 19. yüzyılda modernleşmenin etkisiyle Batı türü eserler ortaya çıktı. 1889'du yanlış hatırlamıyorsam Azerbaycan'da ilk defa roman türünde eser yazıldı. 1870'lerde, 1850'lerde ilk tiyatro oyunları yazıldı ve bunların hepsi Azerbaycan Türkçesinde yazıldı ve sahnelendi. Ama 1921 yılına geldiğimizde, ta ki Azerbaycan'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulduktan sonra artık ideolojinin güdümünde bir edebiyat oluşmaya başladı. Yani orada az önce Lokman Baybars'ın bahsettiği acıdan ziyade daha farklı temalar öne sürüldü. İdeolojinin istediği temalar öne sürüldü. Acı, çok doğru bir noktaya değindiniz az önce Lokman Hoca'yla. Acı gerçekten de çok sert bir duygu Tuğba Hanım. Yani şöyle, mesela sizin karşınıza bir öykü getirsek, gerçekten de bir adamın dramından bahseden bir öykü getirsek, bir anlamda tamamen A'dan Z'ye mutluluktan bahseden bir öykü getirsek, inanın bana ilk okuduğunuz öykü sizin hafızanızda daha çok yer alacaktır. Çünkü acı o kadar derin bir duygudur.
1: Evet. Evet hocam, Azerbaycan halkı da acılarla yorulmuş bir halk, onu da biliyoruz tarih boyunca. Peki hocam, Türk dünyası coğrafyasının ortak bir öykü alemi inşa edilebilir mi sizce? Yani sınırlı alanları ve özgürlükleri bağlamında.
0: Çok doğru bir noktaya değindiniz. Bugün zaten günümüzde ister siyaset alanında isterse de edebiyat alanındaki en önemli meselelerden birisi, tartışılan sorunlardan birisi ortak bir Türk dünyasının alfabesi olabilir mi? Bu alfabede eserler üretilebilir mi? Bugün Kazakistan'daki bir insan Azerbaycanlı bir yazarın kitabını çok rahat bir şekilde okuyabilir mi? Ortak bir edebiyat oluşturulabilir mi? Pek tabii oluşturulabilir. Yani bugün bu halklar arasında konuşulan dillere baktığımızda da o kadar uzak dillerden de bahsetmiyoruz. Bugün sizi temin ederim ki 10 milyonluk Azerbaycan nüfusunun %70'i, %60'ı bir Türk edebiyatı eserini baştan sona okur ve inanın bana hiç zorluk çekmeden anlar. Yani yolda gelirken Lokman hocamız da hasbihal ediyorduk. Kendisi bana sordu işte Türk edebiyatına bu yakınlık nereden diye. Hocam dedim, ben lise son sınıftayken Orhan Kemal, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal okumaya başladım. Ve emin olun ki benim gibi birçok insanlar var. Ve bu Türk edebiyatının sarsıcı etkisidir. Yani sarsıcılıktan kastım şu: bahsettiğimiz post-Sovyet coğrafyasındaki insanlar bağımsız değilken Türkiye kendi edebiyatını üretiyordu. Ve Türkiye'nin biz bağımsız değilken ürettiği edebiyatı referans alarak pek tabii kendi ortak Türk dünyası edebiyatımızı oluşturabiliriz.
1: Evet. Evet hocam, Azerbaycan Karabağ Savaşı sonrasında yeni bir edebiyat oluşturulabilecek mi?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle, 1990'lı yıllara baktığımızda Azerbaycan edebiyatına, burada daha çok Karabağ mevzularının işlendiğini görüyoruz. Bu elzem bir durumda. Yani çünkü Azerbaycan'da milli kimlik, Azerbaycan'da insanların en büyük problemi Karabağ olduğu için milli kimlik meselesi de Karabağ sorunu etrafından oluşturuldu. Ve bu milli kimliğin en büyük öznelerinden birisi edebiyat oldu. Ama şükürler olsun ki 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Karabağ'ın artık özgürlüğüne kavuşması Azerbaycan için boş bir alanın doldurulması fırsatını doğurdu. Artık Azerbaycan sadece Karabağ temaları üzerinden değil, farklı farklı temalar üzerinden, o toprağın size verdiği bereket üzerinden daha çeşitli eserler üretecektir. Yani ben
1: Evet.
0: bunu düşünüyorum.
1: İnşallah, inşallah hocam. Peki Türk edebiyatının Türk dünyası coğrafyasına etkisi ne kadardır ve bu etki artar mı hocam?
0: Bu etki artar mı değil de bu etki artmalı. Yani evet. Bu etki artmalı. Çünkü şöyle Tuğba Hanım, bunu herkes bir gerçek olarak kabul etmeli. Türkiye büyük bir ülke. Evet. Türkiye stratejik açıdan da çok güçlü bir ülke. Bunu ben Türkiye'de eğitim alan yabancı uyruklu bir öğrenci olarak, Azerbaycanlı bir öğrenci olarak söylemiyorum. Bunu Azerbaycan'da yaşayan öğrenciler de, Azerbaycan'da yaşayan herkes de kabul ediyor zaten. Ve bu stratejik gücün en büyük dayanak noktalarından birisi de edebiyat. Türk edebiyatı çeşitli dönemlerde Azerbaycan edebiyatına etki etti. 20. yüzyılın başlarına baktığımızda çok ciddi etkilerin olduğunu görüyoruz. Daha Azerbaycan Sovyetler Birliği'ne girmeden Türkiye'deki Türkçülük akımlarının Azerbaycan'daki tiyatro oyunlarına, şiirlere, öykülere etki ettiğini görüyoruz. Hı hı. Cafer Cabbarlı'nın Edirne Fethi üzerine, Enver Paşa'nın karakterini oluşturması o oyunda, Trablusgarp Savaşı üzerine bir oyun yazması, Nuri Paşa'nın Azerbaycan'a gelerek Cafer Cabbarlı'nın kendisiyle görüşmesi ve onu takdir etmesi, tebrik evet. etmesi, bu gibi hı hı. olaylar var. Bu meseleler tabii ki daha da genişlemeli, ilerlemeli. Türk edebiyatı sadece Azerbaycan edebiyatına değil, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan edebiyatına etki etmeli ve bu etki devam etmeli. Hocam, ve bu karşılıklı etkileşim evet. olmalı. Karşılıklı bir etkileşim
1: böyle
0: olmalı.
1: Böyle bir etki nasıl bir güç oluşturabilir dünya üzerinde?
0: Şimdi bizim bugünkü programımızın ismi Doğu'da Dirilen Öykü ya. Evet. Bu etkiyi oluşturmamız gerekiyor ki Batı'da öldürülen öykünün evet. Doğu'da dirilmesini sağlayabilirim. Çünkü az önce yine tekrar etmiş gibi olacağım, hakkınızı helal edin ama acıdan bahsettik. Bugün Batı edebiyatının Doğu edebiyatından geri kalan en büyük yanlarından birisi bu acı. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki coğrafyamızdaki acılarla biz gurur duymuyoruz. Keşke bu coğrafyamızda acılar yaşanmasaydı. Evet. Yani bugün Gazze'de insanlar katledilmeseydi, bugün diğer coğrafyalarda, Müslüman coğrafyalarda insanlar sıkıntılar çekmeseydi. Ama bugün bunu kabul etmemiz lazım. Batı materyalizmin, Batı pozitivizmin etkisinde kalarak tamamen soyutlanmış, tamamen soğuk, donuk bir edebiyat inşa etti. Hı. Ve bugün o edebiyatı devam ettiremediği için bizim halklarımızla Avrupa'daki, Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki, diğer coğrafyalardaki halklar arasında çok ciddi farklar var. Ve emin olun ki bugün bir Filistinliyle oturup sohbet ettiğinizde o sohbetin öyküye dönüşmesi yani çok kaçınılmaz. Çok kaçınılmazdır. Evet. Ama bugün bir Norveçliyle, bir İsveçliyle oturup sohbet ettiğinizde ya da bir işte İskandinav ülkesinden birisiyle ya da Batı Avrupa'dan birisiyle oturup sohbet ettiğinizde onun öyküye çevrilmesi değil de onun sadece gündelik akşam uyuduğumuzda unutulan bir sohbet olması yüksek ihtimal. Evet. Ya ben iki edebiyat arasındaki farkı ancak bu kadar özetleyebilirim.
1: Evet hocam, kesinlikle. Ortak alfabeden bahsetmiştik. Temaları gibi ortak bir edebiyat ya da etkileşimli edebiyat sahası oluşturulabilir mi? Türkiye önce olabilir mi bu konuda?
0: Türkiye, az önce dediğin ya soruyu ben böyle net bir şekilde cevap veriyorum da önce olmalı zaten.
1: Evet.
0: Yani ortak alfabe meselesi zaten yakın zamanlarda kabul edildi. Hatta iki kitap çıkarıldı ortak alfabeyle. Hı hı. Birisi de Kırgız edebiyatından bir eser. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama. Ve bu iki eser 222, bunların sayısı artarak devam etmeli ve Türkiye az önce dediğim gibi bu ülkeler arasında bağımsızlığını 1923'ten beridir koruyan bir ülke olarak tabii ki örnek, referans bir ülke olmalı. Ve bu referans durumu her bir Türk dünyası devleti için bir yol gösterici, bir kılavuz rolünde olmalı.
1: Evet hocam, şimdi Lokman hocam size de soruyorum bu soruyu.
2: Evet, buyurun.
1: Edebiyatın gün geçtikçe zayıfladığı küresel tüketimci dünyada ölen edebiyat Batı'nın mı, Doğu'nun mu?
2: Şimdi şöyle bir şey var aslında, yani belli bir jenerasyondan geliyoruz. Özellikle 80-90 doğumlar edebiyatın tadını almış son nesil gibi anlatılıyor. Aslında biraz daha bu işle ilgilenen insanlar şunu görüyor. Gerçekten çok kıymetli yeni yetişen yazarlarımız var. Evet. Bunların birçoğunda siz tanıyorsunuz. Bizim çevremizde olan genç yazarlarımız var. Bizle beraber yazı nedir, öykü nedir, roman nedir, kurgu nasıl yapılabilir? Bunun üzerine birçok genci yetiştiriyoruz. Bence öykü, şiir, edebiyat ya da bu sanat dalı böyle kolay kolay ölecek bir şey değil. Çünkü bu insanın içinde biriktirdiği birçok şey ya şiir olarak çıkacak, ya bir roman, ya bir öykü, ya bir film olarak çıkacak. Yani Allah-u Teala bize bunu vermiş. Biz bunu bir şekilde miras olarak bizden sonra gelecek olanlara bırakacağız. Bugün okunmayabilir, bugün okuyucusu olmayabilir ama ileride mutlaka bu güzel bir hazineyi, bu define arayıcısı mutlaka bulacak ve gün yüzüne çıkaracak. Yani 1940'larda Sabahattin Ali aynı kaygıyı yaşıyordu şu an bizim yaşadığımız. Evet. Ama Sabahattin Ali'yi biliyoruz ve seviyoruz ve okuyoruz. Onun için edebiyatın ölme olasılığı yok da yeniden bir dirilmesi vardır.
1: Söz konusu, evet.
2: Özellikle de bunu doğu toplulukları, bu bizim coğrafyamızda demin Nail hocamın da belirttiği gibi bu coğrafyanın böyle bir özelliği var. Bu coğrafyanın böyle bir güzelliği var. Yani bir Filistinliyle, bir Gazeliyle, bir Süryaniyle, bir Ermeniyle, bir Farsiyle biz bunları konuştuğumuzda aynı dili konuştuğumuzu fark ediyoruz. Bu da ancak ve ancak edebiyatla, şiirle, öyküyle oluyor Tuğba Hanım.
1: Evet hocam. Nail hocam.
0: Soruya kısa cevap verip cevabımı uzatayım. Batı'nın. Tabii ki Batı'nın. Yani Batı belki de farkında değildir. Batı belki de Andrei Tarkovski'nin güzel bir lafı vardır. Tarkovski der ki Doğu her zaman en güzel hikayeleri üretti. Ama Batı onları çok güzel taklit ettiği için bir hegemonya sağladı der. Doğu her zaman öykülerini üretmeye devam edecektir. Doğu çünkü her zaman inancına, Doğu her zaman maneviyatına bağlı oldu. Ama 1789 yılında özellikle Fransa Burjuva devrimiyle, milliyetçilik akımlarıyla, pozitivizmin artık ortaya çıkmasıyla, materyalizmin ortaya çıkmasıyla, bir aydınlanma çağının başlamasıyla aslına bakarsanız Batı kendi edebiyatını kendisi öldürdü. Ve sadece ellerindeki kanın farkında değil. Bugün az önce Lokman Hocamızın da bahsettiği gibi Türk Edebiyatı'nda çok sağlam yazarlar var. Yani ben şimdi kendi dergimizle irtibatından dolayı çok yakinen tanıdığım Telve Dergisi'nin yazarları var. Onlar Türkler. Evet. Gurbetçi Türkler. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan Türklerin Edebiyat Dergisi, Telve Dergisi. Oradaki öyküleri okuduğunuzda bakıyorsunuz ki Türk Edebiyatı ölmek bir yana küllerinden yeniden doğuyor. Evet. Ve küllerinden yeniden doğan Türk edebiyatına Türk halkı sahip çıkmayacaksa inanın bana kimse sahip çıkmayacak. O yüzden bizim onları okumamız, bizim onları her zaman ama her zaman sahiplenmemiz, sadece sahiplenmeyerek içimizdeki hikayeleri anlatmamız lazım.
1: Evet hocam. Peki şu zamanda, yani dijital çağda gençlerin, biliyorsunuz artık yani internet, yani şöyle, edebiyata olan ilgilerini nasıl arttırabiliriz özetle? Nasıl sevdirebiliriz onlara?
0: Hocam müsaadenizle ben buna bir cevap vereyim. Yakın zamanlarda bizim dergi editörümüzün verdiği bir yazarlık atölyesi var. Daha doğrusu kitap söyleşisi vardı. Buradan da kendisine selam olsun Veysel Altuntaş'ın. Kitap söyleşisinde ona bir soru sormuştu moderatör. Aynı bu soruydu. İşte günümüzde artık edebiyat ilgiden yoksun bir duruma düştü diye. O çok güzel bir kelime kullandı. Dedi ki arkadaşlar, dedi, ben artık edebiyatın ileride tabiri caizse burjuvalaşacağını düşünüyorum. Yani edebiyatı okuyan insanlar az olacaklardır ama seçkin insanlar olacaklardır. Yani edebiyata gerçekten değer veren insanlar olacaktır. Yani bir nevi edebi burjuvalar oluşacaklardır. Evet, yani burjuvadan kastım burada bir sermaye sınıfı ya da bir maddi meseleler ya da sınıfsal çıkarlar değil.
1: Özel insanlar.
0: Özel anında. İnsanlar. İşte kitaptaki her bir kelimenin en az para, hatta paradan da değerli olduğunu, kadrini, kıymetini bilen insanlar.
1: Evet hocam, inşallah. Umutsuz olmamamız lazım. Tabii her ki, zaman hayata tabii ümitle tabii bakıyoruz tabii.
2: Evet, şimdi özellikle genç yazarlar, bu 18-30 yaş arası genç yazarlar. Bizim şimdi bir dergimiz var, Mahal Dergisi diye. Biz burada bazen bir öykü yarışması yapıyoruz. Çok ciddi ve güzel öyküler geliyor. Evet. Yani bir yarışmaya bir 150-200 tane öykü gönderen var ve yani bizim kabul ettiğimiz öyküler bunlar. Evet. Hani daha en başından kabul etmediğimiz öykülere katarsak daha çok fazla öykü geliyor. Ve şunu görüyorum, gerçekten bu 18-30 yaş arasında Türkiye'nin bazı konularını tematik olarak içselleştirmiş ve bir problem olarak görmüş kişilerin bunları soyutlayarak anlatabilme yeteneklerinin olduğunu görüyoruz. Yani biz sadece bu sosyal medyanın veya internetin bunlara çocuklarımıza, gençlerimize yarattığı bu rahatlığın dışında duran ve kendisine problem arayan, kendisine kaygılarını netleştiren gençler var. Ve bunlar çok da güzel öyküler yazıyor. Ve biz öykülerin şartnamesinde şunu söylüyoruz. Şu şu şu soyutlama yapacaksın, şu şu şunları kullanacaksın. Konu başlığı bu olacak ve buna uygun inanılmaz öyküler geliyor. 30 tane öykünün içerisinden ben hangisini seçeceğimi şaşırdım anlar oldu. Evet. Gerçekten hepsine buradan teşekkür ediyorum. Evet. Ve inanılmaz öyküler geldi. İnşallah. Ve iyi bir öykü yazarı bana göre aynı zamanda iyi bir öykü okuyucusudur. İyi bir toplum insanıdır ve gerçekten bu kaygının farkında olan insanlardır. Kesinlikle. Ben gerçekten Nail Hocam'a da katılıyorum. Kesinlikle. Çok umutluyum.
1: Evet hocam, ama nedense hep böyle empoze ediliyor sanki, değil mi? Düşünemeyen, akledemeyen, işte
2: tabii.
1: Aynı fabrikasyon ürünü evet. Gençlik geliyor gibi tabii. Bir algı ya, var aslında tam tersi olduğunda.
2: Tabii bir de bu gençlerimize bir isim vermişler. Y kuşağı, Z kuşağı. Yani böyle gerçekten yani hiçbir gencimizde bu etiketlemeye gelmesin.
1: Evet.
2: Gençler gençtir.
1: Evet hocam.

0: Evet sevgili dostlarım, Radyo Hedef'teyiz, 91.8'deyiz ve Turkuaz devam ediyor. Evet, bugün iki değerli konuğum var. Lokman Baybars ve Nail Aliyev demiştik. Ve şimdi hocam, Türk öykücülüğünün seyriyle ilgili ustalıktan atölye kültürüne eleştirel bir bakış diyelim ve son dönemlerde yaygınlaşan yaratıcı yazarlık atölyeleri ve öykü kursları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yazarlık öğretilebilir bir şey midir? Yoksa bu tür yerler sadece bir tür boş zaman aktivitesi midir? Lokman Hocam.
1: Evet. Şimdi bugün Nail Hocam'la biz bunu çay içerken tartıştık. Kendisi yani yazarlık atölyeleriyle ilgili müspet fikirler olan ve kıymetli fikirler olan bir arkadaşım. Aslında ben biraz daha böyle Ernest Hemingway gibi bakıyorum. Yazarlık biraz daha böyle bir yaşamdır.
0: Evet.
1: Yani bir yaşamı bir atölyede öğrenemezsiniz.
0: Hı hı.
1: Yaşamın dersini alamazsınız. Yaşamı yaşayarak, hissederek, hı hı, ve bir sonucunun ne olduğunu bilerek devam ettirdiğiniz takdirde ortaya bir hikaye çıkıyor, bir öykü çıkar, bir roman çıkar, bir şiir çıkar. Yani yeni başlayacak olanlar için ben bir şeyler yazmak istiyorum diyenler için ben şunu söylerim. Ernest Hemingway'in dediği gibi çocukluğuna git.
0: Evet.
1: Çünkü biz belli bir yaştan sonra artık çocukluğumuzu anlatmaya başlarız. Çocukluğumuzun özlemlerini anlatmaya başlarız. Yani çok mutlu bir çocukluğunuz varsa,
0: hı hı,
1: çok daha iyi bir yazar olacağınız anlamına gelmez. Üçüncü sayfa haberlerine bakarak ya da haberlere bakarak, oradan acıları toplayarak, mutlulukları toplayarak bir şey yapamazsınız.
0: Hı hı.
1: Ve mutlaka kendinizden bir şeyleriniz olması gerekir. Yani şunu da demek istemiyorum. Yani siz acı çekmediyseniz yazar olamazsınız diyemem.
0: Evet.
1: Ve mutlaka ne vardır orada? Sizin patolojik olarak içinde biriktirdiğiniz ve anlatma arzusu duyduğunuz, anlatamadığınız takdirde hastalanacağınızın farkındaysanız yazmaya başlarsınız. Ve bunu nasıl yaparsınız? Tarık Dursun Kağ gibi. Sağlam bir yalnızlığınız olur.
0: Hı hı.
1: Sağlam bir okuyuculuğunuz olur. Ve insanlarla mesafeli güzel bir iletişiminiz olur. Ve Sait Faik'in dediği gibi bakacaksın, gözlemleyeceksin, bekleyeceksin. Olgunlaşacak. Yani birilerinin size tahtaya çıkıp da 10 adımda karakter yaratmak. Bir paragraf nasıl yazılır? Bir kurgu nasıl yazılır? Hı hı. Size birisi akademik olarak bu eğitimi veriyorsa siz hocanızın taklidini de yaparsınız. Aynı atölyede yetişen insanlar, aynı tornadan çıkmış insanlar gibi olur. Yani biraz daha böyle, hı hı, spesifik bir yazar olmak için yapacağınız tek şey kendi dünyanıza dönmek, orada çalışmaktır.
0: Evet hocam. Siz ne diyorsunuz hocam?
2: Hocam Lokman Baybars gibi menfi yaklaşmıyorum aslında bu meseleler ama dediği şey şu, ben buna çok katılıyorum. Gerçekten de bir derdinizin olması lazım. Hatta dün katıldığım, dün değil de dünden önceki gündü galiba, katıldığım yazarlık atölyesinde, atölyemizin de yürütücüsü Abdurrahim Karadeniz hocama buradan selam olsun. O Rasim Özdemören'den bahsetmiştik. Dün de bir online atölye vardı, Emin Gürdamur'un atölyesi. Orada şundan bahsetmişti. Rasim Özdemören'e atıf vererek bir derdinizin olması lazım ve bu derdinizin olması için yazmanız, okumanız lazım. Eğer derdiniz yoksa okuyarak, yazarak bir dert edinmeniz lazım der. Ben de böyle düşünüyorum. Az önce Lokman Hocam patolojik bir sıkıntıdan bahsetti. Gerçekten de yazarlık patolojik bir sıkıntı. Hakikaten bir sancı meselesi. Hakikaten bir ağrı meselesi. Ama yazar olması gereken insanlar, az önce yine Sait Faik'ten bahsetti. Sait Faik ne diyor? Yazmasaydım delirecektim diyor.
0: Evet.
2: Yani yazarlık atölyesinde buluşan insanlar yazmasalardı delirme ihtimali olan insanlar olması lazım. Yazarlık atölyesine neden olumlu yaklaşıyorum? Onu ben bir usta çırak ilişkisinden ziyade bir muhabbet ilişkisi olarak görüyorum. Bir motivasyon ilişkisi olarak görüyorum. Ben bir deneme atölyesine gittiğimde deneme nasıl yazılır bana öğretilsin diye gitmiyorum. Aa, denemenin bu tarafı da varmış diye öğrenmek için gidiyorum. Yoksa tabii ki yazarlık ilkokul öğretmenimizin elimizden tutarak bize yazıyı öğretmesi gibi bir şey değildir.
0: Evet.
2: Patolojik bir sıkıntınız yoksa maalesef ki yazar olmanız biraz zor meseledir.
0: Evet, dediğiniz gibi şöyle bir kurtuluş yok değil mi? Ben okumayayım, öyle bir kaygım olmasın. Biz okumak zorundayız. Biz bilmek zorundayız. Bu sancıyı çekmek zorundayız. Yani hepimizin bir derdi olmalı, öyle değil mi? Bu hayata.
2: Okuma genel olarak evet, okuma evet. Okumadan mümkün değil ya, çünkü şöyle, geçen bir arkadaşımın evine gitmiştim, yeni evli bir çift, onların mesela evlerinde ilk dikkatimi çeken kitaplık oldu bana. Evet. Göre bir evde her şeyden, ama her şeyden önemlisi, işte pencerelerden önemlisi, perdelerden önemlisi, hı-hı, ya da sizin son model pahalı mobilyalarınızdan önemlisi, o belki de sizi önemsiz görülen tahtalardan oluşmuş raftır, kitaplıktır.
0: Evet.
2: Ve kitaplığın içerisindeki kitaplardır. O kitapları anne baba okumayabilir ama inanın bana, o kitapların, hı-hı, orada olması evladı etkiler. Ben nacizane kendimden örnek vereyim. Kitap okumayla hiç arası olmayan bir anne babanın evladı olarak büyüdüm.
0: Evet.
2: Ve bunun sıkıntısını çektim. Geriye dönseydim annemin babamın okumuş bir insan olmasını çok isterdim. Ve gelecekte kendimin evlatlarımın benim yaşadığım sıkıntıyı yaşamaması için bugün paramın son kuruşuna kadar kitaplara harcıyorum,
0: evet,
2: ve bundan,
0: eyvallah,
2: da hiçbir zaman gocunmuyorum.
0: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Buyurun hocam.
1: Şimdi bazı yerlerde, bazı kitaplarda ya da bazı insanlarla konuştuğumda beni tetikleyen kelimeler vardır. Ben bu kelimeleri toplarım, biriktiririm.
0: Evet.
1: Kendi not defterimde, böyle el yazımla, ve bunların zaman içerisinde birbirleriyle ilişkiler olduğunu fark ederim. Çünkü bir şeyi atölyede yazarak değil de doğrudan doğruya, hı hı, biriktirerek olması gerekir. Mesela
0: evet.
1: Konya'da bir tıpçı profesör arkadaşım şunu söylemişti. Bize sahipsiz cesetler geliyordu ve biz onların üzerinde dersler işliyorduk.
0: Evet.
1: Ben konulara böyle bakıyorum. Sahipsiz, hı hı, konular bekliyorum.
0: Hı hı.
1: Ben bunları bulunca kendi kendime işlemeye başlıyorum. Yani bu açıdan Nail hocama da katılıyorum. Yani sıfırdan başlayıp da yazar olunmaz ama ya biraz da bir şeylere birikmekçisi lazım.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok güzel bir muhabbetti. Yüreğinize, ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geliyoruz sevgili dostlar. Evet, son söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa hemen alalım, vedamızı yapalım inşallah değerli hocalarım.
1: Evet, ben aslında şunu öğrendim. Konuşurken çay içmemezlik gerekiyormuş ya. Ben çay çok rahatsız ettim.
0: Evet hocam, bir ara bir evet öksürük krizi de girdiniz ama canlı yayın olduğu için böyle şeylerimiz olabiliyor maalesef. Evet Nail hocam.
2: Benim
0: son cümlelerimizi alalım.
2: Son cümlem size Tuğba Hanım ve radyo ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok görülmemiş bir olay. Yabancı yazarlara kapılarını açmak. Bence Hedef Radyo bu açıdan çok manidar bir radyo ve diğer radyolara da örnek olmasını arzu ederim. Ve sizin bu güzel programınız Turkuaz'ın ileride daha da güzel programlar yapmasını temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Nail hocam. Çok sağ olun. Lokman hocam, İran öyküleri üzerine kitabınız çıkacak yakında. İnşallah o zaman da görüşmek nasip olur diyelim hocam.
1: İnşallah.
0: Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi.

sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir soru sorarak konuşmama başlamak istiyorum. Ayakkabı satın almak için bir ayakkabı mağazasına giren Müslümanın ayakkabı seçerken dini açısından önemsemesi gereken bir şart olabilir mi sizce? Bir ayakkabı bunu benim satın almam gerekmez dediği gibi bir ayakkabıya da bakıyor ki bu ayakkabı Müslümanın giyeceği ayakkabı değil. Hangi tür ayakkabı olabilir? Spor ayakkabısı falan böyle şeyler kastetmiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel. Çok güzel bir noktaya değindi. Domuz derisinden olmayacak dedi. Güzel. Ama bir başka şart daha var. Domuz kadar değilse de ondan biraz daha hafif de olsa ayakkabıyı etkileyen bir şart daha var. Şimdi ben size iki ayakkabı göstereyim. Şimdi bakın. Bunlar normal ayakkabı. Hiçbir orijinalliği yok. Ama bunların biri Müslümanın satın almaması gereken ayakkabı. Bazı şartlarda. Şimdi bakınız. Bu ayakkabının altı kösele. Pardon. Bunun altı kösele. Bunun altı da kauçuk. Bununla yürürken mermerde hissetmiyorsunuz yürüdüğünü. Bununla yürürken böyle vuruyor. Aynı oranda bunu vuruyorsun. Üçüncü katta oturan Müslüman bunu satın almaz. Niye? Bu nal gibi ses çıkarıyor. Ayakkabıda bir sakınca yok. Ayakkabı güzel. Ama İslamiyet kılı kırk yaran bir din. Dördüncü katta oturuyorsun. Acele aşağı iniyorsun. Şu ses her merdivende iniyor. Her kattan biri çıkıp kardeşim yapma çocuk uyuyor demez sana. Sen yıllardır böyle yapıyorsun zaten. Ama o çocukları yaratan, o çocuğun kulağına gelen rahatsız edici sesi duyuyor. Müslüman ayakkabı alırken domuz derisinden ayakkabı almamaya dikkat edeceği gibi, ki çok güzel Allah razı olsun, altının ses yapıp yapmadığına da dikkat eder. Bir de hafif bir konumuzla ilgili olmayan bir fark daha var. Bir kafir artistin üzerinde reklamı yapılmış ayakkabıyı da almaz. Ona benzememeye çalışır. Bir ayakkabı küfür ehlinden birisinin logosu, simgesi haline geldiyse onu ayağına koymaz Müslüman. Çarık giyer. Çarık, yalın ayak, terlikle yürür. Ama onun üzerinde kafirlere ait bir simge tutmaz. Meselemiz ayakkabı türü üzerinde bir mesele değil arkadaşlar. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu ayakkabı bu sesi yapıyor, bu nal sesi yapıyor. Hele Müslüman kadın 40 sene yalın ayak yürür, bu ayakkabıya para vermez. Çünkü Allah Teala yürürken ayaklarınız ses çıkarmasın diyor kadınlar için. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki altın ve gümüşün kullanılmayacağı gün gelmeden kimin kimde hakkı varsa helalleşsin buyuruyor. Çünkü altın ve gümüşün olmadığı gün يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, hangi gün o? Kıyamet günü. Herkes birbiriyle helalleşecek. Hatta bir örnek veriyor Aleyhisselam Efendimiz. O örneği ters anlıyor insanlar. Boynuzsuz koyunla boynuzlu koyun arasında bile helalleşme yapılacak diyor. Yani boynuzlarıyla vuruyor ya. Bu koyunlara mesaj değil. Bu koyunlaşmışlara mesaj. Efendimiz Aleyhisselam böyle söylüyor. Yani bu düzeye indirilecek bir hesaplaşma olacak, dikkat edin buyuruyor. Nasıl helalleşilecek kıyamet günü? Para yok, tahvil senedi yok, çek yok, torpil yok. Neyle helalleşeceksin? A ve B insanı gelecekler. Helalleşecekler. Bu helalleşme nasıl olacak? A insanı
B insanının malından almış. Manevi hak olan bir hakla ona tecavüz etmiş. Gıybetini yapmış. Kaş göz işaretiyle onunla eğlenmiş. Topal diye onunla alay etmiş. Şişman diye alay etmiş. Çok zayıf diye alay etmiş. Hak oluşmuş bu yolla. Nasıl helalleşecekler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki, bu helalleşme şu şekilde olacak. Adam gelecek, hakkını isteyecek. Ben hakkımı istiyorum ya Rabbi diyecek. Öbürü kıldığı namazlardan, tuttuğu oruçlardan, yaptığı haçtan ona verecek. Öbürü geldi, o da hak istiyor. Çok üst katta oturuyordu adam. 40 daireli bir apartmanın 4. katından her gün sabah namazına inmiş gitmiş. 10 tane bebek o binada vardı. Bebekler geldi kıyamet günü. Gece yarısında rahatsız eden adamı aradı, buldular. Allah buldu verdi zaten. O bebeklere namazlar, o camide kıldığı namazlar verildi. Ne olacak sonra? Öbür bebek geldi, o da hak istiyor. Alt kattaki bebek de hak istiyor. Onun günahlarından namaz kadar buna geçecek bu sefer. Adam sabah namazı camide kaçırmamış hiç. Camide sabah namazı kılmış ama namazları namaza giderken gürültü yaptığı, rahatsız ettiği insanlara vermiş. Bu yetmemiş. Adam haram işlemiş bir sürü öbürü, onun haramlarından almış bu tarafa. Ne buyuruyor Aleyhisselam Efendimiz? İşte müflis budur buyuruyor. Dağlar gibi sevapla gittin, hiçbiri yok elinde. Hayatta işlemediğin günahlardan dolayı cehenneme giriyorsun. Akıl duracak bir şey kardeşler. Hayatta içki içmedin. Sen ölünce de çocukların, akrabaların toplandığında dediler ki, ya evliya gibi adamdı elhamdülillah ya. Öyle evliya gibiydi. Hiç hayatta harama tutmadı. Doğru. Bir de seni cehennemde görecekler ki, alkol yüzünden yanıyorsun. Sen hiç alkollü mahalleye girmemiştin. Ama alkollü bir adamın hakkına tecavüz ettin. Verecek namazın kalmadı. Onun alkol günahlarından sana geçirildi. Girdin cehenneme. Bu film sahnesi değil arkadaşlar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَانِنْ haberi bu. Kendiliğinden konuşmayan, Allah'ın konuş dediğini konuşan peygamberin haberi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, iki şeyi gündeme getirmek istiyorum bugün. Birincisi, kul hakkı hacla, hocalıkla, hafızlıkla, mukabele indirmekle ilgili bir şey değildir. Bir insanın 20 senelik namaz borcunun affolma ihtimali %50'nin üstündedir. 30 sene oruç tutmamış insanı Allah cennete koyar mı? Koyar. Lakin bir kuruşluk bir hakka Allah karışmaz. Onu ödemeden cennet yok. Velev ki Uhud'da şehit ol. Şehidin bütün günahlarını Allah affediyor, kul hakkına karışmıyor. Demek ki iyi Müslümanlık cennete girmenin şartıdır. Ama kul hakkı Müslümanlığın kanseridir. Bunu bilelim. Bir. İkinci önemli meselemiz, kul hakkı deyince tarlanın yarısını tel çevirip ekip biçmek, onun tarlasına el koymak olarak anlıyoruz biz. Doğru. Bu da kul haklarından biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim başkasının tapulu arazisinden bir karış yer işgal ederse, kıyamet günü 7 kat yerin dibine kadar olan bölümünü Allah boynuna boyunluk olarak vuracak o tarlanın buyuruyor. Tamam, bu da bir kul hakkı. Ancak kul hakkı bundan ibaret değil. Ağzımız ciddi kul hakkı makinesidir. Gözümüzde kul hakkı ihlali yapabiliriz. Kalemimizde kul hakkı ihlali yapabiliriz. Çünkü kul hakkı tarla işgali demek değildir sadece. Kul hakkı bir insanı rencide etmektir.
Bir insan

0: tapulu arazisine el konduğunda nasıl rencide oluyorsa, insanların içerisinde ona kaba bir söz söylendiğinde de aynı şekilde rencide oluyor. Ondan da onun şevki ve morali kırılıyor. İnsanı rahatsız eden her şey bir kul hakkıdır. Bir insan nasıl bir tokat atıldığında inciniyorsa, o insanı sözle taciz ettiğinde de inciniyordur. Kul hakkı sadece çalmak değildir. Sadece dövmek değildir. Sadece konuşmak da değildir. Müslümanı rahatsız eden her şey kul hakkıdır. Bunun için satın aldığım ayakkabının apartmanda gürültü yapıp yapmayacağına da dikkat ederek satın alırım. 2 lira 3 lira fazla veririm, kıyamet günü namaza giderken kazandığım sevapları almasınlar diye. Peki, madem kul hakkı bu kadar önemlidir, bu sadece yabancılara, bizim evden olmayanlara, apartmandakilere mi aittir? Hayır. Eşlerin birbirlerine yaptığı da kul hakkıdır. Veda hutbesinden bir cümleyi hatırlıyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan söz ederken ne buyurmuştu? Allah'ın adını kullanarak emanet aldınız onları, dikkat edin demişti. Dolayısıyla eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri, erkeğin kadına, kadının erkeğe tabi şüphesiz, kul hakkının en önemli konularındandır. Bunun için Kur'an'ımız kıyamet sahnelerini tasvir ederken يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ buyuruyor. O gün herkes birbirinden kaçacak. Baba oğlundan, oğlu babasından, kocası karısından, karısı kocasından kaçacak. Neden? Neden? Herkesin birbirinden hak sorumluluğu var ondan dolayı. Karı deyip gitmekle olup bitmiyor. Karı marı diyorsun ama kıyamet günü yakana yapışacak. Öyle feminist edebiyatı yapıp erkek düşmanlığıyla kurtulamazsın, yakana yapışacak kıyamet günü. Çocuk hakları, mocuk hakları diye uydurma. Ta hamile kaldığı günden itibaren annesi o çocuğun senin üzerinde hakkı var. Onu koleje göndererek o haktan kurtaramazsın. O çocuğun öpülmesi bile bir haktır. 3 yaşındayken öpüp öpmedin mi o hakkını bile isteyecek kıyamet günü. Dolayısıyla kul hakları sadece otobüste birisinin ayağına basmaktan ibaret değil. Asıl kul hakkı, ne kadar daha fazla yoğun oluyorsan bir insanla, onunla daha fazla yoğun olmak anlamındadır. En fazla hanımınla, eşinle bir aradaysan, kul hakkı biraz daha tehlikeli hale geldi demektir. Beraber çalıştığınla daha fazla kul hakkı sorunun var demektir. Komşunla daha fazla kul hakkı sorunun var demektir. Haçta ömründe bir defa gittin, Afrika'dan birisiyle bir defa karşılaştın, 2 dakika bir arada bulundun veya bulunmadın, 20 senedir aynı apartmanda oturuyorsun bu insanla. Çok fark var ikisi arasında. Kardeşler, kul hakkı bedende kanser gibidir. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı ne kadar sevap varsa, ne kadar güzellikler varsa, kul hakları bunları yiyip bitirebilir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ya varis.
4: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde bize örnek olduğu gibi kul hakkı konusunda da bize büyük bir örnek bırakıp gitti. En son günlerinden birisinde ben Rabbime birisinin üzerimde hakkı olmadan gitmek istiyorum. Benden bir hak talebi olan var mı diye sordu.

Kalktı sahabeden biri, var ya Resulallah dedi. Bana çubukla vurmuştun sen dedi. Ne zaman vurmuştum dedi. Bir gün safları düzeltiyordun, elinde çubuk vardı, dürttün beni, geri git dedin dedi. Çok incinmiştim o zaman dedi. Mızrakla değil, kim bilir elinde bir cetvel gibi bir şeyle geri git diye saftaki bir Müslümanı düzeltmiş. O zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, madem öyle gel hakkını al benden buyurdu. Peki ya Resulallah dedi. Gitti adam, kalktı Efendimiz aleyhisselamın yanına gitti. Nasıl alacağım hakkımı dedi. Sen de bir çubukla vur bana dedi. O zaman benim üstümde gömlek yoktu ama dedi. Sen şimdi gömleklisin, vursam denk olmaz dedi. Kaldırdı aleyhisselam Efendimiz gömleğini, şimdi vur dedi. Eğildi sahabi, böyle bir şey yok ya Resulallah dedi. Senin karnını öpmek için böyle yaptım dedi. Ama vursaydı bir şey diyen olmayacaktı. Kardeşler, Allah buyuruyor ki, kullarım, zulmü ben kendime haram ettim, size de haram ettim. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Allahu Ekber. Demek ki kulların birbirine zulmü, kulların birbirine zulmü, Levh-i Mahfuz'daki bir yasaktan dolayı yasak. Sonra aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, dikkat edin, gününde ödenmeyen borç zulümdür diyor. Dolayısıyla biz zulümden bahsederken filan zalim devlet adamından söz ediyoruz. Sen dün saat 5'te ödemen gereken çeki niye ödemedin? Sen de despot bir zalimsin. Zulüm sadece dayak atmak değildir. Öğretmenin talebesini dövmesi değildir. Gününde borç ödememek de bir zulüm türüdür. Ve bu zulmün cezası zulümatun yevmel kıyame, cehennem karanlıklarıdır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla kardeşler, biz nasıl ezanı duyunca namaza gidiyoruz, ezan vaktini hep bekliyoruz, namaz hassasiyetimiz var, hac hassasiyetimiz var, oruç hassasiyetimiz var, Müslüman olduğumuz sürece kul hakkı diye bir hassasiyetimiz olması gerekiyor. Hatta ve hatta hayvan hakkı bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği haklardandır. Allah'tan hayvanlarla bir arada yaşamıyoruz, köylerde hayvan beslemiyoruz, bu açıdan bir miktar rahatız. Ama insanlarla bir arada yaşadığımız için kesinlikle namaza dikkat eder gibi kul hakkına da dikkat edeceğiz. Çünkü kıldığın namazı 3 kuruş etmez bir hak için kıyamet günü ödeyeceğiz. Kardeşler, kıyamet günü namazla helallaşacağız diyoruz ya, bir Müslümana lan diye hitap eden birisi, bu lan kelimesinden dolayı kaç vakit, kaç aylık namazını vereceğini Allah'tan başka bilen yok. Şöyle 2 rekat veririz diyeceğin bir durum değil ki. Kim bilir, kim bilir, hacca gidip gelen nice insanlar haclarını 2 gün geciktirdiği çek için verecektir. Kim bilir, 2 gün geciktirdiğimiz çekten dolayı kaç kova alkol şarap tüketmiş bir adamın günahını Allah üzerimize yazacak. Müslümanlık budur. Ayakkabı satın alırken bile kendi ayağına olup olmayacağını düşündüğün gibi ayakkabının senin ayağındayken başka Müslümana zarar verip vermeyeceğini de düşünmek zorundasın. Ayakkabı da bu, ceket de bu, düğmede de bu. Kardeşler, bu asır maalesef kul haklarının en çok ihlal edildiği bir asır oldu. Teknoloji ve diğer maddi imkanlar bizi bu konuda hassas duruma getirdi. Çok riskli ve kaypak bir zeminde yaşıyoruz. Apartman hayatı kesinlikle bir kul hakkı deposu. İş yerleri kul hakkı deposu. Aynı şekilde sokaklar, caddeler kul hakkı. Gecenin ikisinde zaten insanlar bitkin, yorgun. Kornaya çalan bir insan kaç kişi uyandırdığını düşünebiliyor mu? 50 tane çocuğun akşama kadar oyun oynadığı sokakta arabasını yıkayan birisi. Oradaki o çamurlu ortamda kirlenen çocukların
vebalini nasıl kaldıracağını düşünüyor mu kıyamet günü? Teknoloji sorunlarıyla beraber geldi. Gürültü getirdi, baskı getirdi. Kaldırıma arabanı park ediyorsun. Senin araban çizilmekten kurtuldu. Dışarı çıkan çocuk kaldırımdan yürüyemediği için sokakta yürümek zorunda kalıyor. Onu taciz eden, eziyet eden, kolunu kıran arabanın şoförü mahkemeye çıkarılıyor. Tazminat ödüyor. O şoför mü direkt sorumlu? Kaldırımı işgal edeni bulan yok tabii. Bu mahkemeden kurtuldun. Bu hakim seni yakalayamadı, savcı yakalayamadı. Ahkemul hakiminden nasıl kurtulacaksın? Burada seni tutanaklara geçiren yok. Bu çocuk diyemedi ki, bizim kapının önünde araba park etmişti, ben mecbur sokağa atladım diyemedi çocuk. Becerip ifade veremedi. O şoförü yakaladılar, ondan intikamını aldılar. Ama Allah, hani Allah siyah bir karıncayı siyah bir taşın üzerinde karanlık bir gecede görüyordu hani? O park edeni de gördü. Şimdi kurtuldun zannet. Keşke burada seni de mahkemeye çıkarsalar. Keşke sana da tazminat verseler de öbür tarafa kalmasaydı, haccını o çocuğa vermeseydin kıyamet günü. Kardeşler, apartmanlarımız, iş yerlerimiz kul hakkı furyası oluşturuyor. Yani bir Müslüman ne edip edip apartmanda oturmamalı aslında. Asansörünü açarsın, o gürültü yapar. İnersin, gürültü yapar. Ziline çalarlar, gürültü yapar. Orta katta oturursun, 40 yılda bir kilo et pişirirsin, bütün apartman et kokar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Böyle kokan bir şey pişiren bir tabağa koyup komşusuna da versin ki helallik olsun buyuruyor. Zengin mengin. O da zengin, önemli değil. 60 daireli bir apartmanda 60 tabak nereden vereceksin sen? Sana ne kalacak? Akşama kadar o zaman kebap pişirmen lazım apartmana. Son pişirdiğin ilk geleni bu sefer koklandıracak. Yok, apartman hayatında takva bir hayat yaşamak çok zor. Robot hayatı. Birbiriyle ilişkisi olmayan insanların hayatı. Ama elbette yasaktır, mümkün değildir demiyoruz. Ama imkanı olanlar apartmanlarda oturmasınlar diyoruz. Çok zor. Apartman hayatı çok zor. Kul hakkı açısından. Çocuğun eğer yaramazsa apartmanda oturma. Git bir köylük bir yerde, kenar bir yerde otur. Gecekonduda otur. Çocuğun büyüyünce apartmana taşınırsın. Ne yapayım bu çocuğun ayaklarını mı keseyim deme. Senin imtihanın o çocuk üzerinden. Seni Allah o çocukla imtihan etmek istiyor. Sen de imtihanı komşularının başına bela etme. Herkes kendi bulduğunu çeksin. Demek ki Müslüman olarak namaza dikkat ettiğimiz gibi, oruca dikkat ettiğimiz gibi, hacca dikkat ettiğimiz gibi kul hakkı diye bir şeye dikkat edeceğiz kardeşler. İşçi mi çalıştırıyorsun? Vay haline kıyamet günü ayın birinde bir saat geciktirdiğin zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah buyurdu ki üç kişiyi kıyamet günü sadece ben yargılayacağım. Öyle melekler filan da araya girmeyecekler. Onların düşmanı benim kıyamet günü buyurdu. Bir tanesi de bir işçiyi çalıştırıp işçiden istediği kadar emek aldıktan sonra onun ücretini kırpan adamdır buyuruyor Allah Teala. Yandın kıyamet günü. Bunun için kardeşler, işçi çalıştırıyorsanız veya bir yerde işçi olacaksanız kesinlikle geniş bir protokolle imza atınız. Şimdi insanlar iş aradıkları zaman geliyor, abi ne olursan çalışırım ben diyor. Maaş önemli değil ya, öğle yemeği ver bana yeter diyor. İki gün sonra oturuyor masaya. Bu az, bu çok, bunu isterim, bunu istemem. Ya sen bu niyetle buraya girmemiştin. Şimdi bizim şeriatımız kural olarak protokolü esas alır. Sen işe girerken bir protokole imza attın mı? Attın mı? Ha. Bu protokol esastır. O zaman düşünmemiştim. Deli miydin o zaman? O gün deli miydin? Ha, düşünmemiştin, anlamamıştın. Gider o dilekçemi geri verin, ben çıkıyorum işten dersin. Yani bir patron işçisine doyasıya ücret vermek zorunda değil. Ahdettiğini vermek zorunda. Sözünde durmak zorunda. Üçe anlaştıysan üçle çalışmak zorundasın. O da
sana 5 saat dediyse 5 saat 1 dakika çalıştıramaz seni.

Yani bir protokol yapılıyorsa, o protokol ince yazı, kalın yazı, her neyse okuyacaksın onu. Anlamadığını ben bir gideyim sorayım diyeceksin. Git sor birisine. Gelişi güzel imza atma. Müslüman imzasının kölesidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere bir imza attın mı bitti. Köhne imza atma. Buradan emekli oluncaya kadar ayrılmayacağım diye söz verme. Uygun oldukça çalışacağım de. Açık söz ver. Sen de açıkta kal. Dolayısıyla işçi ve işveren kul hakkına karşı dikkat edecek. Adam seni burada bekçi olarak koydu. Sen burada uyuduğun her 5 dakikanın maaşını geri vermen lazım. Abi ben geçen çok yorgundum. 3 saat uyudum fark etmedi. Alın bu 3 saatlik maaşı. O senin hakkın değil ki. Kul hakkı haçtan önemlidir. Çünkü haccı da yiyecek bir mikroptur o. Kul hakkıyla şehit bile olsan Allah'ın huzuruna çıkamıyorsun. Nerede kaldı ki şehitlik? Bizim normal hayatımızda yok zaten. Dolayısıyla işçi işveren açısından kul hakkı çok önemli kardeşler. Sadece patronların para yemesi söz konusu değil. 10 dakikada üretilecek bir şeyi 11 dakikada bilinçli bir şekilde ürettiğin zaman bu da bir kul hakkıdır. Yani sadece işçinin hakkını korumuyor Allah, patronun da hakkını koruyor. Yani patron üstün başın düzgün olsun, müşteri soğumasın bizden diyor. Sen hala 3 gündür kirli çamaşırla geliyorsun. Kul hakkıdır bu. Senin o kirli gömleğin yüzünden o markete gelmiyor müşteri belki. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir kardeşimiz bir dükkanda çalışıyordu, ziyaretine gittim. Dedi hocam otur dedi. Oranın yetkili müdürüydü. Dedim burada ne oturacağım ben? Lütfen otur dedi, bir çay ikram edelim. Olmaz dedim. Sen buranın patronu değilsin. Sen burada işçisin, çalışıyorsun. Müdür ol velev ki adın işçi senin. Ben buradayken bir bayan gelip çocuğuna buradan kırtasiye malzemesi almaz. İçeride arkadaşları oturuyor diye. Dolayısıyla ben adamın hakkına tecavüz etmiş olurum. Sen de yandın, ben de yandım kıyamet günü. Görüşeceksek akşam evimizde görüşürüz. Bu dükkan muhabbet yeri değil ki. Çay ocağı değil ki. Kırtasiye dükkanında tabure olmaz ki. Bir kadın çocukcağızına bir kalem alacak. Kalabalıksa, erkekler oradaysa girip oradan kırtasiyeden malzeme almaz. Dolayısıyla o adama bilinç farkında olmadan bilinç altına girmiş bir zulüm yapmış oluruz biz. İslamiyet kılı kırk yarıyor diyorlar ya arkadaşlar. Ne kırkı ya? Ne kırkı? Binlerce defa bölüyor bir kılı. İşçi işveren bu açıdan önemli bir hak dikkatine sahip olmaları lazım. Bir. İkinci mesele kardeşler, bilhassa devlet görevi alanlar Allah'tan korkmaları lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat ederken oğlu Abdullah'ı çok seviyorlardı. Dediler ki Abdullah'ı yerine bıraksan çok memnun oluruz. Çok iyi bir Müslüman diye. Dedi ki bizim sülaleden bir kurban yeter Müslümanlara dedi. Başkasını bulun. Akıllı bir adam devlet memuru olmaz arkadaşlar. Ya bir patronun işçisi olsan ve onun hakkını hukukunu yesen karşılaşacağın bir kişi kıyamet günü. Haccını verdin, namazını verdin, neyse. Ya 60 milyon 70 milyon bir ülkenin hakkı bulunan bir bütçeden maaş almak akıl kârı değil ya. Hafif kaşların yerinden oynadı. 2 saniye geç kaldın, 70 milyonla karşılaşacaksın kıyamet günü. Akıl kârı bir iş değil bu. Eğer ciddi bakacaksak bir işe, yani memurluk için insanlar böyle atlayıp gidiyorlar, bu şu demek değil tabi. Yani Allah'tan korkanlar memurluktan uzak dursun, fıskı fucur ehli gelsin memur olsunlar, onu kastetmiyorum elbette. Ama memur olan yani 70 milyonla helalleşmeye hazır olmalı kıyamet günü. Korkunç bir hak bu kardeşler. Aynı şekilde komşuluk büyük bir afettir. Biz komşuluk olarak sadece şunu düşünüyoruz. Adamın bahçesine hiç şey yapmadım. Ondan sonra bizim duvarı da yükseltmedim. Güneşini de engellemedin adamın. Bunlar çok asgari şartlarda komşu hakkı. Hastalandı, ilgilendin mi? Çocuğu çok yaramaz, gidip moral verdin mi? İşleri iyi gitmiyor, teselli için gittin mi? Komşuluk eziyet etmemek demek değil. Yanında olmak demek. Yanında olmak demek.

Bir başka hukuk ihlalinin bu asırdaki en önemli maddelerinden biri borç işi arkadaşlar. Ne yazık ki borç aptalı haline geldik. Borç almak zevk vermeye başladı. Aptallık türü bu. Yoldan çeviriyorlar insanı, sana bir kredi kartı verelim, bizden para çek diyorlar. Ya istemiyorum diyorsun, öbür köşede bir kişi daha çağırıyorsun, gel bir kredi kartı alalım. Ya benim gibi sakallı bir insana bile amca sana kredi kartı verelim mi diyor. Ya ben hiç senden kredi kartı alacak bir tipe benziyor mu? Demek ki hacılar oradan kredi kartı aldıkları için bana da teklif edebiliyor adam. Yani bu ne demek? Sana bir tuzak vereyim, gel devamlı bu tuzağıma takıl demek. İnsanlar cüzdanlarını çıkarıyorlar, birkaç tane borç kartı var orada. Kredi kartı, borç kartı. Ya birisinden ben Allah'a sığındım, sen 5 tanesini nasıl tutuyorsun üstünde? Borç akıl kârı değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki borç dediğin gece uykusuz bırakar, gündüz rezil eder buyuruyor. Ne muhteşem bir söz ya. Gece uykusuz bırakıyor seni, gündüz de milletin içine çıkamıyorsun. Gerçi milletin içine çıkmama diye bir derdi yok. Şimdi alacaklılar utanıyor çıkmaya. Borçlularda hiç haya damarı diye bir şey yok. Şimdi kardeşim geliyor adam, selamünaleyküm, aleyküm selam, yarın akşama kadar 10 bin dolar lazım diyor. Sen 24 saat içinde para bulacaktın da madem, şimdi ne yapacaksın o parayı? O yarın akşama kadar dediği 40 yarın akşam, 10 sene yarın akşam gidiyor. 2 sene sonra kazara aradın mı, yazıklar olsun, Müslümanlık bu mu be? Sen kaçıyorduk diyor. Kardeşler, bu iş böyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye yeni hicret ettiği yıllarda Yahudiler piyasaya hakimdiler. Onlardan birisinden borç aldı. Borç da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin gıda ihtiyacı ile ilgili. Un gibi, buğday gibi madde aldı. Söz verdiği günden önce adam geldi. Muhammed baskı yapacak asas derdi o. E sen borçlusun, ben alacaklıyım, hiç ilgilenmiyorsun bu borçla dedi. Ashab-ı kiramdan bir grubu kalktılar, edepsiz herif dediler. Kimde alacağı kaldı ki sen yani alacağın unutulur diye düşünüyorsun. O arada Hazreti Ömer de mescide girdi, meseleyi öğrendi, diklendi adamın kafasına. Biz veririz senin paranı, o vermese bile sen ne yapıyorsun diye böyle baskı yaptılar. Bu tabi ashab-ı kiram peygamberlerine sahip çıktılar. Ayrı bir boyut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağırmış. Bak Ömer demiş, yanlış iş yaptınız demiş. Adam alacaklı, istediği gibi konuşur, niye adama hakaret ettiniz demiş. Şimdi üzerinden 5 sene geçmiş, bir alacağı konuşmaya utanıyor alacaklılar. Kardeşler, bir Müslümandan bir kuruş bir yolla borç alan veya ticaretten dolayı üzerine borç olan bir Müslüman hacca da gitse, oruç da tutsa, hoca da olsa, hafız da olsa, o Allah'ın önünde zor hesabını vereceği bir bataklıktadır. Borç en zilletli işlerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını kılmadığı tek insan münafıklar ve borçlulardır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir insanın üzerinde cenaze namazı kılması demek, o dua ile oranı o cenazenin kesin cennete girmesi demek. Borçlu için böyle bir ihtimal olmadığından cenazesini kılmamış. Ne buyurmuştu? Kılın arkadaşınızın cenazesini deyip cenazenin yanından çıkmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir radıyallahu anh o gün duygulandı. Ben öderim bu borcu ya Resulullah dedi de cenazesini kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki borçlu bir Müslüman öldüğünde onun ruhu cennet seviyesine gelmez borcu ödeninceye kadar. Rehin kalır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ölen bir Müslümanın arkasından ne yapılacağını anlatan ayetlerinde defalarca borcunu ödeyin sonra cenazesini kılın diyor. Şimdi bizim cenazelerimizde dikkat ederseniz adamın cenazesi kılınıyor, bin bir dualar yapılıyor, bitiyor iş, var mı hakkını haram eden? Çık haram ediyorum desene göreyim seni orada. Adamın bütün akrabalar orada zaten. Usul böyle değildir. Usul nedir? Bir Müslüman öldü mü onun çocukları, ticaret ehli ise bütün esnafı dolaşırlar cenaze yıkanmadan, dolaşırlar akrabalarını, dolaşırlar babamız öldü.

hak talebiniz var mı derler. Var diyene çıkarır verirler ya da çıkarır senet imzalarlar. Biz borcunun sahibiyiz babamızın derler. Cenaze böyle kılınır. Usul budur. Haktan böyle kurtulunur. Şimdi kardeşler, bir insan bir insana borç verirken sen benden 5 lira borç istiyorsun. Ne kadar? 2 ay. Ben de hesap ediyorum ki bu 2 ay bana lazım değil. 2 ayda da bu paranın değer kaybı bana zarar vermez zaten. Sen bunu 6 ay sonra getiriyorsun. 2 dedin 6 ay oldu. Bu 4 aylık farta ben zarar ettim. Ne zarar ettim? Kullanacaktım o parayı. Şimdi bir de diyorlar ki sen zaten bunu yastık altında tutuyordun, patladın mı diyorlar. Ya ister yastığın altına korum ister üstüne korum, sana ne? Böyle parası olanı enayi yerine koymak, kul hakkı konusunda hiç hassas olmamak demek. Kardeşler, mümkün oldukça borç almayalım. Şimdi daire mi alacaksın? Nasıl ödeyeceksin sen ayda bu kadar parayı? Allah'ın izniyle çalışıp ödeyeceğim. Emin misin? Eminim. Madem öyle, biriktir sonra daire al. Göreyim senin biriktirme gücünü ben. Hani her ay ayıracaktın bu kadar parayı? Almadan ayırsana. O zaman irademe sahip olamıyorum. Sen dairen yokken, kira verirken iradene sahip olamıyorsun da dairede patron diye oturduğun zaman bir daha sen irade kalır mı sende? Kardeşler, kıyamet zamanının fitnelerinden biridir bu. Borçlanmamak diye bir prensibimiz olması lazım. Borçlanma kardeşim. Kirada oturan ölüyor mu diye düşün. Büyütme ticaretini. Şimdi bir hastalık beyda oldu. Hocam, işte zekatımızı filancaya verelim. Niye soruyorsun ki bunu? Fakir sever. Yok, o kredi kartından çok borcu var da evine haciz gelecek. Allah'ın en büyük emirlerinden birini, en büyük yasaklarından biri olan faizi kapatmak için kullanıyorsun sen. Ver bana ne? Benim zekatımı vermiyorsun ya. Bu sidikle abdest almak gibi bir şey. Böyle bir şey olur mu ya? Çok borcu var. Girsin hapse. Sana mı sordu borç yaparken? İşi yok, gücü yok. Sokaktan bir kart vermişler ona. Gitmiş o kartla zenginlerin bile cebinde olmayan lüks bir telefon almış. Gitmiş bir daha almış, bir daha almış. Ne yapıyor bu beyefendi? Kime sordun? Çocuk musun sen? Para kaybettin diyeceğiz. Çocuğunun ayakkabısı yok, gömleği yok. Beyefendi araba değiştiriyor ikide bir. Nasıl olsa bankalar veriyor ya borç. Ya da bir hacı amcayı kandırmıştır. Haftaya vereceğim demiştir. 10 sene sonra vermek üzere almıştır. Kardeşler, bir cümleye dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim bir mümine dair niyeti doğruysa, hakikaten ciddiyse Allah ona ödemekte yardım eder buyuruyor. Kim de hele bir bundan alayım sonra ayarlarım bütçemi diyorsa Allah onu itlaf eder buyuruyor. Köpek itlaf eder gibi itlaf eder ona. O borcu da ödeyemez, öyle ölür gider cehenneme. Ne demek ödeyeceğim diye? Sen bunu ödeme projen var mı? Bir göster bakayım neyle ödeyeceksin. Hanımın bileziklerini satacağım. Yahu sen 2 kilo altın ayarında borç alıyorsun, 2 tane bilezik var evinizde. Onla nasıl ödeyeceksin bunu? Senin köydeki tarlan, neyin varsa satsan bunun yarısına tekabül etmiyor. Mantıksız bir ticaret yapıyorsun sen. Sonra Allah yardım eder. Allah akılsızlara yardım etmiyor. Akıllı kullarına yardım ediyor. Bu bir beddua türüdür arkadaşlar. Yani Müslümandan borç alırken ödeme planı hazır olmayan birisine beddua ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onu itlaf eder buyuruyor. Helak olur gider. Borç müthiş bir kul hakkı arkadaşlar. Ve şimdi mesela Müslümandan borç alıyor. 3 sene geciktiriyor bunu. Sonra Müslüman mahkemeye veriyor bunu. Bir yolla alıyor. Mahkeme bunun üzerine koyacağı kadar. Hemen hocam, İslam'da borcun üzerine fazla faiz koymak caiz değil, değil mi? Nereden çıktı bu takvan senin? Haram. Adam benden haram alıyor. Niye haram alıyor? Ben 10 bin dolarını almıştım, mahkemeye verdi. Mahkeme bunu 14 bin dolar olarak aldı benden. Mahkeme zevk için mi senden bunu aldı? Yok. İslam'da paranın üstüne para koymak yasak. İslam'da sadece faiz mi yasak? Müslümanı enayi yerine koymak caiz mi İslam'da? Bu adam seni mahkemeye veremiyor diye 3 senedir niye geciktirdin bu?

Nasıl olsa bu üstüne koyamaz bu borcun. Evet, doğru. Faiz koymak, yani gecikmiş borcun üzerine faiz koymak haram. Ama böylelerini mahkemeye verip en yüksek oranda almak lazım. O parayı ben cebime koymam çünkü o caiz bir para değil. Onun önünde böyle sallarım o parayı, bak böyle oluyor borç derim. Çünkü kardeşler, Müslümanın enayi bilinmesi de doğru değil. Bu nasıl olsa hoca, bu bir şey yapamaz. Bu nasıl olsa hacı amca faizden ödüp at diyor. Demek ki borç diye bir sıkıntımız var. Lüks tüketime müptela olduk. Gerekli gereksiz her şeyi evimize koyduk. Bir hile kartı diye kart verdiler bize. Kredi kartı diyorlar da o hile kartı, tuzak kartı. Bizi çekiyorlar onun içerisine. Ömrü billah herkes borç ödüyor. Biri mesela A, B'ye borçlu, B, C'ye borçlu, C, A'ya borçlu, A, C'ye borçlu. Herkes birbirine borçlu böyle. Herkesin birbirinin cebinde. Bankalar da böyle yapıyorlar. Geliyor sana kredi kartı veriyor. Para veriyor sana, gidiyor öbür bankadan o borç alıyor. O da gelip bir daha ondan borç alıyor. Böyle enteresan bir şeytan ağına takıldık. Bu hususta kardeşler, borç konusunda dikkat edelim. Yani haccı, Kur'an'ı, Ramazan'ı hepsini alıp götürüyor bunlar. Ayetler böyle diyor, hadisler böyle diyor. Bir başka meselemiz kardeşler, birbirimizi sözle taciz edişimizde kul hakkıdır. Dedikodu şaya kul hakkıdır. Bir yerde birisi belediye başkanı. Belediye başkanı demek veya bir yerde müdür, yani devlet konumunda, devleti temsil eden konumdaki bir insan kamuoyu desteğiyle ayakta durur. Şimdi bir yerdeki belediye başkanını konuşuyorsun sen. Yedi içti, gene kaldırımları söküyorlar. Herhalde bir akrabası geçiniyor bu işten diyorsun. Buna şaya diyoruz. Şimdi eğer gerçekten böyle yapıyorsa bir sıkıntı yok. Nereden biliyorsun sen akrabasına bu ihaleyi verdiğini? Hep böyle yapar başkanlar zaten. Gördün mü bunun böyle yaptığını? Yok. Nereden bildin? Öyle diyorlar. Akşam camiden çıkarken öyle dediler. Kıyamet günü öyle dediler diye bir belge türü yok arkadaşlar. Şaya ile insan yıpratmak öldürücüdür. Şimdi bir Müslümanın arabası kaç para eder? Prestiji, şahsiyeti kaç para eder? Arabası çalındı, 2-3 ay daha fazla çalışır, bir araba daha alır. Toplumda Müslümanlar arasında şahsiyeti yıpranmış bir insan kaç paraya o şahsiyetini geri alır? Müslüman yıpratan şeyler müthiş kul hakkı arkadaşlar. Borç bir kul hakkı çeşidi, bu da bir kul hakkı çeşidi. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bilhassa hanım kardeşlerimiz, bayanlar çok hac yapmaları lazım. Çok ama. Aman yarabbim, öyle senede 5-6 hac yetmez onlara. Umre filan kurtarmaz. 3 kadın bir araya gelip de başka bir kadının kocasından dayak yediğini, yemediğini, ne zaman boşanacağını, ne yapacağını konuşmadıklarını duydunuz mu hiç? Filanca teyze, hacı teyze konuşmuyor. Yani ben genellemeyi söylüyorum. Çok, kadınların çok hatim filan yapmaları lazım. Çok hac. Yani her hafta bir hac yapsalar anca herhalde. Öyle ağır şeyler konuşuyorlar. Bir erkek karısıyla konuşmadığı şeyleri başka bir kadın onun karısı hakkında kocasıyla konuşuyor. Yani erkeğin nikahlı Allah'ın helal ettiği hanımıyla haya ettiği şeyleri hiç o aileden olmayan birisi zanla başkasının kocasına, başkasının kocası onun karısına söylüyor. Bunlar ne olacak kıyamet günü? Dağlar gibi sevaplarla biriktirip de ahirete gidip bunları başkalarına niye vereceksin sen ya? Müslümanın şahsiyeti değerli arkadaşlar. Müslümanın prestiji çok değerli. Bunun değeri arabayla, senetle, çekle ölçülecek çapta değil. Allah'tan korkmak lazım. Asla Müslümanın şahsiyetini rencide edecek bir şeye tevessül etmemek lazım. Bilhassa sözlü tevessüller. Yani söz ciddi şekilde rahatsız ediyor. Kaş göz hareketleri rahatsız ediyor. Kur'an-ı Kerim kaşı ile gözüyle eğri büğrü hareketler yapanlara, onu bunu böyle yani kaş işaretleri yapanlara veylün likullu humezetin lümeze diyor. Vay onların haline kıyamet günü diyor. Bir de onun topal olduğuyla alay ettiğini düşün. Şişman olduğuyla alay ettiğini düşün. Kardeşler,

0: son bir cümlemiz, peki ne yapacağız? Yaptık, ettik, kırdık çanakları, ne yapacağız? Sahibini bulacağız. Peki birisiyle alay etmiştik. Ben de bu sene hazır hacca gidiyorum. Onun için 20 defa tavaf etsem, Mina'da 10 tane kurban kessem, bu hak helallığı olur mu? Ona bağlı. Döndüğünde dersin ki senin için 20 defa tavaf ettim, hakkını helal eder misin dersin. O günkü adamın pozisyonuna bağlı. Bir insan 10 senedir hanımıyla küs, 10 senedir çocuklarını yanına sokmuyor. Aslında da onların küs olmasının, çocuğuyla kavga etmesinin nedeni senin gelip adama taşıdığın bir dedikoduya dayanıyor. Bir insanın hanımıyla 10 sene küs olması kaç para eder? Kaç hac eder? Kaç tavaf eder? Helallıktan başka hiçbir çaresi yok. Çok Kur'an okudun, çok hac yaptın. Onlar Allah Teala için yaptığın işler. Peki malsa ne yapacağız? Yine helallik alacağız. Peki 1955'te aramızda 3 tane koyun meselesi vardı. Şimdi 3 koyun onun karşılığı. Ama hesap bitmedi. O 3 koyunu üretseydi adam kaç tane olacaktı? Elbette ya, kurban da kesecekti onu, 2 koyunda kalacaktı filan. Yok böyle. Sana ne, belki kesmeyecekti. Belki kesmeyecekti. O zaman evet, 3 koyundan 256 bin koyun yapar diye bir hesap çıkarmayacağız. Ama ne yapacağız? Milletin içinde çıkarıp elini öpeceğiz, ayağını öpeceğiz, yalvaracağız. Ya senin evini her hafta bir temizleyeyim, gözünü seveyim, arabanı yıkayayım, bu hakkı helal et diyeceğiz. Yalvaracağız. Helallik nasıl alınıyorsa öyle aldı. Adam işkence yapmaya kalktı. O da senin 30 senedir işkencenle yaşıyor zaten. Baştan bu çanağı kırmamak lazım. Kırdıktan sonra neyle yamayabiliyorsan onunla yamayacaksın. Şimdi bir önemli husus daha var kardeşler. Helallık öze indirgenmiş düzeyde olduğu zaman helallıktır. Hacca gidiyoruz. 20 senedir komşuyuz. Selamun aleyküm, biz mübarek bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte helalleşmeye geldik. Ne demek komşu? Allah razı olsun, bizi de duadan unutma gitti. Bu helallik değildir. Bu eyvallah'tır. Helallik hangi meseleye diyoruz? Bu adamın bir gece arabası park etmişti. Sen de gelmiştin. Onun aynasını kırmıştın. Senin arabada leke olmadığı için adam onu anlayamadı. Sabahleyin kalktı. Ulan hainler arabamı kırmışlar. Ya komşu, böyle rezillik bu sokaklarda böyle de. Sen de başka failmiş gibi. Faili meçhul, cinayet gitti. 20 sene sonra hacca giderken, hemşerim hatırlıyor musun, o zaman bizim sokakta kimsenin arabası da yoktu. O aynayı ben kırmıştım. Şimdi hacca gidiyorum, gel helallaşalım dersen helallıktır bu. O seni komşuluk hakkı demek. Yani çocuklar oynuyordu, birbiriyle kavga etmişlerdi, onu diyorsun zannediyor. Özelle indirilmemiş hak helallıkları helallık değildir. Sen de adama bakalım, senin arabanın camını kıran bendim o zaman. Bak bakayım sana güle güle diyor mu? Sen adama Ağrı Dağı'ndan kar dağıtıyorsun helallik için. O da helal olsun diyor. Yani böyle açık gözlük yapmanın da bir anlamı yok. Bu da yanlış bir taktik. Kardeşler, kabre girmeden bu haklardan kurtulalım. Hakları da basit görmeyelim. Ayakkabımı unutmayınız. Ayakkabıyı unutmayın. Bir de düşün ki ben burada ayakkabının seslerini ölçümünü yapıyorum. Sen gece 1'de sizin evde toplantı üstüne toplantı yapılıyor. İnerken de tank yuvarlanır gibi merdivenden aşağı kalabalık iniyorlar. Bir de hadis dersinden çıkıyorlar mesela, düşün. İçeride İslami bir ortam, hadis dersi, tefsir dersi yapılmış. Müfessirler, muhaddisler inerken apartman çökecekti az kalsın. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Allah'ın hesapları çok hassas kardeşler. Çok ince hesap yapıyor Allah. Kullarını bize zulmetmek için yaratmadı Allah. O bebekleri biz istediğimiz gibi ezelim diye yaratmadı. Allah yarattığının sahibi. Yarattı, kimseye de ezdirmiyor kullarını. Ben ezdim. Ezdin ama sonra ne olacak, onu düşünelim. Ahiret karşılaşmasından önce, kabre girmeden ve ihtiyarlamadan önce Yani yatağa düşmeden önce. Çünkü adam belki der ki 10 sene bizim evde hizmetçilik yapacaksın helal etmem için. Gideceksin, hiç çaresi yok. 5 sene ücretsiz çalışacaksın. Çalışacaksın tabii. Sen tövbe istiğfar ettin. Adam geldi. Fabrikası kapanmış vesaire. Gittin adama, ya var ya sizin kapanan fabrika. Ben orada o zaman işçiydim ya. He. O zaman sizin hani her ay böyle bir kaybolan 10 tane çuval oluyor diye onları ben kaçırıyordum. Şimdi adam o fabrikada üretim yapmıyor, bir daha ne yapacağız? Ne isterse onu yapacaksın. Ama böyle çetrefilli işlerde hakem tayin etmek sünnettir. Yani ben böyle bir sıkıntım var kardeşim, birisini söyle ona derse yapayım. Ha, filancayı hakem tayin edelim, edelim tamam. İkisi kabul ettiler mi, hakemin verdiği kararı ikisini de bağlar bu sefer. Öbürü yok ben az oldu bu filan demeye hakkı yok. Böyle helallaşabiliriz. Eğer kardeşler devlet malıysa, mesela caminin musluğunu çaldın, âmme malına ait bir haksa, aynısını yerine getirip kodun mu Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz diye alimlerimiz kitaplarında kayıt düşmüşler. Eğer sahibini bulmamız mümkün değilse, mesela nasıl? Park eden bir arabaya otobanda vurmuştuk biz, ya da işte park ederken vurmuştuk, plakayı da almadı, kime ait olduğu da belli değil. Bu tip körleşmiş haklar, sahibini bulamamız haklar, kıyamet günü sahibi bulunacak mı? Faili meçhul yok kıyamet günü. Hep failler ortada, meçhul yok. Kıyamet günü meçhuliyet yok. Ama bu dünya şartlarında bizim için meçhul bu. Ne olduğu belli değil, kim olduğu belli değil. Ha, o zaman ne yaparız? Onlar namına sadaka yapmak inşallah helalliktir. Yani neydi o zamanki zarar? Arabanın aynasıydı. Arabanın aynası kaç para? 40 lira. 40 lira götürüp bir camiye hayır olarak verdik mi, ya da bir fakire verdik mi, benim sadakam değil ha. Bendeki emanet. Yani sadakayı veren durumunda değilim ben. Emanet olarak götürüp veriyor gibi verirsek inşallah ahirete kalmaz o mesele. Kardeşler, Allah'ın rahmetine güveniniz. Ne yaparsan yap, 100 kişinin katili ol, ne edersen et, Allah Erhamur Rahim'indir. Lakin kimse anasına da güvenmesin. Var ya o senin için ölmeye razı olan annen filan, kıyamet günü öyle olmayacak onlar. Küçücük iğne kadar bir şeyi bile isteyecek o anne. O da muhtaç çünkü. Burada analar bizim anamız. Çünkü bu dünyaya onlar bizi getirdi. Çok merhametliler bize. Kıyamette onlardan doğmadan yaratılacağız biz. Dolayısıyla orada analık manalık yok. Teyze, ana, amca, öyle bir şey yok orada. Orada annelerimiz bize merhamet etmeyecek. Babalarımız merhamet etmeyecek. Herkes kendini kurtarmaya çalışacak. Kimse orada kimseye güvenmesin. Buradaki helalleşmeleri yapıp gidelim. Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hafta çok kıymetli bir hocamız, ağabeyimiz, radyo camiasında rol modelimiz, kıymetli hocam Necip Karakaya ile birlikte inşallah aile muhabbeti konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla bekletmeden hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli kardeşim. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun hocam. Davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Rabbime hamd ederim. Benim için bu sektörde hayatımın ilk yıllarında heyecanımı paylaştığım Hedef Radyo stüdyolarında yeniden yer almak hakikaten hem keyif verici, hem heyecan verici, hem de mutluluk verici. Tekrar davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de değerli dinleyenlerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Bizler sizi takip ediyoruz, tanıyoruz acizane. Dinleyicilerimizin de çoğunluğu tanıdığına eminim ama bizler yine de sormak isteriz. Yeni dinleyicilerimiz açısından Necip Karakaya kimdir diyerek başlamak istiyorum hocam. Buyurunuz.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Bu biraz aslında zor bir soruyla başlangıç oldu. Lakin tabii Necip Karakaya bir garip insan yani. Hani garipliğini ifade için çok kelime kullanılabilir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikaten dini mübini İslam için garip gelip garip gideceğini ifade ettiyse eğer, biz de müminler olarak, o dinin iman edenleri olarak bir garipliği kuşanıyoruz herhalde. Yani öyle bir sürecimiz oluyor. Biraz sanatçı, biraz düşünmeye gayret eden, biraz yazmaya gayret eden, biraz söylemeye, teganniyle söylemeye gayret eden bir insan aslında Necip Karakaya. Ama duam o ki bütün derdi Necip Karakaya'nın din-i mübini İslam'ın hakikatleriyle yoğrulmuş bir hayat yaşasın. Ve nihayetinde Cenab-ı Allah'a, ruz-u mahşerde, ya Rabbi, senin bana vermiş olduğun

0: nimetleri yine senin yolunda kullanmaya, tabiri caizse sarf etmeye, harcamaya gayret ettim diyebilsin. Dili döner mi o anda Necip Karakaya'nın bilmiyorum ama dönsün diye ben gayret ediyorum.
1: İnşallah hocam. Bizler sizlerden razıyız. Rabbim de sizlerden razı olsun.
0: Eyvallah.
1: Gayretlerinize şahidiz. Çalışmalarınıza şahidiz hocam. Dinleyicilerimiz de fazla bekletmeden ben sorularıma dönmek istiyorum. Müsaade buyurursanız.
0: Lütfen
1: buyurun. Değerli hocam, sizinle konuşacağımız konuyu belirlerken açıkçası oldukça düşündük. Acaba sizinle aileye dair neler konuşabiliriz diye. Çünkü siz hem dinamik hem dolu dolu bir kişiliğe sahipsiniz. Bu sebeple konumuzu aile muhabbeti olarak belirledik. Aslında bir soru sormaktan çok bir çağrışım niteliğinde aile muhabbeti ifadesini duyduğumuzda muhabbet ve aile arasındaki, yani bu iki kelimenin birbiriyle olan bağlantısı bizim için çok önemliydi ilk etapta. Çünkü aile ve muhabbet kelimeleri birbirinden ayrılmaz, adeta birbirlerini tamamlayan iki değerdir. Aile varsa muhabbet de var, muhabbet varsa aile de vardır dedik. Tekrar edecek olursak, öncelikle muhabbet özelinde aile muhabbeti nidasını duyduğunuzda bu ifade ne tür duygular uyandırır? Neler söylersiniz bu konuda?
0: Eyvallah. Yani tabii muhabbet ve aile birbirini tamamlayan, birbirini tabiri caizse çağıran, çağrıştıran, çeken kavramlar. Muhabbet olsun diye aile ortamı oluşturulur. Aile ortamı oluşturulsun diye muhabbet beslenir gönülde. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sözü bizleri aile kurmaya sevk eder. Ne buyurmuştu Fahri Kainat Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz? Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben mahşerde ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim buyurur Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu söz mucibince biz evlilik müessesesinin temellerini atarız ki bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğumuz muhabbetten ileri gelir. Ama bir şey söyleyeyim, özellikle nikah akidesinde, nikah kıyılırken o merasimde kıymetli hocalarımızın söylediği sözler vardır. Derler ki Cenab-ı Allah bu çifte Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemizin arasındaki muhabbeti ihsan eylesin. Yani ilk zikredilen kavram odur, muhabbet kavramıdır. Sonra meveddet kavramı, yani Cenab-ı Allah'ın El-Vedud, Ya-Vedud ismi şerifinin aile bireyleri arasında tecelli edişi Cenab-ı Allah'tan yine niyaz edilir. Çünkü eşlerin birbiriyle olan muhabbeti, nihayetinde meveddetin, ilahi sevginin, tabiri caizse kopmaz bir bağlılığın ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu vesileyle şüphesiz aile ve muhabbet kavramları kendisinden, kendi içinden doğan mana itibariyle ayrılmaz ikili diye ifade edilse yeridir. Biz de elbette evliliğimizi muhabbet oluşmasın diye kuruyor değiliz. Muhabbet oluşsun diye kurarız. Lakin muhabbet çok kıymetli bir menbaadır. Muhabbet öyle büyük bir besleyicilik gücüne, kuvvetine, Cenab-ı Allah'ın izniyle kudretine sahiptir ki muhabbet kendi içinden çıkacak yine Cenab-ı Allah'ın lütfu ilahisiyle tecellisi olan, yine her birisi yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesi olarak ifade edilecek eşref-i mahlukat olan insanların, o güzel yavruların dünyaya gelmesine sebep olur. Ama bunların dışında bir şey ifade edeyim izninizle.
1: Buyurunuz.
0: Bizler peygamberlerin hayatlarından kıssaları Kur'an-ı Azimüşşan'dan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden öğreniriz. Önceki kavimlere baktığımızda özellikle peygamberler, o kavimlere gönderilen peygamberler eşleriyle alakalı bazı noktayı itibariyle imtihanlarıyla bize anlatılmıştır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan, Hazreti Lut Aleyhisselam'dan bahisler geçer orada. Ve onların hikayelerinden en çarpıcı noktalardan bir tanesi eşleriyle olan ilişkileridir. Muhabbetin noksanlığı Cenab-ı Allah'ın şüphesiz bir imtihanıdır. Lakin bu imtihandan bazen peygamberler dahi muzdaripler. Ve bu süre itibariyle peygamberlerin karşılarına çıkan durum dahi onların aile itibariyle muhabbetlerinin bertaraf edilmesine, olunmasına sebebiyet verir. O yüzden ben diyorum ki muhabbet sadece tek taraflı değildir. Özellikle aile kavramının muhabbetle birleşen tarafında şüphesiz insanların çok kıymetli vazifeleri vardır. Allah Resulleri, peygamberleri, bizim peygamberlerimiz, onlar iman etmişiz. Onların yüz yüze kalmış oldukları o imtihan şüphesiz onların noksanlarıyla alakalı bir imtihan değildi. O noktayı itibariyle onlardaki bir muhabbet eksikliğinden kaynaklanan bir durum değildi. Şüphesiz onlara o muhabbetsizliği yaşatan eşleri sebebiyle ortaya çıkan durumlardı bunlar. Ama bizim için en güzel örnek olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda muhabbet ne demektir? Evde muhabbet nasıl tesis edilir? Ve nihayetinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Zevce-i Tahiratıyla, muhterem eşleriyle olan ilişkisinde muhabbet nasıl ön plandadır? Şüphesiz o ortaya çıkar.
1: Hocam şiir gibi konuştunuz.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Yani ciddi anlamda çok dolu dolu, biraz önce soruyu sorarken de söylemiştim ya, dolu dolu bir bilgi birikimi. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin sizlere. Biraz önce nikah akdinden bahsettiniz. Nikah akdi şu anda günümüzde epey bir derece olarak düşmüş durumda. Yani nasıl bir derecelendirme yaptım onu da açıklayayım sizlere.
0: Lütfen.
1: Nikah akdi artık azaldı. Nikah yok, evlilik oranları düştü, çocuk doğum oranları azaldı. Biz ülkemize baktığımızda Müslüman bir ülkede yaşıyoruz elhamdülillah. Yaşamaya gayret ediyoruz Müslüman bir şekilde de. Ama Peygamber Efendimizin de biraz önce sözlerinden bahsettiğiniz gibi hadis-i şerifinden, ben ümmetimin çoğunluğuyla iftar edeceğim, övüneceğim. Peki biz şu anda genç kardeşlerimize Peygamber Efendimizin bu sözlerinden yola çıkarak evlilik hakkında neler tavsiye edersiniz? Yuva kurma aşamasında, bu süreçlere gelirken, yani şu anda birçok sorunu öne sürüyorlar. Yani maddi sıkıntı, güven problemleri, yani birçok alanda problem olduğunu öne sürüyorlar. Ve bu da evlendikten sonra oluşan aile muhabbetine de etki ediyor. Yani boşanma oranları artıyor. Bu sebepten genç kardeşlerimize bir eş olarak, bir baba olarak, bir ağabey olarak neler tavsiye edersiniz?
0: Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifine sığınmamız lazım. Ne buyuruyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
1: Evet.
0: Hadi gelin o halde bu muhteşem hadis-i şerifi evlilik müessesesine, nikah akaidinin, akidesinin ilk adımına götürelim ve onunla bir kıyaslayalım. Ya da bir ölçü olarak bu fiile biz de tabiri caizse bir vuralım, yani kıyas olarak.
1: Evet.
0: Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Neden? Evlilikten. Evliliği müjdelemek lazım. Güzellikleriyle, hayırıyla, bereketiyle, afiyetiyle, her şeyiyle, muhabbetiyle. Evli olan insanlar kendi hayatlarıyla, evlilik hayatlarıyla alakalı menfi hallerden hiç bahsetmese, evlilikle alakalı menfi, problemli, kötü yönler yeryüzündeki insanlar arasında yayılır mı? Elbette yayılmaz. Bakın, biz en büyük örnek olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i almıyor muyuz?
1: Evet.
0: En azından böyle bir iddiamız var. Müslümanız çünkü biz.
1: Evet.
0: Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in evlilik hayatıyla alakalı herhangi bir olumsuz şeyi, fiili, sözü, en yakın arkadaşı olan dahi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e söylediğini işittik mi hiç? Hiç olmadı mı Hane-i Saadet'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in birazcık böyle keyfini kaçıran bir hadise?
1: İllaki olmuştur.
0: Olmuştur mutlaka. Biz ondan dahi haberdar değiliz. Buradan bir örnek çıkarmalıyız kendimize. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in örnekliği. Evde olan evde kalacak. Ve asla dışarıdaki herhangi bir kişiye olumsuz yönü itibariyle evde yaşanan hiçbir şey aktarılmayacak. Biz bu yönü itibariyle müjdeliyiz.

0: Şimdi bakın güzel kardeşim, şimdi sizinle birlikte bizi Hedef Radyo'da birçok kardeşimiz dinlemekte. Onların bir kısmı evli, bir kısmı evlenmek için sıra beklemekte. Belki bir kısmının da eviyle alakalı imtihanını devam etti ve evliliği bozuldu. Allah cümlesine yardım etsin. Lakin bir şey söyleyeyim, günümüzde biz evliliği o kadar zorlaştırıyoruz ki. Evlilik sebebiyle giderdiğimiz ihtiyaçları bir çırpıda çok düşük bir maliyetle giderebilecek bir ortamı yaşarken, menfi anlamda söylüyorum, evlenip de her anlamda ihtiyaçlarımızı giderelim diye düşündüğümüzde en az 100 katını, belki 1000 katını harcamamız gerekiyor. Bu sebeple evliliği zorlaştırıyoruz kolaylaştırmak yerine. Evlenecek insanların yıllar sürecek şekilde devam edeceği bir borç yükü altında tutuyoruz o insanları, bırakıyoruz. Ve günümüzde haliyle bütün dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar ülkemizde de yaşanıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet adamlarımız çok büyük bir gayret içerisinde uğraşıyorlar bu sıkıntıyı bertaraf etmek için. Ama bir nebzede biz ferahlatalım demiyoruz. Zorlaştırdıkça zorlaştırıyoruz. Evin bütün eşyaları alınacak, bir kere ev alınacak. Ev alınmıyorsa güzel bir yerden kiralanacak. Hadi o da olmuyorsa bir kiralık ev bulunacak. O evin eşyası dayanacak, döşenecek. Bir kere düğün yapılacak. Düğünde de insanlar davet edilecek. Bu düğün niye yemekli olmadı diyenler olur belki diyerek yemekli düğün külfetine biz tabiri caizse girmiş olacağız. Hani bütün bunlar keşke tamam olsa da herkes istediği gibi gönlünce düğünlerini yapsa, lakin maalesef elde olanla değil, elde olanla, ele ait olanla düğünler, dernekler yapılır oldu. Yani borçlanarak bazı şeyler yapılıyor oldu. Dolayısıyla biz bu hususu çözmeden, bu hususla evlilik meselesiyle alakalı, nikahın azalmasıyla alakalı, onunla doğru orantılı olarak çocuk sayısının azalmasıyla alakalı sorunu bertaraf edemeyiz. Ha şüphesiz şunu da bilmek lazım. Cenab-ı Allah rızkın kefilidir. Allahü Teala rızıksız bir kul varlık yaratmadığını söylüyor. Biz elbette doğan çocuğun da bereketiyle geleceğine iman etmiş insanlarız. Çocuk sayısının varlığı geçimin darlığı anlamına gelmez. Çocuk sayısının fazlalığı geçimi daraltmaz, zorlaştırmaz. Bilakis rahatlatır. O eve huzur, afiyet gelir. Buradan ilan ediyorum kardeşlerime, ne olursunuz. Öyle bir çocuk, iki çocuk, üç çocukla kalmayın. Çocuk sayısı arttıkça bereketiniz artacak. Çocuk sayısı çoğaldıkça evinizin afiyeti artacak. Geçim darlığı evladın sayısının azlığıyla alakalı değil, çokluğuyla alakalı değil. Ne kadar çok çocuk olursa Allah o kadar çok merhamet edecek. Yahu bu dünyaya bir çocuktan fazlası getirilir mi kardeşim demek, haşa ve kella, bir adım sonrasında insanları küfre götürecek bir sözdür. Ne olur kardeşlerimiz bize kulak versinler. Çocuk sayısını arttırmaktan başka çaremiz yok. Bakın bu milletlerin de bir gerçeği haline gelmiş durumda. Biz önümüzdeki yıllara baktığımızda bundan 50 sene sonra şu andaki doğum ve çocuk sayısının azlığı sebebiyle o yıllarda sıkıntı yaşayacağız. Ne olursunuz birazcık da dini mübini İslam'ı ve özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetinin çokluğuyla övüneceği hakikatini düşünerek hareket edin. Ben bunları ifade etmek istiyorum kardeşim kısaca.
1: Hocam gerçekten ben şiir gibi konuşuyorsunuz deyince bana gülüyorsunuz. Ama gerçek anlamda yani duygularımızın tercüman oldunuz. Yani şu anda gerçek anlamda evlilik, evliliğe yüklediğimiz maddi külfet, yani Allah sonumuzu hayretsin diyelim.
0: Ya kardeşim, hani anlaşamazsak ayrılırız. Sanki ayrılmaya endeksli bir evlilik yapıyormuş gibi. Bu iş plan program dahilinde olmaz. Bu tecelli dairesinde olur. Bu bir nasip işidir. Cenab-ı Allah levh-i mahfuzda o korunan, tabiri caizse yazmış olduğu o güzel ifadelerde bizim yaşayacağımız süreci bize ikram

0: devam edeceği süreci muhafaza eder. Biz oradaki hakikate göre yaşarız. Ama gayretimizi de şüphesiz ortaya koymak durumundayız. Bizler Cenab-ı Allah'ın rızasına uymak istiyorsak, Allah'ın bizim için tayin ettiği hayat içerisinde bizim için uyup da nihayetinde huzura ereceğimiz din-i mübini İslam'ın kaidelerine uygun ve o dinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizler için ifade buyurduğu hakikatlere uygun hayat yaşamamız lazım.
1: Çok doğru hocam. Yani şu anda bizler programımızın başında da ifade ettik. Müslüman gibi bir yaşantı sürmeye gayret ediyoruz, iddia ediyoruz. Ancak maalesef bu toplumumuzun temel taşı aile diyoruz biz programımızın başından bu tarafa. Son kalemiz. Toplumumuzun temelini atarken insan çokluğu önemlidir. Yani bir topluluğu oluşturmak için. Aile içindeki geçimimizi güçlendirerekten toplumumuzu, ümmeti Muhammed'i güçlendirmemiz gerekmez mi? Yani Peygamber Efendimiz ümmetimin çokluğuyla ahirette övüneceğim diyor. Ancak bizler bu dünyada maalesef ümmeti Muhammed olarak çok zayıf kaldık. Yani bakıyoruz ki şu anda bazı ismini anmak istemiyorum. Bazı dayatılan sistemlerin ülkemizde gençlerimize empoze edilen olumsuz gördüğümüz bazı örgütlerin etkisinde çok fazla kalıyoruz. Yani biliyoruz sizler medya konusunda da tecrübelisiniz. Şu anda ben size şu konudan da bir soru yöneltmek istiyorum. Bir dinleyicimizin de bu konuda sorusu oldu. Şimdi biz gençlerimizi yetiştiriyoruz, evlatlarımızı yetiştiriyoruz. Belli altyapılarla, belli bilinçlerle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak dijital mecralarda, sosyal medyada, bunun gibi birçok alanda birçok faktör bizim kazandırmaya çalıştığımız bilinci altyapısını maalesef baltalıyor. Ve çok güçlü bir şekilde baltalıyor.
0: Evet.
1: Yani biz neslimizi çoğaltırken bilinçli bir şekilde çoğaltmamız gerekiyor ki ümmeti Muhammed olarak Peygamber Efendimiz'e layık bir millet olalım. Peki sizlere sorum şu, uzatmayayım, toparlayayım. Şu anda genç kardeşlerimiz, yani anne babalarımız şundan şikayetçi. Biz gençlere şu telefonu, sosyal medyayı yasaklayamıyoruz. Yasaklarsak aileye ters tepiyor. Yasaklamazsak da yine aileye ters tepiyor diye bir nedir onun ismi? Bir ağız yakar gibi
0: Serzenişte
1: serzeniş
0: bulunuyorlar. Evet, tabii.
1: içerisindeler. Yani bu
0: Evet.
1: durum hakkında neler söylersiniz? Aile büyüklerimize neler tavsiye edersiniz?
0: Şimdi ben izniniz olursa mevzuyu birazcık daha farklı bir açıdan ele almak istiyorum. Farklı
1: Buyurunuz.
0: örneklerle ifade etmek istiyorum. Beni lütfen çok iyi dinlesinler bizim dinleyicilerimiz. Bir evladı dünyaya getirdikten sonra o evladın her şeyinden ebeveyni, annesi babası sorumludur. Onun iyi bir insan olabilmesi için, hakikatli bir mümin olabilmesi için, ailesine, toplumuna, dinine, imanına faydalı bir insan olabilmesi için annesinin ve babasının direktifleri yönlendirmesi şarttır. Bunları şunun için söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir çocuğu aile ortamı terbiye edemezse arkadaşları terbiye eder. Arkadaşları terbiye edemezse sokak, sokak terbiye edemezse meydan, meydan da terbiye edemezse cehennem ateşi terbiye eder buyurmakta. Biz bu silsileyi meratipten anlıyoruz ki evladımızı terbiye etmekle yükümlüyüz. Yoksa onu başkalarının menfi anlamda terbiye ettiği kişiler terbiye edecek ki onlar da başaramazlarsa Allah muhafaza cehennem ateşi azabı terbiye edecek. Allahü Teala iman dairesinden bizleri ayırmasın.
1: Amin.
0: Lakin güzel kardeşim bir şey söyleyeyim. Günümüzün en tehlikeli aletlerinden, icatlarından birisi cep telefonu.
1: Evet.
0: Cep telefonu o kadar tehlikeli ki içindeki paylaşımlarla, programlarla, etkileşimlerle, sosyal medya

0: dijital platformuyla bütün zihinleri yaş sınırı gözetmeksizin 0-2 yaştan alıyor, en üst seviyedeki yaş grubuna kadar zehirliyor. Çok tehlikeli. Peki bir şey sorayım. Bu cep telefonu şu anda bulunduğumuz ortamda olmasaydı da Ebu Cehil olsaydı, hangisi daha tehlikeliydi?
1: Zannımca Ebu Cehil.
0: Hangisini biz konuşuyoruz yüzyıllardır?
1: Telefonu
0: biz daha
1: yüzyıllardır Ebu Cehil'i konuşuyoruz.
0: Onun tehlikesinden.
1: Evet.
0: Ya da Firavun. Musa Aleyhisselam'ın mücadele ettiği Firavun. Allahu alem 3000 yıldır yeryüzünün gündeminde. Yapmış olduğu bütün kötülüklerle, zalimlikle. Yani bizim konuştuğumuz, şu anda bize zarar verdiğini söylediğimiz bu cep telefonu 30 yıldır gündemimizde.
1: Evet.
0: Yalnız bu telefonu öyle bir dizayn etmiş ki yapanlar, elbette bu telefondan bizi gözetliyorlar, bizim zihin dünyamızdaki düşüncelerimizi bile tabiri caizse algılayıp ona göre bir algoritma hazırlayıp bizi menfi hallere yönlendiriyorlar. Ama güzellikler yok mu bu telefonun içerisinde?
1: Tabii ki var.
0: Devletimize bağlı çok kıymetli teşkilatlardan birisi Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu cep telefonunun vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı o kadar devasa bir külliyat var ki. Ya da diğer STK'lar, dini mübini İslam adına gayret eden STK'lar, yüklemiş oldukları o güzel programlarla, o güzel kitaplarla İslam'a ve insanlığa hizmet etmiyorlar mı? O yüzden diyorum ki bakın, bir alet eğer güzellikte kullanılırsa insanlığa faydalı olur. Lakin eğer bunu tamamıyla kötü bir alet olarak, yani kem alet olarak görürsek, şüphesiz kem aletle kemalat olmaz der eskiler. Ben diyorum ki bakın, bir hakikattir. Dijital platformlar, medya vesaire teknolojik gelişmelerle bize sunulan bu yeni nevzuhur, buluşlar, icatlar. Bunlar olmasaydı şu anda Hedef Radyo'da olmayacaktı.
1: Evet.
0: Bu gelişmeler olmasaydı bizim sesimizi, soluğumuzu işiten bu değerli kardeşlerimiz de olmayacaktı. Bizim şimdi şu anda dinleyen kardeşlerimizin hepsini bir araya toplasak belki devasa bir alan oluşacak, dolacak. Biz desek ki onlara, deseydik ki Hedef Radyo olmasaydı da, hadi gelin şu gün şu saatte bir araya geleceğiz. Aileyle alakalı sohbet edecek, gevezelik edecek Necip Karakaya diye birisi dinleyin deseydik, kaç kişi gelirdi, kaç kişi dinlerdi bizi? Ne olur biz bu güzel, daha doğrusu bu hadiseyi güzel noktayı itibariyle kullanmaya gayret edelim. Ama şunu da yapalım. Ben yapmadığım şeyi söylemiş olacağım şu anda ama dua edin ben de yapmış olayım.
1: İnşallah.
0: Çoluğumuz çocuğumuz yanımıza geldiğinde bırakalım şu telefonu elimizden. Özellikle yatak odasına mümkünse sokmayalım yani bu telefonu. Yatak odasındaki telefon insanların birbiriyle yakınlaşmasına dahi mani oluyormuş efendim. Benim sözümü ne olur düzgün anlasın bizi dinleyenler. Yakınlık şüphesiz duadır, muhabbettir, meveddettir. Ona dahi mani oluyorsa biz bulunduğumuz odadan bunu çıkartalım mümkünse. Ama kendimize güzel, kaliteli alanlar ve zaman dilimleri oluşturalım. Bakın bizim hayatımızı şöyle planlayalım. Her gün akşam saat 9 ile 10 arasında mutlaka evde Hedef Radyo dinlenecek diyelim. Zarar mı ederiz? Etmeyiz elbette. Ya da çocuklarımız hafta sonu çocuk programlarını dinlesinler diyelim. Nereden? Radyodan. En azından görüntü itibariyle gözlerine tabiri caizse zarar vermeyecek şekilde görsellerden muhafaza etmiş olacağız çocukları. İşitsel zeka, görsel zekanın önüne geçecek böylelikle. Ve biz işitsel zekayla tebliğ edilen bir dinin temsilcileri olarak güzellikleri kulağımızdan kalbimize daha hızlı iletmiş olacağız.
1: Yani sizlerin bizlere rol model olduğu gibi aile büyüklerimizin de evlatlarına şüphesiz görsel zeka ile rol model olmalarını tavsiye evet ediyorsunuz diyebilir miyiz?
0: Hem görsel hem işitsel elbette.
1: Değerli hocam, sizi biraz araştırdığımızda musiki, tasavvuf, şiir ve sinema gibi alanlarda ilgilendiğinizi gördük. Aynı zamanda bir evlat, eş ve baba olduğunuzu da öğrendik. Rabbimiz size daimi bir hikmet, bereket ve selamet ihsan eylesin
0: cümlemize
1: inşallah.
0: Cümlemize inşallah. Allah razı olsun.
1: Gerçekten de baktığımızda hayatınızda aile, eğitim, meslek ve kariyer arasında bir ahenk kurduğunuzu fark ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Zira Rabbimiz bizlere dünya hayatında yaratılışımıza uygun bir denge ve uyum içerisinde olmamızı, hatta bu ahengi bozmadan korumamızı emrediyor. Ne var ki günümüzde bu ahengin giderek bozulduğunu ya da birçok kişinin bu dengeyi kurmakta zorlandığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu noktada öncelikle ahenk kavramından yola çıkarak ailede ahengi yakalamak ve bu uyumu sürdürebilmek adına neler söylersiniz? Yani aile içinde ahenkli bir yaşamı mümkün kılmak için nelere dikkat etmek gerekir?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bununla alakalı. Aile içerisindeki ahengi kurabilmek için evvela eşlerin birbirini şu gözle görmesi lazım. Burası da çok dikkatle dinlenilmesi gereken bir noktadır diye değerli dinleyenlerimize istirham ediyorum efendim. Bakın kıymetli dostlar, Cenab-ı Allah hiçbir kulunu birbirine göre yaratmaz. Cenab-ı Allah bütün kullarını kendine göre yaratır. Lütfen bu hakikati unutmayalım. Allah-u Teala şüphesiz bizim tabiri caizse kaderimize, kiminle evleneceğimizi, bizim evliliğimizden kimlerin dünyaya geleceğini, bizim kimin evliliğinden dünyaya geleceğimizi yazmıştır. Lakin bizi birbirimize göre değil, bizi kendisine göre yaratmıştır Cenab-ı Allah. Niçin? Biz kuluz. Bizim sorumluluğumuz tek noktayı itibariyle Cenab-ı Allah'adır. Lakin Cenab-ı Allah'a yakındığımız Allah'ın yarattığı diğer kullarla münasebetimizle alakalıdır. İnsanlar Cenab-ı Allah'la yakınlığı, kurbiyeti Allah'ın yarattığı diğer kulların gönüllerine girip girmemekle sağlayabilirler. O yüzdendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda mümin olamazsınız. Beni sevmedikçe de cennete giremezsiniz buyurmakta. Birbirimizi sevmemiz vazife. Birbirimizi sevmek neyle başlar? Şüphesiz kendimize en yakın olanla başlar. Çocuk annesini ve babasını sever. Annesini ve babasını sevdiği için toplumdaki diğer kişileri sevmeyi öğrenir. Anne ve baba o evladı sever ya da kişiler eşlerini sever ve böylelikle sevgiyi, hakiki manada sevgiyi yaşarlar ve yaşatma noktasında da aday olurlar. Bu bir ahenktir. Allah-u Teala fıtraten bizi kendisine bu nisbetle bağlı olarak yarattığı gibi yine bizim tabiri caizse kaderimize nakşetmiş olduğu hakikatle eşimizle aramızdaki muhabbet noktayı itibariyle de aramıza çok muhteşem bir sevgi inşa ederek bu ahengi bir yönü itibariyle bize de göstermiş olur. Peki biz bu ahengi idrak edip gördükten sonra nasıl devam ettireceğiz? Asıl mesele bu. Evlilikteki en önemli hususiyettir ahenk. Evlilikteki ahenk bir çarpan, birlikte çarpan yürekleri, aynı noktayı itibariyle karar verebilme mekanizmasını çalıştırabilme kabiliyetini bizlere öğretir. Şimdi çok sevdiğimiz bir hocamız bir sohbetinde şunu ifade etmişti. Dedi ki bir kağıdın üzerine 6 sayısını çizseniz, yazsanız ve masaya koysanız, eşinizi de karşınıza oturtsanız ve sorsanız burada kaç, hangi sayı var? Eşinize dönük yönü itibariyle 9 sayısını ifade edecek eşiniz. Siz de 6 sayısını görüyorsunuz burada. Eşinize diyeceksiniz hatun, hanım gel bir de buradan bak. Gelip bakacak ki aa bu 6'ymış diyecek. Yani bu ahenk, tek taraflı bakabilmek, bu kabiliyet, bu ortaya çıkacak evlilikte. Bir de bu ahengi şöyle tesis etmek lazım. Sevgiyi, saygıyı ve sadakati asla göz ardı etmeyeceğiz. İnsanlar nasıl sevgiyi aralarında tesis ederler? hakiki manada sevilecek Peygamber aleyhissalatü vesselam'a

0: Efendimiz'i ve Cenab-ı Allah'ı severek aralarındaki sevgiyi tesis ederler. Ne diyor bizim büyüklerimiz? Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma buyuruyor Eşrefzade. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu sevgiyi aramızda tesis için ne lazım bize? Şüphesiz ahenk lazım. Bir çarpan yüreklerin ortaya çıkardığı zikrullahın muhabbetiyle ortaya çıkacak, zuhur edecek meveddeti gözlememiz lazım. O muhabbetin ortaya çıkarmış olduğu ahenkten her biri birbirinden güzel ifadelerle dolu, güzelliklerle dolu da çocukların gelişini o ahenk silsilesiyle takip etmek lazım. Bir şey daha söyleyeyim izninizle. Bakın şimdi ben musikiyle de meşgul olan bir kardeşinizim. Bizim özellikle konserlerde bazen bize eşlik eden 15-20 enstrüman oluyor arkamızda. Onlarla musikiyi icra ederken o enstrümanlardan bir tanesi başka bir nota çalsa ahenk bozuluyor.
1: Evet.
0: Ahenk bozulduğu gibi eser bozuluyor. Eser bozulduğu gibi o anki sahnedeki insicam bozuluyor. Sadece sahnedeki insicamın bozulmasıyla kalmıyor. Bizi seyreden, dinleyen, oradaki seyircilerin hepsi huzursuz oluyor. Bakın bir enstrümanın çaldığı yanlış nota itibariyle o salonda bulunan herkes etkileniyor bunda. İşte bu ahengin bozulması. Eğer aile ortamında ahengi bozan bir sözümüz, davranışımız, bir fiilimiz varsa sadece o anı değil, geçmişiyle, geleceğiyle bütün evlilik hayatımızı etkileyebiliyor. Ne olursunuz buna müsaade etmeyelim. Başta ben kendime söylüyorum. Fevrilikten kendimizi mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışalım. Mümkünse sabit kadem olmaya gayret edelim. Olaylara verdiğimiz tepki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tepkisi gibi olsun. Asla aşırılığa kaçmadan, ne ifrada ne tefride bulaşmadan, itidal üzere bir hayat yaşamaya gayret edelim. Ve mümkünse eşlerimizin ayeti kerimeyle sabit olduğu itibariyle sadece erkeklere kadınları değil, kadınlara da erkekleri Cenab-ı Allah'ın emanet ettiği şuuru ve bilinciyle hayatımızı devam ettirelim. Bütün vazife, yük erkeklerin üzerinde değil ki yahu. Hanım kardeşlerimiz kulak versinler bize. Erkeklerin üzerindeki vazife 10 birimse, kadınların üzerindeki vazife 100 birimdir. O hanenin saadet hanesi olmasını istiyorsak eğer, kadınların üzerindeki vazifenin daha fazla olduğunu bilerek, hanım kardeşlerimizin o aile ortamında, o çatının altında muhabbeti, meveddeti, asayişi tabiri caizse, bir güzel birliktelikle, adaletle, huzuru tesis edecek bir tabiri caizse bütünlük içerisinde ortaya koymaları lazım. Şimdi bakın bu sözleri ben öyle afaki söylemiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını biz kimden öğreniyoruz? Elbette ashab-ı güzini var yanında, şüphesiz yok değil. Lakin her biri birbirinden kıymetli zevce-i tahirattan, peygamberlerin eşlerinden öğrenmiyor muyuz peygamberimizin hayatını? Gidip de Hazreti Ayşe validemize sormadı mı ashab-ı güzin? En yakını olan ashab-ı güzin, peygamberimizin kardeşleri, arkadaşları, Allah Resulü'nün ev içindeki halini, ahvalini Hazreti Ayşe validemizden öğrenmedi mi? Allah Resulü'nün ahlakı nedir diye soruyu Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e radıyallahu anh sormadılar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemize sordular. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim?
1: Evet.
0: O yüzden hanım kardeşlerimiz ne olursunuz? Evin direği erkeklerdir şüphesiz. Ama o direği ayakta tutan sağlam temel sizsiniz. Eğer sizde meveddet noktasında noksanlık olursa, eğer muhabbet noktasında noksanlık olursa, o haneyi, o hane saadet hanesi olmaktan çıkıverir. Hepimiz erkekler olarak hanımların gözlerinin içine bakıyoruz. Ne olur huzurlu olun, mutlu olun diye. Sizleri mutlu edebilelim diye. Siz de Allah hepinizden razı olsun. Biliyorum böylesiniz ve bu yönü itibariyle birazcık daha gayret sarf ediniz diyelim inşallah.
1: İnşallah hocam. Bizim program başladıktan bu tarafa geleneksel bir sorumuz var.
0: Eyvallah.
1: sofra

0: sorusu. Şimdi sofraya baktığımızda bedenimizin yani biyolojik olarak, gıda olarak beslendiği bir nokta. Ama ben nefsimizin de beslendiği bir nokta olarak betimliyorum. Çünkü konumuz aile muhabbeti. Muhabbetin de beslendiği nokta sofradır diye düşünüyorum ben acizane. Sizlere de yöneltmek istediğimiz soru tam olarak bu konuda. Şimdi son dönemde malumunuz rızkı veren Hüda'dır. Ancak
1: Amin.
0: rızkın da peşinde koşmak gerek ki rızkı alalım koyduğu yerden.
1: Şüphesiz.
0: O yüzden rızık peşinde koşmaktan evdeki soframızdaki rızka yetişmeyi birazcık erteliyoruz maalesef. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Yani sofra kültürünün ailemize, aile kültürüyle, aile muhabbetiyle olan bağ arasındaki görüşleriniz, fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Buyurunuz.
1: Cenab-ı Allah sadece ve sadece bu sofra için bir sure-i celile göndermiş bize. Maide suresi. Malumunuz Hazreti İsa aleyhisselamın o sofrası bahsedilir. Lakin bize örnektir Kur'an-ı Azimüşşan'ın her noktası, öyle değil mi? Her
0: Evet.
1: ayet-i kerimesi. Hadi gelin oradan da biz kendimize bir örneklik çıkartalım. Ben şu yaşıma kadar dinimi İslam ile alakalı yapmış olduğum programlarda yahut dinlemiş olduğum sohbetlerin hiçbirinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tek başına sofraya oturduğunu görmedim. İşitmedim, duymadım. Hadi siz bir çıkıverin de ben iki lokmayı ekmek yiyeyim, yemek yiyeyim dememiş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam
0: Evet.
1: Efendimiz. Hurma dahi yalnız yediği vaki değil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Zaten mübarek ne var ise ikram etmiş, dağıtmış, verdiğinin kendinin olduğunu bilerek dağıtmış. Lakin o sofra, o sofranın muhabbeti, bir kuru ekmek dahi olsa o sofradaki insanlarla paylaşarak, onlarla paylaştığında bereketinin, afiyetinin, huzurunun artacağını bilerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o tek lokmayı dahi yalnız yememiş. Şimdi sizin ifade buyurduğunuz, işaret ettiğiniz yer çok kıymetli. Biz dışarıda geçimimizi temin için, rızkı temin için çaba sarf etmekten, koşuşturmaktan temin ettiğimiz rızkı evimizdeki o aile efradı yerken yanlarında olamıyoruz, ihmal ediyoruz. Yahu kurban olayım, bunu yapmayalım ya. Bir evde 6 nüfus var ise 6 kez akşam yemeği için sofra kurulmamalı. Aile efradını bir araya getirmeliyiz sofralarda. Sofranın adabı budur. Sünnet-i seniyeye uygun hareket ettiğini söyleyen kişiler olarak en önemli nokta olan Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlerle muhatap olduğumuz o sofra noktasında sünnete mugayir, aykırı, ters hareket etmeyelim. İşaretiniz çok haklı bir işaret. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Değerli dostlar, evlilik müessesesi ile alakalı söylediğimiz bahisler de düğünle ilgili kısma da şahitlik ettiler. Biz düğünlerimizi her aile için, davet edeceğimiz her aile için ayrı ayrı yapmıyoruz, öyle değil mi? Falanca aile gelsin bir düğün, filanca aile gelsin bir düğün demiyoruz. Onların hepsini bir araya topluyoruz. Onlara ikramda bulunuyoruz. Ve nihayetinde onlara bulunduğumuz ikramdan Cenab-ı Allah misliyle bizi de istifade ettiriyor. Niyetimiz o. Cenazelerimizde bir araya geliyoruz yahu. Onlara bir şeyler ikram ediyoruz. Ya da komşularımız getiriyor onlara bir şey ikram edilsin diye. Kıymetli dostlar, ne olursunuz bakın düğünümüzde ve cenazemizde biz sofra kuran insanlarız. O sofranın muhabbeti, bereketi, feyzi arttırdığı gibi hüznü de bertaraf ediyor diğer taraftan. Bunu göz ardı etmeyelim. Birlikte oturalım o sofralara. Sofraya oturduğumuzda besmeleyle, hamdeleyle soframızı başlatalım ve nihayetlendirelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesinin en zirve noktada uygulanacağı an evde sofranın kurulduğu andır. O sofra niçin önemlidir? O sofrada Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetler vardır. O nimetlerden istifade eden insan nihayetinde o helal rızıklarla donatılmış o bedenlerde nefislerine muhalefet olacak.

0: olacak ve ruhlarına gıda olacak nimetlerle yüz yüze gelecekler.
1: Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben kısa bir soru daha sormak istiyorum müsaade buyurursanız.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Şimdi siz bir babasınız, bir
0: Elhamdülillah.
1: eşsiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Ailede anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkiler hangi boyutta ilerlemelidir? Yani karşılıklı ne gibi hak ve sorumluluklarımız vardır? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Günümüzde mahremiyet, aile içi mahremiyet diye bir kavram ortaya atıldı. Ancak bu kavramı hiç kimse açıklamıyor. Yani bu aile içi mahremiyet nedir? Öncelikle böyle bir şey var mıdır? Onu sorayım. Yani fertlerin özel alanı var mıdır? Yani bunu öncesinde bir sorayım. Daha sonrasında da bu ilişki çerçevesi, yani bir babanın oğluyla bir babanın kızıyla, annenin bir oğluyla annenin bir kızıyla olan ilişkisi nasıl olmalıdır?
0: Hemen ilk sormuş olduğunuz soruya cevapla başlayayım. Şüphesiz insanların mahremi vardır. İnsanların mahremi, insanların cinsiyetlerinin kendi zihinlerinde doğru olarak işaretlenmesi, şekillenmesi için geçerlidir. Bir baba kız evladının kapısı kapalıyken kapısını çalmadan, içeriden müsaade istemeden o odaya girmemelidir. Aynı şekilde çocuklar anne ve babasının odalarına kapı kapalıyken yahut açıkken müsaade istemeden girmemelidirler. Bunu niçin söylüyoruz biz? Bu dinimizin esasıdır. Biz bu noktayı itibariyle insanların arasında evvela edep ve ahlak müessesesini şekillendiriyoruz. Bakın, asla ve kat'a İslam'ın kurallarına ve kaidelerine ahlak noktasında uymayan insanların yaşadığı bir evden ahlaklı bir toplumun bireylerinin yetişmesini beklemek doğru olmaz. Bakınız kıymetli dostum, değerli dinleyenler, Allahü Teala'nın bizler için olmamızı istediği şekil neyse o şeklin aynısını evimizde de devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Dışarıda edepli, evde edepsiz hayat yaşanmaz. Eğer evdeki hayatın edepliyse dışarıya edepli olarak yansıması olur. Evde aman kızım açıl saçıl, aman evladım giymesen de olur, kuşanmasan da olur demek bize yakışacak bir davranış olmadığı gibi dinimizin de bizden istediği bir davranış asla değildir. İkinci sualinize gelince, elbette çocukların ebeveynlerin çocuklarıyla bir ilişkileri var. Bakınız, ben size yine bu noktayı itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhterem kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra radiyallahu anha validemiz arasındaki ilişkiyi ifade ederek, örnekleyerek bu sorunuza cevap vermeye gayret edeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Fatıma validemiz, yani kızı, odaya girdiğinde kıyam ederdi, ayağa kalkardı. Bakın, kızı giriyor içeriye ve kendi oturduğu o döşeyi işaret eder. Gel kızım, babasının annesi, gel buraya otur diye işaret ederdi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi kıymetli dostum, kıymetli dinleyiciler? Bunları örneklik olarak ortaya koyan Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu şekilde hitap ettiği kızına aynı zamanda ne derdi biliyor musunuz? Kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme. Babam peygamber diye ibadet ve taatte noksanlık yapma. Yarın mahşerde, ruzi mahşerde sıkıntı çekersin dedi. Demedi mi?
1: Evet.
0: Buyurdular bunu. Hülasa evladımıza, evlatlarımıza merhamet edeceğiz. Onların kendi alanlarına girme noktası itibariyle mutlaka edep dairesinde onların izniyle ve müsaadesiyle gireceğiz ki edepli ve ahlaklı olmayı öğrenecekler. Ve evlatlarımıza güveneceğiz. Evlatlarımızı öyle bir yetiştireceğiz ki her biri birer örnek bir Müslüman olacaklar. Biz güzel bir örneği ortaya koyarsak onlar da güzel örnekliği çok güzel bir şekilde halimizden alacaklar.
1: Hocam, ben çok kısa bir konuya daha değinmek istiyorum
0: Lütfen.
1: müsaade buyurursanız.
0: Lütfen.
1: Şimdi
0: Sağ ol.
1: ailede mahremiyet dedik, sorumluluklar kısmına birazcık değinmiş olduk böylelikle. Şimdi bizim sorumluluklarımızın yanı sıra haklarımız ve görevlerimiz de var aile içerisinde. En büyük görevimizden bir tanesi de sıla-i rahimdir.
0: Elbette. Yani

0: Yani akrabalık bağlarını, büyüklerle olan, aile büyükleriyle olan iletişimlerimizi sık ve güçlü tutmaktır. Bu konudaki görevlerimizi, birazcık görev tanımımızı sizden açmanızı rica edeceğim.
1: Şöyle ifade edeyim evvela, Sıla-i Rahim, Cenab-ı Allah'ın ismi şerifini bahşetmiş olduğu muhteşem bir ibadetin adıdır. Allah-u Teala o kendi ismini bahşetmiş olduğu noktaları bizlere çok az sayıda tayin ederek bunu ne kadar önemsediğini ifade etmiştir. Evlatlar dünyaya annelerinin rahminden gelir. Rahim, Cenab-ı Allah'ın has ismi şeriflerinden bir tanesinin adıdır. Allah-u Teala yine bir mümin kulun akrabayı talukatına yapmış olduğu o ziyarete de kendi ismini bahşetmiştir. Sıla-i Rahim denmiştir ona. Yani rahmin, sılanın rahim oluşunun bir göstergesidir o. Bunu yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatından örnekleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisini yetiştiren kişilere, ki Hazreti Amine validemizin hem akrabalarına hem onun akrabalarıyla birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hizmetinde bulunmuş olan, o çocukken, bebekken hizmetinde bulunmuş olan insanlara göstermiş olduğu saygıdan, hürmetten tabiri caizse yola çıkarak bunu ifade edelim. Ama onun ötesinde Uhud'da şehit düşen şehitlerin efendisi Hazreti Hamza Efendimiz'e karşı, amcasına karşı gösterdiği o muhabbetle biz Sıla-i Rahim'in ne kadar ehemmiyetli olduğunu ifade edelim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Gönül ister evet. Ki sabaha kadar sizinle muhabbet edelim.
1: Allah razı olsun. Ben de öyle bir hissiyat içindeyim.
0: Yani çok teşekkür ederim gerçekten. Yani dilim tutuldu, sözlerim birbirine düğümlendi. Konuşamadım bile. Gerçekten dolu dolu birikim ve tecrübe sözlerinizden aktı adeta. Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katılımlarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Allah sizden razı olsun.
0: Allah sizlerden de razı olsun. Evet kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ankara için yatsı ezanı.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Yine hadis-i şeriflerde kainatın efendisi yine şöyle buyurdular. Bir rivayetle buyuruldu. Hazreti Ali Keremallahu Veç Resulullah'tan şunları duyduğunu söylüyor. Dünya ve ahireti geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi? Seninle ilişkisini kesen kişiyle ilişkini sürdürmen, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmedeni bağışlamandır. İşte çok güzel bir yere değindik. Sana zulmedeni bağışla, sana hakaret edeni bağışla. Düşünün dostlar, kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlere rahmet olarak gönderilen sultanların sultanı efendimiz. Kendisine iltica eden veya kendisine sıkıntı veren, üzen insanlara hemen kılıcı çekip harp mi etti? Hayır. Ona hakaret ettiler.

onu taşladılar, onu yuhaladılar, çoluk çocuklarına taş attırdılar. Ama kainatın efendisi hiçbir zaman yılmadı, davasından taviz vermedi ve herkese güler yüzlü davrandı. Örnek ahlakıyla birçok Yahudi putperest imana geldi. Örnek ahlakıyla, güler yüzüyle, hani buyruluyor ya, bir gülmek, bir gülücük vermek müminin sadaka hükmündedir diye bir kardeşine. İşte ama gel gör ki dünya menfaatleri doğrultusunda sen ben, sen bana şöyle dedin, ben sana şöyle dedim, ömür sermayemizi yedik, bütün omzumuza dağları yükledik, ondan sonra da en yakınlarımız elimizden kaçtı. Ama kaybedecek bir şey yok. Önemli olan erdemlik, şu hadise tabi olabilmekte. Sana zulmedeni sen affet. Senle ilişkisini kesene sen ona ulaş. Dilin kemiği yok dostlar. Dilin kemiği yok. Ben kainatın efendisinin davasına talip isem, onun, Allahu Teala'nın izniyle onun tebliğ ettiği dini yaşamak istiyor isem, yüzüme tükürsen de senin elini öpmem lazım. Çünkü niçin? Sen benim davama saldırmadığın sürece, dinime saldırmadığın sürece, kainatın efendisine, Allah dostlarına dil uzatmadığın sürece, dünyalık menfaatlerde senin yüzüne de tükürse, sen ona bak, kalbinden de dua et. Eğer haklıysan Allahu Teala seni hidayet etsin de nefsini yerlere sür. Çünkü nefis öyle bir kabarır, öyle bir kabarır ki şiddete geldiği zaman hiçbir kimseyi görmez. Bütün vücudundaki damarlar gerilir, gözlerinin içine kan bürür, iki dişin dilinin arasında birbirini sıkar ve hiçbir şey görmeden tedavisi olmayan dilinle yaralar açarsın. Sonra kırılan kalpler. Sonra dön arkana bak, ömür geçmiş, belin bükülmüş, saçını akılar düşmüş, sonrası ne arayanın olur kapında ne de soranın. İstemez misin sen de sevdiklerinin seni sormasını, seni anmasını? Özür dilemek erdemliktir. Hataları paylaşmak ve beraber çözümler aramak erdemliktir. Kainatın efendisi eşsiz olan insan her zaman için tevazu sahibiydi. Onun için buyruluyor ya, düşüne düşüne konuş ve insanlara güzel muamele yap. Kimseyi incitme. Çünkü gerçekten bir yerlere varabilmek istiyor isen, kainatın efendisine komşu olabilmek ister isen, güzel ahlakınla ol. Çünkü tatlı dil, güler yüz ve güzel ahlak kainatın efendisinin en güzel sünnetlerinden biridir. Bunları üzerinde taşıdığın sürece sen kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmayı hak kazanırsın inşallah. Allahu Teala onun hatırına inşallah bizi affetsin. Çünkü bir rivayette de şöyle buyuruyor kainatın efendisi Samit oğlu Ubade radıyallahu anh, rivayette diyor ki Peygamberimiz şöyle buyurdu: size Allah'ın kendisiyle üstünlük ve dereceyi artırdığı şeyleri bildireyim mi? Evet ya Resulallah dediler. Kainatın efendisi dedi ki: size cahilce davranana yumuşak davranın ve kimsenin kalbini kırmayın ve kötülük edeni bağışlar o insan, yardımını esirgiyene yardım eder ve sizinle ilişkisini koparan kimseyle ilişki kurar. Ne kadar güzel. İşte İslam'ın güzelliği burada. Beraber ol, sımsıkı ve kimseyi içinde bulunduğu ortam veya görüntüsüyle, değer yargılarıyla onu kendinden uzaklaştırma. Çünkü görüntü her zaman aldatıcıdır. Bugün çok mu güzelsin, çok mu malın var, çok mu saltanat sahibisin? Bir gün hepsi senden alınır. Kendi dönemlerinde de birçok insanlar insanların görüntülerine değer vermişler. Görünüş şekillerine. Allahu Teala onları da yarattı. Düşün, seni de onlar gibi yaratabilirdi. Onun için insan şükretmeli haline ve örnek alabilmeli. Bunun güzel bir örneğini

Bilal'in anası Habeşli siyah bir kadındı. Ben sinirlerime hakim olamadım. Onu kendimden aşağı görerek dedim ki, bu meseleye senin aklın ermez ey siyah kadının oğlu dedim. Renginin siyahlığından dolayı söylediğim bu sözler Bilal'i çok üzmüştü. Benim söylediklerimi gidip kainatın efendisine söylemiş ve bir adam geldi, dedi ki, seni peygamberimiz istiyor dedi. Ve Ebu Zer diyor ki, hemen Resulullah'ın huzuruna vardım. Efendimiz dedi ki, sen renginin siyahlığından dolayı Bilal'i ayıplamışsın. Ona siyah kadının oğlu demişsin, doğru mu? Efendimizin böyle buyurması beni pek mahcup etti. Utançımdan ona cevap veremedim. Efendimiz sözlerine devam ederek şöyle dedi. Demek sen de hala İslamiyet'in evvelki cahiliyet günlerinin adetleri var. Halbuki İslamiyet insanları renkleri, zenginlikleri ve şöhretleriyle değerlendiren batıl, sapık inanış ve adetleri ortadan kaldırıp yerine en üstün ve şerefli insan, dinine sımsıkı sarılan, Allah'tan en çok korkan, şuurlu Müslümandır hükmünü getirdi. Gösterişsiz, imanlı, ihlaslı, Allah'ın emrettiklerini yapan, nehyettiklerinden sakınan bir Müslüman olduktan sonra o renginin siyahlığından dolayı ayıplanır mı? Efendimizin bu sözleri beni ziyadesiyle müteessir etti. Bilal'e sarf etmiş olduğum bu sözlerden dolayı son derece üzüldüm. Efendimizin yanından ayrılır ayrılmaz Bilal'in evine doğru gittim. Bilal'in kapının eşiğine yüzümü koyarak dedim ki, ey Bilal, mübarek ayakların bu kaba ve anlayışsız Ebu Zer'in yüzüne basarak buradan geçmedikçe bu eşikten başımı kaldırmayacağım dedim. Sonra o siyahi dediğim Bilal çıktı, kapıyı açtı. Beni tuttu. Kalk kardeşim, kalk dedi. Bu yüz çiğnenmeye değil öpülmeye layıktır. Ben sana hakkımı helal ettim dedi. Sonra beni kaldırdı Bilal, gözlerimden öptü. Ben de onun gözlerinden öptüm ve gözümden yaşlar aktı dedi. Düşünün dostlar, Bilal köleyken iman ediyor ve davasına o kadar samimi sadık olmuş ki kızgın kumların üzerinde vücudu gerilmiş, üstüne kızgın kayalar koyuyorlar ve hak dediği için, Allah dediği için eziyet görüyor ve davasından zerre kadar taviz vermiyor Bilal. Allahu Teala bunun mükafatı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına onu hizmetine veriyor ve onun yanında yardım edenlerden oluyor. Birçok savaşlara katılıyor Bilal. Ama rengi siyah, ne önemi var ki? Rengin ne önemi var ki? Şu malın ne önemi var ki? Biz o Bilaller gibi o kadar sıkıntıların içerisinde değiliz. Biz rahatın içerisinde huzur bulamıyoruz. Ama Bilal o kızgın kumların üzerinde o eziyetleri görürken o sıkıntının içerisinde Allahu Teala'nın rahmetini buluyordu. O Bilal mutluydu. Cenk meydanına çıktığı zaman, elinde kılıcıyla keferenin üzerine daldığı zaman o Bilal mutluydu. Davası için çarpışıyordu. O Bilal kainatın efendisinin tebliğ ettiği şeyleri yaşayarak mutluydu. Hep sıkıntıdaydılar. Paranın çok kıymeti vardı ama ellerinde yoktu. Yiyecek içecek şeylerin çok kıymeti vardı ama ellerinde yoktu.

Ya şimdiki bireyler, şimdiki ben Müslümanım diyen kardeşlerim, onu bunu beğenmeyen kardeşlerim, yediği nimetlere şükretmeyen, evinde iki kap yemek varken üçüncüsünü isteyen veya bu yemeğin tuzu fazla diye veyahut da niçin yine aynı yemeği sofraya koydum diye azgın nefsinin esiri olmuş bilerler. Onlar o ilk ismin sahibinin hürmetine hidayete gelmenin formüllerini arasınlar. Ya bizler dostlar, kendi nefsime söylüyorum. Ben hazır önüme konmuş bir pasta gibi olan davamı iştahla yemem gerekirken ve bu kadar sıkıntı ve zulüm ve baskı o devirdeki gibi olmamasına rağmen ben rahatın içerisinde huzursuzum. Niçin mi? Davamı yaşamayı hala anlayamadım. Bana sunulan bu kadar güzelliği hala anlayamadım. Çünkü davama aşık olduğumun şuurunda bile değilim. Onu yakalayamamışım. O da neden mi? Onu samimi olanlar yakalıyor dostlar. Gerçekten Allahu Teala'ya teslim olan, Allahu Teala'nın indirdikleriyle, ihsan ettikleri lütufla mutlu olan, mutmain olan insanlar bunu yakalıyor. Yoksa ben azgın nefisli olan insan, bu kadar güzelliğin içerisinde davamı yaşayamamak ve başkalarına her dakika halimden şikayetçi olarak Allahu Teala'ya isyan ettiğim sürece ben bu güzelliği nasıl yakalayabilirim ki? Sen nasıl yakalayabilirsin ki? Birçok senden daha kötü olan insanlar var. Benden daha sıkıntıda olan insanlar var. Ama şükretmekten gafiliz. Çoğu insan var. Lokantaların önünde geziyor, sokaklarda yatıyor. Ve bazıları var. Pazarlarda, sağlarda, sollarda, belirli yerlerde. İnsanlar şuradan uzaklaşsa da, şuradan birkaç şey toplayıp da evime götürsem diyor. Utanıyor ama yapacak başka şey yok. Ama kendi nefsime söylüyorum. Evinde birçok yiyeceğin var, içeceğin var. Allahu Teala birçok lütuflar ihsan etmiş. Ve ben hala davama bir yerden yakalayıp saramamışım kendime. Ve içine girememişim. Allahu Teala bu kadar lütuflar bana ihsan ettiği halde sonra da ellerimi açıp yalvarıyorum Allahu Teala'ya. Ya Rabbi beni affeyle. İnşallah affedecek. Ya Rabbi şu işim olmuyor. Bu işim olmuyor. Sıkıntıdayım, paraya ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var, sağlığım, sorunlarım var. Sonra zarfın arkasını çevir, diğer tarafını oku. Akide-i İslamiyet'i kendine geçirebildin mi? Hayır. Hani bir tesbih vardır. Tesbih şu şekilde, bir yerde çalışırsın, hakkını istersin, işverenin senin hakkını verir. Ama yapmazsan der ki sen çalışmamışsın, ne hakla istersin ki? Ama Allahu Teala öyle yapmıyor ki. Senin rızkın yine geliyor hayatta olduğun sürece. Allahu Teala sana yine ihsan ediyor. Hesaplar ayrı bir konu. Ama yine haline şükretmekten gafil isen, hala sebeplere sarılmaktan gafil isen, şimdiden dostum ve bu inatla da gider isen arkandan Fatiha'nı şimdiden peşin oku. Çünkü sen öldükten sonra senin arkandan Fatiha okuyacak az insan bulursun. Ama şu dava için güzel şeyler yapabilmiş isen Allahu Teala senin arkandan o kadar çok Fatiha okuyan gönderir ki ahiretini mutlulukla ve güzellikle pekiştirir. Ama ne biliyor musunuz dostlar? Aşık olabilmekte, davayı sevebilmekte ve fedakar olabilmekte. Ah bir aşık olabilsek. Ah Allah'ın Resulüne bir aşık olabilsek. Ona olan aşkımızla Yaradanımıza bir ulaşabilsek. İşte o zaman şu sahte dünya senin cennetin olur. Ve ondan sonra da Allahu Teala'ya kavuşmak için ağlarsın. Ama şu anda
Ben Allahu Teala'nın malına, mülküne, bana ihsan ettiği mala, mülke kavuşmak için ağlıyorum. Ama o zaman Allah için ağlarım. Bir sevebilsem. Bir kardeş birkaç şey satırlarında karalamış. Aşkı kendi diliyle anlatıyor. Bakalım aşk nasıl oluyormuş?

aşk nedir bilir misin? Gözyaşını hak için dökebilir misin? Habibine sevgili olabilir misin? Bilmem dersin, öyle mi? Sen onun ümmetisin, öyle mi? Sevgiyi bilmeden ben aşığım dersin, öyle mi? Elimdeki şu kalem bu satırları yazarken diyor ki bana, sen o aşktan anlamazsın, yazma boşuna. Sen ey günahkar, seherlerde uyurken, ağlanacak şeylere gülerken, nefsin arzularına köle olurken, zikirden çok dünya kelamıyla oyalanırken, ben Hakk'a aşığım dersin, öyle mi? Kandırma kendini dostum, sen aşkı yanlış anlamışsın. Benim dediğim Ayşe'ye, Leyla'ya olan aşk değil ki. Sen böyle bir aşk anladın, öyle mi? Uyan ey nefsim, uyan. Zamanın çok az kaldı. Sonsuz alemin güzelliğini şu sahte dünyaya değiştin, öyle mi? Yalvar! Gözyaşlarınla yıka kainatı. Haykır! Zerreler dahi duysun seni. Ya Rabbi, ne olur sevdiklerine verdiğin o aşkı bize de ver, Habibinin hürmetine. Özleminle yanıyorum, gel ne olur ya Resulallah. Dayanacak gücüm kalmadı. Aşkından mahrum kalpler senin güzelliğini anlayamadı. Bu nasıl bir muhabbet ya Rab? O sevgiyi yudum yudum içsem, satır satır yazsam, nakış nakış işlesem, yine doyamam o sevginin ya Resulallah. Sen unutulamazsın ey Nebi. Seni seven seni unutturur mu? Çınlamıyor mu ezanlarda seni söyleyerek, layık olduğun yerdesin diyerek? Kılıç kınında, gül dalında, sen de sevgilinin yanında güzelsin ya Resulallah. Emanetlerine sahip çıkamadık, bilmem ne ola halimiz. Yoksa nar cehennem mi yerimiz? Ey sevgili, çok perişan haldeyiz. Ne kadar da günahkar olsak, biz senin ümmetiniz. Ne olur, az da olsa sev bizi. Hak etmesek de o sevgini. Ya Rabbi, ruz-i mahşerde, huzuruna geldiğimde, sana getireceğim tek şey var bende. O da Habib'in sevgisi ve senin sevgin var kalbinde. Ya Rabbi, onun hürmetine bizi affeyle.

Allahu Teala inşallah Habibinin hürmetine bizi affeylesin. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Hangi ameline güveniyorsun ki? Hiç. Verdiğin sadakaya mı? Belki bir garibi yetimi sevindirdin ona mı? Hayır. Yakıldığın namaz? Hayır. Ya başkalarına ulaşıp onun gönlünü alabilmek? Hayır. Bunları yaptığın sürece tabii ki mükafatını alacaksın ama hiçbir ameline güvenemezsin ki. Ama güveneceğin tek şey var. Allahu Teala, seni yoktan var eden Rabbin. Ona güvendiğin sürece Allahu Teala birçok sebepler halkeder. Hepsini sana ihsan eder. Çünkü niçin mi? Sen onu seviyorsun ya. Sen onu sevdiğin için Yaradan'ım da seni ona olan muhabbetinle seviyor. Hani bir gönül dostu demişti ya, Allahu Teala'yı sevdiğini nasıl anlarsın, ne kadar sevdiğini? Onun ölçüsünü ben sana vereyim mi diyor. Sen Allahu Teala'yı bir gün içerisinde ne kadar anarsan Allahu Teala da işte seni o kadar anar. Nefis koca olanıma söylüyorum. Yemeği, içmeyi, dünya menfaatlerini anmak için sabahtan akşama kadar maddeleri zikrediyorsun da seni, Yaradanını ve cennetine talip olduğun Allahu Teala'yı ne kadar hatırlıyorsan işte Allahu Teala'nın yanında o kadar kıymetin var. Hakikaten de öyle değil mi dostlar? Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizi mağfiret eylesin. Buyruluyor ki Mut'im oğlu Cübeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ettiğini buyurdu. Ey Müslümanlar, Allah'tan korkun, yakınlarınızla ilgilenin, en çok sevap yakınlarla ilişkiyi sürdürmekle kazanılır. Zulüm ve taşkınlıktan da sakının. Çünkü zulüm ve taşkınlıktan kazanılan günah ve suç, günahların en ağırıdır. Anaya babaya asi olmaktan da sakının. Zira cennetin kokusu 1000 senelik mesafeden alınır. Vallahi anaya babaya asi olan, akrabalarla ilişkisini kesen ve eteklerini yani elbiselerini kibirlenerek yerde sürüyen kimse bu kokuyu alamaz. Cennetten uzak kalır buyruluyor. Büyüklenmek ise ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyor kainatın efendisi. Burada eteklerin yere sürülmesi, kibirlenme, gösteriş veya döküşü ön plana çıkartma, insanlardan kendini üstün varsayma ve ondan sonra da işte o kadar Allahu Teala'dan uzaklaşırsın. Allahu Teala muhafaza buyursun inşallah. Yine buyuruyor ki Ameş der ki İbni Mesud'dan rivayetle sabah namazından sonra camide bulunmuş oturuyorduk. Kainatın efendisi şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim yakınlarıyla ilişkisini kesen aramızda barınamaz. Çünkü biz Rabbimize dua ederiz. Gökyüzünün kapıları, rahmet kapıları ise yakınlarıyla ilişkisini kesene kapalıdır diyor. Ya Rabbi Settar. Yani dualarımızın kabulüne engel olur diye anlatılıyor. Duaların kabulüne engel. İşte bazen kendi nefsime söylüyorum. Bazen dua ediyorum ediyorum ama masında da bir hayır vardır deyip geçiyorum. Ama belki Allahu Teala bu vesileyle onu bana hatırlattı. Demek Kürşat bir yerlerde eksik bir hatan var ki sana bir şekilde ulaşmıyor. Olmamasında da bir hayır vardır. Ama hakikaten sevdiklerimden uzaklaşmış isem onun da sıkıntısı belki de duaların kabulüne tekamül olmuyor. Yine şöyle bir olay gerçekleşiyor dostlar. Kainatın efendisi zamanında Ebu Erfa oğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki Resulullah'la birlikte oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellemle. Ve kainatın efendisi şöyle buyurdu. Bugün yakınlarıyla ilişkisini kesen bizimle oturmasın. Allahu Ekber. Bu ne kadar ciddi bir mesele. Yakınlarıyla ilişkisini kesen bizimle oturmasın. Kainatın efendisi huzurundan kalksın gitsin diyor. Bunun üzerine bir delikanlı gitti

aralarında olan bazı sebeplerden dolayı diyor, teyzesinin yanına gitti ve teyzesinden özür diledi. Ve onun bağışlamasını diledi kendine. Teyzesi de aynı şekilde ondan istedi bağışlanmasını. Daha sonra diyor bu genç geldi yanımıza oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, iyi bilin ki toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini kesen kimseler bulundukça o topluma rahmet inmez buyuruyor. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Rahmet inmez buyuruyor. İşte ne kadar ciddi bir mesele, ne kadar arkamızı atıp da hafife aldığımız bir mesele, rahmetin inmesini bile engelliyor. En hafifi bu da. Allah muhafaza buyur ya Rabbi. Ne kadar ciddi bir hadis dostlar. Bu hadis Esmehani rivayet etmiş. Onun için bütün aktardığım hadislerin hepsinin kaynakları şu anda mevcuttur. Ve yine rivayetle buyuruyor ki, toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini koparanlar bulundukça diyor o topluma melekler de inmez. Allahu Ekber. Tebarani'den rivayetle bu da. İşte sıla-i rahimin ne kadar ciddi olduğunu belirten bir mesele. Şimdi hep hadisler doğrultusunda gittik. Bunlarla ilgili bir de ayetler var dostlar. İnşallah o ayetleri de kısa bir şekilde alalım inşallah. Nisa suresi 1. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Yaradanım, ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın türetip yeryüzüne yayan Allah'tan korkun. Kendisinin adını öne sürerek birbirinizin dileklerinde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı gözetleyicidir. Allahu Ekber. Bir başka ayet-i kerime, İsra suresi 26. ayet-i kerime şöyle buyruluyor. Akrabaya, düşkünlere, yolda kalan yolcuya haklarını ver. Olur olmaz yere de elindeki malını saçıp savurma. İsraf etme. Yine İsra suresi 27. ayet-i kerimede Yaradanım şöyle buyuruyor. Şüphesiz malını saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise her zaman Rabbinin nimetlerine karşı çok nankördür. Bir başka ayet-i kerime Rad suresi 25. ayet-i kerimede Yaradanım şöyle buyuruyor. Kesin söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlara, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeylere, riayet etmeyenlere, yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara, onlara işte onlara lanet vardı diyor. Ahiretin kötülüğü de bunlaradır. Bir başka ayet-i kerime Tahrim suresi 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ateşin başında sert ve şiddetli, Allah emrine karşı gelmeyen, verilen emirleri olduğu gibi yerine getiren melekler vardır. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kişilere iyilik edin, kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünenleri sevmez. Bu da bir ayeti kerime. Bir başkası Nisa suresi 36 ve 37. ayet-i kerimeler. Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetli gizlerler. Biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Bu da konuyla ciddiydi. Cimrilik eden ve insanlara cimrilik edenler. Yakın akrabalarından sıkanlar ve kaçıranlar. Bir başka ayet-i kerime, mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden ötürü eziyet edenler şüphesiz iftira etmişler ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ve Ahzab suresi 58. ayet-i kerimede bu ganimet mallarına bilhassa yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen Allah'a ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlerin hakkı vardır. İşte samimi olanlar onlardır. Malını mülkünü hiçbir kimseden esirgemeye işaret. Bir başka Haşr suresi 8 ve 9. ayet-i kerime. Daha önceden Medine'ye

yurt edinip imanı kalplerinde yerleştirenler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı içlerinden hiçbir çekememezlik duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Nefsin cimriliğinden korunmuş kimseler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Hadi bakalım, bu ayeti de kendine yor, akrabalarına yor. Çekememezlik. Onu koy tarafa. Medine'ye geliyorlar ve ondan sonra da onlar bütün mallarını seninle paylaşıyor. Ashab işte öyleydi. Ama ben kendi evimdeki malımı, mülkümü en yakınıma paylaşmak işime gelmiyor ki. Tam tersine onun o mallarını nasıl ele geçirebilirim, nasıl kullanabilirim, onun derdine düşmüşüm. Ama ashab hicret edeni tamamen kucak açıyor ve onunla her şeyini paylaşıyor. Evini, yatağını, döşeğini, yiyeceğini, her şeyini. Ama işte onlar ashab. Bu da benim koca olan da günümün nefsin Müslümanı. Allah bizi affetsin ya Rabbi. Tekrar İnsan Suresi 8'den 14. ayet-i kerimeler aynen şu şekilde akış içerisinde. Onlar yemeğe ihtiyaç ve istekleri olduğu halde onu yoksula, yetime ve esire yedirdiler. İşte Müslüman. Yine ayet devamla ve şöyle derler: biz sizi ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve katı bir günde Rabbimizin azabından korkarız. Allah da onları o günün şiddetinden korur. Yüzlerine güzellik verir, kalplerine sevinçle doldurur. Onların sabırlarının mükafatı cennet ve ipekten elbiselerdir. Onlar cennette koltuklara yaslanırlar. Orada ne güneşin sıcaklığı ne de soğuğun şiddetini görürler. Cennetin ağaçlarının gölgesi onların üzerine düşmüş ve meyvelerinin koparılması kolaylaştırılmıştır. Elhamdülillah. Niçin veriliyor bu kadar güzellikler? Paylaş, sevdiklerinle paylaş, dostlarınla paylaş, ulaşabildiğin kadar. Birazcık şu cebindeki akrebi ez başını, varsa eğer, ezebiliyorsan ez onu. Birkaç Müslümanın şu günlerde sevindir, hayıra vesile ol. Çünkü ömür her an alıp gidiyor seni. Nerelere geldik, ne yedik, ne olduk, şimdi ne olacağız? Ne olacağız senin tam tepenin üstünde. Ne olduğun şu anda ortada. Şimdi birkaç dakika sonra, belki şu an, belki biraz sonra, her zaman getirdiğimiz ciddi bir örnek. Azrail aleyhisselam geldi, tokatladı, aldı götürdü seni. Hadi bakalım. O can tabii o kadar kolay çıkmaz. Ama mümin ise tereyağından kıl çeker gibi, oturmuş olduğu yerde baklava yer gibi çıkar gider. Ama öyle değilse birazcık sıkıntı verir. Ondan sonra da sorgu sual hesap. Şu anda oturuyoruz, işimiz gücümüz rahat, radyo dinliyoruz, televizyon seyrediyoruz, dostlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Bir düşün. Böyle bir niyet içinde hasıl oldu. Dedin ki yarın inşallah Allah-u Teala'nın izniyle mübarek cuma olması hasebiyle, 3 ayların içerisinde olması hasebiyle, yaklaşan beraat gecesinin hürmeti hasebiyle, dedin ki Allah için yarın birkaç fakiri sevindireyim, birkaç kişinin işini rast getirtmesi için vesileler halk ederek birkaç kişiye uzanayım ve de bugün dinlediğimiz ve yaptığımız sohbetin adısı hürmetine inşallah yarın sıla-i rahim yaparak birkaç dostumu, akrabama, anama, babama, dedeme, yakından akrabalarıma, ulaşabildiğim kimselere telefon ederek sıla-i rahim yapayım. O niyetle oturdun. Elhamdülillah, Yaradan'ın çok büyük bir hikmet sahibidir. Lütfunu ihsan eder. Ola ki bu gece Azrail aleyhisselam geldi seni aldı, sabahleyin Hacı Bayram'dan kaldıracaklar veya Kocatepe'den veyahut da efendim Karşıyaka'dan kaldıracaklar. Ama bu niyetin vardı kalbinde. Allah-u Teala o niyeti yine sana verir. Düşün, şu anda burada oturuyorsun. Yarın musalla taşında olabilirsin. Yarın gasilin elinde olabilirsin. Evire çevire seni yıkar, istediği gibi şekil verir. Ondan sonra 5 dakikada seni paketler. Ondan sonra götürürler, buz gibi taşın üzerine yatırırlar. Allahu Ekber, sen oturursun orada. Yatıyorsun hiçbir şeyden habersiz gibi. Öyle zannedilse de mani aleminde çok farklı olaylar oluyorlar. Sonra da bakarsın ki etrafındaki insanlardan sevdiklerin, belki de sana samimi olanlar, gerçekten Allah için samimi olanlar senin cenaze namazında karşısına durmuşlar, imama uymuşlar. Belki de senin evladın, çocukların, belki de yakın akrabaların tam da yan tarafında, imamın yan tarafında durmuş seyrediyorlar. O da ayrı bir olay. Düşün. Ne kadar acı değil mi dostlar? Babasının, anasının, yakın akrabalarının cenazesine katılamayacak kadar imanı, akidenin olmaması. İşte
Bugünkü konunun ciddiyeti buydu. Sen yakınına ulaş.

çalışmak, sadece sıla-i rahim yapmaktaki gaye ne ki? Onların hatırını solabilmek ve öğrendiğin şeyleri onlarla paylaşabilmek. İki Müslüman bugün bir araya geldiğinde, oturduğunda, senin işin benim işim, senin paran benim malım, senin malın benim malım olacağı yerde Allah Resulü, Allah dostları, muhabbetullah, zikrullah, bunların muhabbetini yapsa elhamdülillah öyle bir sermaye ile ahirete gidersin ki seni böyle elhamdülillah yaradanım ne lütuflarla karşılar. Ama senin malın benim malım, senin paran benim param derdiyle gider isen aslında o zaman kapına gelmiş aciz bir dilenci gibi gidersin. Hiçbir şey sermayende olmazsa ne götüreceksin ki? Seni orada kırmızı halılar sermişler, lütuflar insanlar bandomuzu kıyla mı karşılayacaklar? Hayır, amelinle karşılayacaklar. Allah-u Teala'ya nasıl kul oldun? Öğrendiğin halde hayatına geçirdin mi? Tebliğ edebildin mi? Davanı başkalarınla paylaşabildin mi? Bu şekilde karşılanacaksın. O zaman hodri meydan dostum. İstersen Allah-u Teala'nın emri yerine getirmeye gayret göster, sebeplere sarıl. İstersen de zehirle batırılmış bal olan dünyaya sarıl. Karar senin. Dostlar, bu gecede size bu konuları paylaşmaya gayret gösterdik. Allah-u Teala inşallah buradan zikrettiklerimle benim kendimi amel etmemi nasip etsin. Size de aynı şekilde Allah-u Teala affı mağfiret edip aynı şekilde amel etmeyi nasip müyesser eylesin. Bugün çok güzel bir konuyu paylaştık ama Allah için size söylüyorum. Şu güzel konuyu paylaştığımız bu konuyu yarın bu hadisin hürmetine, bugün okuduğumuz, tebliğ ettiğimiz ayetlerin hürmetine, Allah rızası için bir akrabana, en azından bir akrabana ulaş ve bu hadisi tebliğ et. Yani tebliğ de hatırına sor ve gönlünü al. İnşallah Yaradan'ın bu gecenin ve bugünün yüzü suyu hürmetine, okunan hadislerin ve ayetlerin yüzü suyu hürmetine şuradaki sevabı sana ihsan etsin. Talep ediyoruz. Rabbim vermeye kadirdir. Hele böyle bir günde, hele böyle 3 ayların içerisinde, mübarek cuma günü içerisinde bunu yapabiliyor isek, Yaradanımın hazinesi o kadar geniş ki iste isteyebildiğin kadar. Çünkü Yaradanım sana senin ne kadar doyabileceğin kadar istediğini sana yaratsa, halk etse, verse koca okyanusta suyun içerisinde batırılmış bir toplu iğnenin ucundaki su damlası gibi olur.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari sohbetlerinde bugün Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnete sarılma bölümünden 6. baba gelmiş bulunuyoruz. Bâbu ismi men âvâ muhdisen, bid'atçı, sünnet-i seniyyeye aykırı bir tutum içerisinde bulunan kimsenin günahı. Ravahu Aliyyün radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu husustaki bir hadisi şerifi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz rivayet etmişti. Daha önce bu hadisi şerif geçti. Burada Enes bin Malik hazretlerinden bir hadisi şerif rivayet edecek müellifimiz İmam-ı Buhari naklediyor. Kâlel İmamul Buhari rahimehullah haddesena Musa ibn İsmail. Kâle haddesena Abdul Vahid. Kâle haddesena Asım. Kâle kultu li Enes. Asım bin Süleyman el-Ahvel anlatıyor. Enes bin Malik hazretlerine şunu sordu. E harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine. Allah Resulü Medine'yi harem kıldı mı? Bilindiği gibi Mekke-i Mükerreme'de Tenim mescidinden kuzeyde Tenim Hazreti Ayşe mescidinden, Umre mescidinden itibaren güney veya doğuda, doğu tarafta, güneydoğu tarafta Arafat'a kadar olan bölge harem bölgesi olarak tayin edilmiştir. Harem kelimesi muhterem, mukaddes, mübarek, dokunulmazlığı olan değerli bir bölge. Bu bölgeye dışarıdan ilk defa gelen kimse hac ve umre niyetiyle geliyorsa dört mezhebe göre mutlaka ihramlı bir şekilde gelmek mecburiyetindedir. Tavaf edecek. İlk tavaf mutlaka umre tavafı veya hac tavafı ihramlı bir şekilde yerine getirilecektir. Bu bölgenin bir takım özellikleri var. Ecir ve mükafat yönünden bir takım yasaklar açısından özellikleri var. İşte Mekke'deki harem bölgesi bizzat İbrahim aleyhisselam tarafından belirlenmiştir. Yani Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama bildiriyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam bunu tayin ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın ifade ettiği bu harem bölgesini anlatıyor. Mekke'de bulunanlar ikinci defa umre yapacak olduklarında bu harem bölgesinin dışına çıkarırlar. Şöyle söyleyeyim, Kabe-i Muazzama'dan Medine tarafına doğru 8 kilometre mesafede Tenim denilen yere gelir. İkinci, üçüncü, dördüncü umreyi yapacak olanlar burada 2 rekat namaz kılarlar. İhram namazı telbiye getirerek, niyet ederek ihrama bürünürler. Kadın olsun, erkek olsun. Kadınların ihramı normal elbiseleri. Şimdi işte bu bölgeye harem bölgesi denmektedir. Şimdi harem bölgesi aynı zamanda Medine'de de harem bölgesi var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayr ve Sevr dağları arasını Allah'ın izniyle Cebrail aleyhisselamın ifadesiyle harem bölgesi olarak belirlemiştir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk defa Medine'nin haremini tayin etmiştir.

bu harem bölgesinin özelliklerini soruyor. Asım bin Süleyman Enes bin Malik Hazretlerine soruyor. E harrame Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el Medine. Peygamberimiz Medine içinde Mekke'deki gibi böyle bir bölge tayininde bulundu mu? E kale Enes bin Malik rahim radıyallahu an. Enes bin Malik diyor ki naam, evet. Ma beyne keza ila keza. Şu bölge arası harem bölgesidir. La yuktau şeceruha. Bu bölgede kendinden biten ot koparılmaz. Men ahdese fiha hadesen. Kim bu bölgede bir bid'at icat ederse, Allah'ın ve Resulünün razı olmayacağı, Kur'an ve sünnete aykırı bid'at, hurafe, asılsız inançlar, uygulamalar ortaya koyarsa, fe aleyhi lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Böyle mübarek bir bölge. Bu bölgenin özellikleri var. Meleklerin en çok bulunduğu, en çok ibadet edilen yer, gözlerin en çok yaşardığı yer. Mekke'de Kabe civarındasınız. Allah Resulü'nün hayatının 50 küsür yılını geçirdiği bir yerdesiniz. Böyle bir yerde insan manevi huzur noktasında farklı bir konumda olmalı. Bid'atlar, hurafeler, yanlış, çarpık inançlar ortaya koyarsa bir başka yerde de günahkar olur. Ama Mekke ve Medine'de daha fazla günahkar olur. Allah'ın lanetini, meleklerin ve bütün insanların lanetini üzerine çeker. Ne olur? Ben Medine'de böyle bir uygulama gördüm der. Medine'ye giden bu uygulamayı, bu yanlış uygulamayı memleketine taşır. Medine'de gördüm der. Yani farkında olmadan bu haramlar, bu münkerat, bu bid'atler, bu hurafeler yaygınlaşır. Dolayısıyla lanet. Lanet nedir? Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahsa yönelik lanet okunmasını caiz görmemiştir. Mesela bir kimseye Allah sana lanet eylesin diyemeyiz. Allah falana lanet eylesin diyemeyiz. Müslüman lanetçi değildir. Beddua okuyan insan değil. Ama burada bir davranış lanetleniyor. Şahıslar yok burada. Şu davranışı yapan kimse inançta ve uygulamalarda Kur'an ve sünnete aykırı bir uygulama sergileyen kimse Allah'ın lanetine layık olsun buyuruyor. Kale Asım, Asım devam ediyor. Fe akhbarani Musa ibn Enes ennehu kal. Musa bin Enes, babası Enes bin Malik'in şöyle dediğini bana haber verdi. Ev ava muhdisen. Bir cümlede ilave ediliyor. Bir başka rivayetinde demek ki Enes bin Malik kim bir bid'atçıyı barındırırsa, yani demek ki bir anarşi, terör, fitne ne kadar kötüyse ona yataklık eden, ona yardımcı olan, ona destek olan kimse de o noktada pay sahibi olmaktır. Kur'an ruhuna aykırı bir bid'at işleniyor. Bid'at nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin anlayışına, Kur'ani ve nebevi anlayışa ters bir anlayış ortaya koyuyorsunuz. Cenazelerde, düğünlerde, günlük hayatta bu gibi yanlış, çarpık bir takım anlayışlar görüyoruz. Hurafe nedir? Hem dine aykırı hem akla aykırı. Yani baykuşun ötmesinden mana çıkarıyorsunuz. Ya gelirken önümden bir kara kedi geçti. Bugün işlerim uğursuz gidecek diyorsanız hurafedir. Akla aykırı ve dine aykırı. Mesela bir gelin hanım elinde desti. Bizim bölgede desti, içi su dolu, toprak desti bırakır. Evleneceği kimsenin evine, damadın evine girerken desti kırılır. Su gibi geçim olacak. E şimdi bunun Kur'an'da, sünnette yeri yok. Gelenekler Kur'an ve sünnet anlayışına uygun.

Efendim kurban hangi hayvanlardan kesileceği bildirilmiş. Koyun, keçi, sığır, deve. Bu cins büyükbaş hayvanlar. Ama siz diyorsunuz ki ben tavuk kurban edeceğim diyorsanız yeni bir anlayış, yeni bir düşünce ortaya koyuyorsunuz. Bu bid'attır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla İslam'ı o tazeliğiyle, o güzelliğiyle nesillerden nesillere nakletmek zorundayız. Bulanıklık olmayacak. İslam'ın esaslarına gölge düşmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahrum ve mahcup olmamak için. Cenab-ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda mahcup ve mahrum olmamak için sünnete aykırı inanç ve uygulamalara hayır diyoruz. Efendim orucumuzun kabulü için Oruç Baba türbesinde bir takım dualar edilmesi. Bu gibi o kadar çok ki bu yanlış inanışlar. Mesela bir imtihan öncesinde efendim türbeye kalem bırakmak, silgi bırakmak, defter bırakmak vesaire gibi uygulamalar. Kimi bid'at, kimi hurafe kesinlikle İslam'ın uygulamadığı, kabul etmediği, onaylamadığı hususta. Peki ne var? Dua etmek var. Mekke-i Mükerreme'deyiz. Nur Dağı'nın önündeyiz. Hira mağarasını anlatıyoruz. Bir baktım, yaşlı bir teyze üst üste birkaç taşı koyuyor. Teyze ne yapıyorsun? Dediler ki diyor, üç taş üzerine üst üste koyarsan üç katlı ev sahibi olursun. Beş taş üst üste koyarsan beş katlı ev sahibi olursun. Nur Dağı'na çıkarken sağ taraftaki kuru ağacın dalına çaput bağlarsan çocuğun olur. Teyze dedim bunlar batıl inanışlar. Asılsız, geçersiz inanışlar. Sen Kabe-i Muazzama'ya git, aç ellerini. Ya Rab de Cenab-ı Hak duanı kabul etsin. İster evlat iste, ister çocuğuna hayırlı nasip bekle. Duadır bizim yolumuz. Taş taş üzerine koyarak, çaput bağlayarak, mum yakarak, türbede mum yakarak vesaire bizim inancımızda bu çeşit bid'atlar kesinlikle kabul edilmemiştir. Evet, bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. 7. bab. Babu ma yuzkeru min zemmir ra'yi ve tekellüfül kıyas. Şahsi görüşler, Kur'an ve sünnete aykırı kişisel görüşler reddedilmiştir ve zorlama kıyaslar reddedilmiştir. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilm. Cenab-ı Hak buyuruyor ki la takfu, bir açıklama yapıyor İmam Bukhari, la tekul. Hakkında kesin bilgi bulunmayan bir konunun peşine düşme. Niçin? Çünkü bu noktada ayeti kerime devam ediyor. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mesula. Kulağımız, gözümüz, kalbimiz, bütün azalarımız, bütün bu yaptıklarımızdan sorumlu tutulacaktır. Kesin bilgi olmayan dedikoduların, söylentilerin peşine düşme. Evet, 7307. hadisimiz. Kale el müellif el İmam el Buhari rahimehullah ve rahimena ma حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن أروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو. Evet, Urve bin Zübeyir anlatıyor. Abdullah bin Amr Mısır'dan gelerek hac yaptı. فَسَمِعْتُهُ يَكُولْ Haç mevsiminde şöyle dediğini işittim. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim. Sahabe-i kiram genellikle bu ifadeyi tercih ediyor. Ben işittim. Allah Resulü şöyle buyuruyordu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزِعُ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ اَنْ اَعْطَاكُمُوهُ Allah size ilim verdikten sonra o ilmi gönlünüzden çekip

almaz. İntiza'an, çekip almaz. Velakin yentezi'uhu minhum ma kabdil ulema'i bi ilmihim. İlim sahiplerinin canını almak suretiyle o ilmi aranızdan kaldırır. Kıyamet alametlerinden biri ilmin kaldırılması. Peki ilim nasıl kaldırılacak? Kalbimizden, beynimizden bilgi mi alınacak? Hayır. Aramızdaki değerli ilim erbabı bir bir vefat eder. Yeri doldurulmazsa ilim ortadan kalkar. Feyebka nasun cuhal. Nihayet bilgisiz kimseler hayatta kalır. Yüsteftevne, onlara fetva sorulur. Feyüftune bi ra'yihim, onlar ilimle değil şahsi kişisel görüşleriyle cevap verirler. Ben böyle düşünüyorum. İlmi ölçülere uyarak değil. Fe yudillûne ve yadillûn, hem başkalarını saptırırlar hem de kendileri sapıklığa düşerler. Urve anlatmaya devam ediyor. Fe haddestu bihi Âişete radıyallahu anha zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin eşi, müminlerin annesi, teyzem Hazreti Ayşe'ye ben bu hadisi naklettim. Sümme inne Abdullah ibne Amr'in hacce ba'du. Abdullah bin Amr radıyallahu anhüma ertesi yıl tekrar hacca geldi. Fekalet, teyzem dedi ki, yebne uhti, yeğenim, intalik ile Abdillahi, Abdullah'a tekrar git. Festethbit li minhullezi haddetteni anhum, ondan naklettiğin bu hadisi şerifi tekrar teyit et. İmtihan eder gibi. Bakalım aynı ifadeyi nakledecek mi? Bir sene önceki ifadeyi aynen nakledecek. Feci'tuhu feseltuhu, gittim sordum. Burada geldim, yani geldim gittim manasına. Feci'tuhu feseltuhu, gittim sordum. Fe haddeseni bihi kenahvi ma haddeseni, daha önce bana naklettiği gibi bu hadis-i şerifi aynen nakletti. Fe eteytu Aişete, teyzem Hazreti Ayşe'ye geldim. Fe ahbartuha, haber verdim. Fe acibet, hayret etti. Fe kalet, şöyle dedi. Vallahi lekad hafiza Abdullah ibnu Amr'in, Allah'a yemin ederim ki Abdullah ibn Amr bunu gerçekten hafızasında iyi tutmuş. Evet, kıyamet alametlerinden biri ilmin kaldırılması. İslam toplumu ilim toplumu. Peki ilim nasıl kaldırılacak? Yaşayan alimler bir bir vefat eder. Yeri doldurulmaz. Feyebka nasun cuhal. Cuhal. Bilgisiz kimseler onların yerinde kalır. Onlara fetva sorulur. Onlar da fetva verirler. Bira'yihim. Konumuz nedir? Kendi şahsi görüşleriyle, ilmi ölçülere uymadan, Kur'an'a bakmadan, hadis-i şeriflere bakmadan ve diğer içtihat ederken de belirli ölçüler var. Bu ölçüleri uygulamadan ben böyle düşünüyorum diyerek fetva verirler. Hem kendileri sapıklığa düşer hem de başkalarını saptırırlar. Evet, ilim erbabı Kur'an ve sünnete uygun fetva vermelidir. Bugün zaman zaman televizyonlarda çok farklı fetvalar duyuyoruz. Kurban hükmü nedir? Biri farz diyor, biri vacip, biri sünnet, biri gelenek. Farklı farklı ifadeler dinleyicileri, halkımızı, milletimizi üzüyor. Bu noktada ilim erbabı kendi aralarında bunu tartışabilir. Ama halka naklederken en doğru olanı, en tercih edileni, en güzelini nakledecektir ki gönüllerde herhangi bir şüphe kalmasın. Dolayısıyla böyle farklı fetvalar zihinlerin bulanmasına ve dini duygularının zayıflamasına sebep olacaktır. İlim erbabı çok dikkatli olacak. İlmi meclislerde tartışmalar yapılır.
Ama neticede halka bir takım ölçüler verilirken çok dikkatli olunmalıdır. Yani ilim erbabı arasındaki farklı görüşler ihtilaf şeklinde değil, bir zenginlik olarak takdim edilmelidir. Ve bu noktada izlenecek metot en güzel şekilde anlatılmalıdır. Şahsi görüşler nakledilirse herkesin kişisel, indi, keyfi görüşleri nakledilecek olursa din namına hiçbir şey ortada kalmaz. Herkes kendi aklını ortaya koyacak olursa dinin esasları kaybolur. Kur'an ve sünnet çerçevesinde, kıyas ve icma ümmet çerçevesinde bu görüşler nakledilmelidir ki 1400 senedir o tazelik, o güzellik, güzellik, o zindelik kıyamete kadar devam edebilsin. Evet, bu nokta çok çok önemli. Ve bize düşen nedir? Dinleyicilere düşen yine bir ayet-i kerime ile noktalamak istiyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ O müminler sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Rabbim söylenen sözleri dinleyip en güzeline uymayı nasip eylesin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Dördüncü cüz.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler, ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا

0: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّب۪ينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ
0: İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: وَنَزَعْنَا مَا

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ دَخَلُوا

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَل۪يمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ اَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ''Ey elçiler, sizin işiniz nedir?'' diye sordu.

0: İlla imra'atehu qaddarna innaha la minel gabirin.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

0: مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.
0: قَالَ اِنَّ هَاُولَٰئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik?

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا

0: illa bil hakk. Ve innes saate laatiyetun fasfahis safhal cemil.
1: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
0: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
1: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
1: Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.
0: لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ.
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ.
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ.
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl, arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّح۪يمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah, atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرْ

0: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: لَا جَرَمَ اَنْ

0: يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
1: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O, büyüklük taslayanları sevmez.

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

0: يَرْغُبُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir diyeceklerdir.

0: فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: O kâfirler, kendi nefislerine zulmettikleri halde, melekler onların canlarını alırken, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de, hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
0: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
1: Kötülükten sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: كَذَٰلِكَ يَجْزِ اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ
1: Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah, takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.
0: وَقَالَ

0: قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de, peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve le'allehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekerus seyyiati en yahsifallahu bihimul erda ev ye'tiyehumul azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى

Yine onlar, azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: ili succeden lillahi ve hum dâhirûn.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
1: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
0: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız.

0: بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
1: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
0: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
1: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
0: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
1: Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
1: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسَ

0: kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi laqad

0: الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.
0: Vallahu enzele mines semai ma'en fa ahya bihi'l arda ba'de mevtiha. İnne fi zalika la ayeten li kavmin yesmaun.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانٌ

0: Senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

0: اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: مَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't-tayr

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا

Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek, ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: dunik fa'alqaw ileyhimul qawla innakum lakazibun.
1: Allah'a ortak koşanlar koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَاَلْقَوْ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا

0: Beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
1: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
1: وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
0: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ

0: yuhdikumullahu bih ve leyubeyyinenne lekum yevmel kıyameti ma kuntum fihi tehtelifun.
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.''

0: Allahi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ

Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere, sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَب۪يٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

0: men şeraha bil küfri sadra ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
1: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
1: İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
0: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sonra Rabbin, kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin, bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
0: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

0: لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Allah, güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah, yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.
0: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
1: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız,

0: Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve onun nimetlerine şükredin.
1: İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel khinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. فَمَنِ اضْطُرَّ

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmetti.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim kana ummeten qaniten lillahi hanifen ve lem yekun minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih İctebâhu ve hedâhu ilâ sırâtin mustakîm.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: Ve âteynâhu fi'd-dünyâ haseneten ve innehu fi'l-âhireti lemine's-sâlihîn.
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Cumartesi gününe hürmet, sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

0: Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.
1: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Dördüncü cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim.

Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksan onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Allah ya Hadi.
2: Hadisin sen. Hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir. Yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Sabır. Sabrın fazileti. Allahü Teala sabredenleri birçok iyi niteliklerle vasıflandırmış, Kur'an-ı Kerim'in 70 küsur ayetinde sabırdan bahsetmiş, iyilik ve derecelerin çoğunu sabra bağlamış ve bütün bunları sabrın sonuçları, meyveleri ve neticeleri kılmıştır. Sabır üzerine bir kısım ayetler. Allahü Teala Bakara Suresi 153. ayetinde mealen, ey iman edenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir, buyurdu. Aynı surenin 155, 156 ve 157. ayetlerinde Allahü Teala, ey müminler, itaatkârı asi olandan ayırt etmek için sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle andolsun imtihan edeceğiz. Ey Habibim, sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele. Onlar o kimselerdir ki kendilerine bir bela geldiği zaman teslimiyet göstererek biz Allah'ın kuluyuz ve öldükten sonra da yine ona döneceğiz derler. O teslimiyet gösterip Rablerine sığınanlar üzerine Rablerinden mağfiret, rahmet ve cennet vardır. Ve işte onlar hidayete ermiş olanlardır, buyurdu. Allahü Teala Ali İmran Suresi 125. ayetinde evet, eğer siz sabrederseniz ve peygambere itaatsizlikten sakınırsanız, onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle düşmana karşı yardım edecektir, buyurdu. Aynı surenin 200. ayetinde ise, ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız, buyuruldu. Allahü Teala Nahl Suresi 127. ayetinde ey Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kâfirlerin yüz çevirmesinden mahzun olma ve yaptıkları hileden de telaş edip sıkıntıya düşme, buyurdu. Allahü Teala Kasas Suresi 54. ayetinde işte bunlara sabırlarından dolayı mükafatları iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar, buyurdu. Ankebut Suresi 59. ayette ise onlar müşriklerin eziyetlerine sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine tevekkül ederler, buyuruldu. Müzemmil Suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl, buyuruldu. Müzzemmil Suresi 10. ayetinde ve inkârcıların diyeceklerine sana iftira ve yalanlarına sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl, buyuruldu. Allahü Teala
El-İnsan suresi 24. ayetinde, "O halde Rabbinin hükmüne sabret. O kâfir

kafirlerden hiçbir günahkâra yahut bir nanköre boyun eğme buyurdu. Allahü Teala Secde Suresi 24. ayetinde İsrail oğullarından da dinlerinde sabrettikleri için emrimizle insanları doğru yola götürecek imamlar, önderler yetiştirmiştik. Onlar Tevrat'taki ayetlerimizi yakinen biliyorlardı buyurdu. A'raf Suresi 137. ayetinde ise Firavun'un işkencesi altında kıvranan o kavmi de arzın bereketlerle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel vadi felaketlere sabretmeleriyle tam yerine geldi. Firavun'un ve kavminin yapmakta oldukları sarayları ve yükseltmekte bulundukları binaları hep harap ettik buyuruldu. Enfal Suresi 46. ayetinde Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyuruldu. Sabır ile ilgili hadis-i şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır imanın yarısıdır buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte en az size verilen yakin ve sabır azimetidir. Bunlardan nasibini alan kimse artık nafile olarak gece ibadetinden ve gündüz orucundan kaybettim, bunları yapamadım diye üzülmesin. Bulunduğunuz duruma sabretmeniz benim için hepinizin ameli kadar amel ile bana gelmenizden daha sevimlidir. Fakat ben şundan korkuyorum ki benden sonra size dünyalık açılır ve artık birbirinizi tanımaz olursunuz da o zaman göktekiler de sizi tanımaz olur. Kim ki sabreder ve alacağı mükafatı hesaplarsa tam manasıyla sevaba ulaşmış olur buyurdu ve sonra sizin yanınızdaki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mükafatını elbette vereceğiz. Ayet-i Celilesini okudu. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem imandan sorduklarında o sabır ve cömertliktir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir buyurmuştur. Başka bir yerde imandan sorduklarında o sabırdır buyurdu ki bu yine Resulullah'ın hac Arafat'ta vakfedir buyurduğuna benzer. Yani haccın en önemli rüknü Araf'ta vakfe olduğu gibi imanın da en önemli rüknü sabırdır demek istemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en makbulü yapmasına insanların zorlandığı amellerdir buyurmuştur. Denildi ki Allahü Teala Davud aleyhisselama benim ahlakımla ahlaklan. Ahlakımdan birisi de mutlak surette sabırlı olmamdır buyurdu. Ata bin Abbas'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın bulunduğu bir toplantıya gitti ve siz mümin misiniz diye sordu. Herkes sustu.

Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Evet, müminiz ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz, "İmanınızın belirtisi nedir?" diye sordu. Onlar, "Genişlikte şükreder, darlıkta sabreder ve kazaya rıza gösteririz," dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki, müminsiniz," buyurdu. Resulullah başka hadisi şeriflerinde, "Hoşlanmadığın şeye sabretmende büyük hayır vardır," buyurdu. İsa aleyhisselam da, "Siz ancak sevdiğinize, sevmediğinize sabretmekle ulaşabilirsiniz," buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Sabır bir insan farz edilse keremli bir adam olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever." Bu hususla ilgili diğer rivayetler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Musa Eş'ari'ye yazdığı bir mektupta, "Sabra önem ver. Sabır iki şeye yapılır ki biri diğerinden daha makbuldür. Mesela felaket ve musibetlere sabır güzeldir. Fakat bundan daha güzel ve daha makbulü Allahü Teala'nın haram ettiği şeylere sabırdır. İyi bil ki imanı koruyan sabırdır. Zira iyiliklerin efdali takvadır. Takva ise sabırla mümkündür," buyurdu. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, "İman dört direk üzerine durur. Bunlar da yakin, sabır, cihat ve adalet direkleridir," demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh, "İmanın zirvesi hükme sabır ve kadere rızadır," demiştir. Sabrın hakikati ve manası. Sabır, dinin makamlarından bir makam ve saliklerin uğrak yerlerinden bir konaktır. Dini makamların hepsi üç şeyden meydana gelir. Bunlar da marifet, hal ve ameldir. Sabır da aynen böyledir. O da üç şey ile tamam olur. Bunlar da marifet, hal ve amel. Amel, marifet, bilgi ve halin neticesidir. Bunu daha iyi anlayabilmek için melek, insan ve hayvanat arasında tertip keyfiyetini bilmek lazımdır. Sabır, bu yaratıklardan yalnız insana mahsustur. Hayvanat ve meleklerde düşünülemez. Hayvanatta düşünülemez, çünkü onlar noksandır. Meleklerde düşünülemez, çünkü onlar kamildir. Hayvanatın yalnız şehveti vardır ve şehvetine bağlıdır. Onların her türlü hareket ve duruşları şehvet duyguları iledir. Şehvetlerinin karşılarına çıkacak başka bir kuvvet yoktur ki o kuvvetle şehvetlerine karşı dirensinler de buna sabretsinler. Meleklere gelince, bunlar yalnız Allah'a bağlanmak ve ona kulluk etmek azmindedirler. Şehvetleri yoktur ki onları başka yola teşvik etsin de onlar ona sabretsinler. İnsana gelince, o önceleri hayvan gibi noksan olarak yaratılmıştır. Şehvetinden başka bir şeyi bilmez. Biraz gelişince kendisinde oyun ve süs şehveti başlar. Sırasıyla evlenme şehvet ve arzusu kendisinde görülür. Bu sıralarda kendisinde sabır kuvveti yoktur. Zira sabır,
zıt görüşlü iki kuvvetin karşılaşması anında bir kuvvetin metanet gösterip dayanması demektir. Çocukta ise ancak şehvet kuvveti vardır. Fakat Allahü Teala kendi lütfu keremiyle Adem oğlunu mükerrem yaratıp derecesini hayvanlar derecesinden üstün kıldığı için erginliğe yaklaşınca onun için iki melek görevlendirir. Bunlardan biri ona doğru yolu gösterir. Diğeri de buna yardımcı olur. İşte bu sayede insan hayvanlardan ayrılır da iki sıfatla vasıflanır. Bunlardan biri Allah ile Resulünü bilmek, diğeri de akıbetiyle ilgili durumlarını düşünüp anlamaktır. Bütün şehevi arzuları terk etmek bir ameldir. Bu ameli meydana getiren bir kuvvet vardır. İşte o kuvvet de sabırdır. Demek ki sabır, şehvete zorlayan kuvvet karşısında dinin icablarını yerine getirmekte gösterilen dayanışmadan ibarettir. Sabır, imanın yarısıdır. İman, dinin esaslarını tasdik ve inanmaya dendiği gibi, bazen bu tasdikten meydana gelen salih amellere, bazen de tasdik ve amellerin hepsine birden denir. Marifetlerin kapıları olduğu gibi, amellerin de kapıları vardır. Sabrın, imanın yarısı olmasına gelince, imanın iki şekilde itibar edilmesi ve iki ismi alması sebebiyledir. Birincisi, imanın tasdik ve amelin ikisine birden isim olarak verilmesidir. Buna göre, imanın iki rüknü vardır. Yakin ve sabır. Yakinden maksat, Allahü Teala'nın kulunun dinin esaslarına hidayetinden meydana gelen kesin bilgi ve inançtır. Sabırdan maksat da bu yakinin muktezasıyla ameldir. Zira yakin, isyanın zararlı, taatinse faydalı olduğunu kendisine bildirir. İsyanı terk edip ibadete devam da ancak sabır sayesinde mümkün olur. Sabır demek, hevai nefsinin arzularını ve tembelliği kahretmekle dinin isteklerini yerine getirmek demektir. İşte bu bakımdan sabrın imanın yarısı olduğu meydana çıkar. Bu itibarladır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ile sabrı bir araya toplayarak size en az verilen yakin ile sabır azimetidir buyurmuştur. İkincisi, iman marifetler üzerine bina kılınan amellerden meydana gelen haller demektir. Bu itibarla insanoğlunun bütün hareketleri ikiye ayrılmış olur. Bunlar dünya ve ahirette faydalı olan veya her iki tarafta zararlı olan şeylerdir. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetine de şükür hali vardır. İnsanoğlunun zararlı olan şeylerden kaçınması nispetinde sabır hali, faydalı olan şeyleri yapması nispetinde de şükür hali vardır. Birinci itibarla yakin, imanın iki tarafından biri olduğu gibi, bu itibarla da şükür, imanın iki tarafından biri olmuş olur. Bu görüştedir ki, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, iman iki yarımdan meydana gelen bir bütündür. Onlar da sabır ve şükürdür demiştir. Sabır, hevai nefsinin arzularına karşı dinin emirlerinde dayanma olduğuna, hevanın arzuları da şehvet ve gadap yolundan geldiğine, şehvetin
zevkleri tatmin, gadab

da tehlikelere önlemek gayesine matuf olmak üzere ikiye ayrılmış olduğuna, oruç da yalnız mide ve ferç şehvetini önleyip gadap şehvetini önlemediğine göre, Resulullah, "Oruç sabrın yarısıdır," buyurdu. Zira tam manasıyla sabır, gadap ve şehvet kuvvetlerine karşı yapılan sabırdır. Yine bu bakımdandır ki, oruç, imanın dörtte biri olmuştur. Sabrın aldığı yeni isimler. Sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bedenin sabrıdır. Zorluklara tahammül etmek gibi. Bu da ya doğrudan adamın kendi teşebbüsüyle olur, yorucu ibadetlerde bulunmak veya ağır işlerde çalışmak gibi veya başka taraftan gelir, dövülmek ve hastalanmak gibi. Bütün bunlara sabır, İslamiyet'e uygun olduğu vakit makbul olabilirse de, asıl makbul olan sabır, diğer sabırdır ki, bu, hevai nefsinin arzularına sabırdır. Bu sabır, mide ve ferç şehvetlerine karşı olursa, buna iffet denir. Bir kötülüğe katlanmaya sabır olursa, sabrın hakim olduğu o kötülüğe nispetle sabır değişik isimler alır. Mesela bir felakete karşı tahammül ise buna doğrudan doğruya sabır. Bunun zıddına da feryad-ü figan ve üzüntü denir. Adam bağırır, çağırır, yaka ve paçasını yırtar, yerlere serilir ve benzeri hareketlerde bulunur. Şayet bu sabır zenginliğe karşı olursa, yani zenginliğiyle sevinip hoplayıp zıplamasa, bu sabra zapt-ı nefs, nefis hakimiyeti, zıddına ise batar, kibirlenip böbürlenmek ve kendini beğenmek denir. Şayet bu sabır savaş alanında gösterdiği metanette olursa, buna şecaat, bunun zıddına cebanet yani korkaklık denir. Şayet bu sabır hiddetini yenmekte olursa, buna hilm, yumuşaklık denir. Veya vakar ve teenni, zıddına da tezemmür yani saldırganlık denir. Şayet bu sabır zamanın musibet ve felaketlerinden birine olursa, buna gönül genişliği, aksine de gönül darlığı denir. Şayet bu sabır geçim sıkıntısından olursa, buna zühd, zıddına da hırs denir. Şayet bu sabır görüp duyduklarını muhafaza bakımından olursa, buna sır tutma denir. Şayet aza sabrediyorsa, buna kanaat, bunun zıddına da aşırı istek denir ki, bütün bunlardan iman ahlakının çoğu sabırda ve sabrın içinde olduğu görülür. Bunun için Resulullah'a imandan sorulduğu vakit, "O sabırdır," buyurmuştur. Zira imanın en kıymetli ve en çok yapılan ameli sabırdır. Haccın da en önemli rüknü Arafat vakfesi olduğu için Resulullah'a haçtan sorduklarında "Hac arefedir, Arafat vakfesidir," buyurmuştur. Allahü Teala bütün bu bölümleri bir araya toplayarak hepsine birden sabır adını vermiştir. Nitekim Bakara suresi 177. ayetinde mealen sıkıntıda, hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr-ı metanet gösterenler, onlar sadık olanlardır ve onlar takvaya erenlerin de ta kendileridir buyurmuştur. Sabrın bölümleri. Bunun üç hali vardır.
Birinci

Cehal, tamamen hevai kuvvetini kahredip, münazaa imkanlarından onu mahrum etmektir. Buna ancak kuvvetli sabır sayesinde ulaşılır. Ve işte o zaman sabreden zafere ulaşır denir. Bu mevkiye yükselenler azınlıktadır. Onun için bunlara Allahü Teala'nın Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet edenler buyurduğu sıddıklar ve mukarrepler denir. Bunlar doğru yola girmiş, dosdoğru olmuş ve dinin icaplarına uyarak huzura ermiş kimselerdir. Kıyamet günü, ey nefsi mutmainne sahibi! Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olduğu halde Rabbine dön ve cennete gir diye hitap edilecek olanlar da bunlardır. İkinci hal. Birincinin taban tabana zıddı olarak nefis ve heva kuvvetlerinin galebe çalmasıyla dini sahiplerin tamamen sükûta uğramasıdır. Ki olduğu gibi kendini şeytana teslim eder ve ümidini kestiği için mücahededen de vazgeçer. İşte bunlar gafillerdir. Ve aynı zamanda çoğunluğu teşkil edenler de bunlardır. Bunlar şehvetleri kendilerine esir edip, şekavetleri kendilerine galebe çalan, Allah'ın nurundan bir nur ve sırlarından bir sır olan gönüllerine Allah'ın düşmanını yerleştiren kimselerdir. Bunlara işaret olmak üzere Allahü Teala Secde Suresi 13. ayetinde eğer dileseydik herkese dünyada hidayetini verirdik. Fakat benden şu söz gerçekleşti. Muhakkak ki cehennemi bütün kafir olan cinlerle insanlardan dolduracağım buyurmuştur. Ahireti verip dünyayı alanlar ve ticaretlerinde zarar edenler de bunlardır. Bu gibileri irşad için uğraşanlara da Allahü Teala Necm Suresi 29. ayetinde onun için ey Resulüm sen o bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma buyurmuştur. Bu halin belirtisi Allahü Teala'nın rahmetinden tamamen ümidi kesmek ve Allah kerimdir deyip şeytana aldanmaktır. Bu ise en büyük bir ahmaklıktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kendisini hesaba çekip ölüm sonrası için çalışan, ahmak da nefsinin arzularına uyarak Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Bu gibi kimselere nasihatte bulunulduğu vakit, evet, tövbeyi candan arzu ediyorum fakat ne yazık ki gücüm yetmiyor. Bu benim için çok zordur. Artık ümidim kalmamıştır der. Yahut böyle olan bir kimse tevbe hiç aklından geçmeden Allah kerem sahibidir, o affeder, benim tevbe etmeme de ihtiyacı yoktur şeklinde hezeyanlarda bulunur. Bu zavallı kimsenin aklı şehvetine köle olmuştur. Şehvetinin arzularına ulaşmak için aklını hile yolları araştırmakta kullanır. Üçüncü hal. Akıl ve şehvet denen iki kuvvet arasında savaşın eşit şartlar içinde sürüp gitmesidir. Bazı cepheden o, bazı cepheden diğeri, bazen birinin, bazen de öbürünün galip gelmesi ve neticede hiçbirinin
diğerini tamamen mağlup edememesidir.